20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya, Şanlıurfa çevreleri, Samsun'un iç ve batı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'den Bakış. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye'den Bakış programı başladı. Programı hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda, yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Tülin Bilen, anıkumanı masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan Doktor Yusuf Alabarda var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
1: ediyoruz. Türkiye'den Bakış dinleyenlerine her zamanki gibi Ankara'dan selamlıyoruz.
0: Hocam, Dışişleri Bakanı Fidan'la Milli Savunma Bakanı Güler Riyad'da Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde toplantıdalar. İlk buradan başlayalım. Yemen sahası ise olağanüstü hareketli.
1: Doğru.
0: Yemen özelindeki gelişmeleri bu bilgiler ışığında bize nasıl özetlersiniz?
1: Evet. Biliyorsunuz İran Savaşı 4-5 aydan bu yana devam ediyor. Ve bu konunun nereye tebil olacağı konusunda da hala oldukça karamsar bir kitle var. Hürmüz Boğazı kapalı ve oradan sevkiyatı yapılan 20 milyon varil petrol dünyaya servis edilemiyor. İşte bu esnada Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'ndan transfer ettiği ve Kızıldeniz'in Yanbu Limanı'na çıkarttığı petrol sevkiyatı, ki günde 5 milyon varil civarında, piyasaları rahatlatıyordu ki bir el devreye girdi ve Husileri Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla burayı da iptal etti.
0: Evet.
1: Ve biz bunu şu an çok iyi biliyoruz. Siz de, ben de, arkadaşlarımız, bizi dinleyenler de petrol istasyonuna gittiğimizde kabarık bir fatura karşımıza
0: rakamlar
1: çıkıyor.
0: Rakamlar bize söylüyor.
1: Tabii sebebi bu. Başka bir sebebi yok. Sebebi bu. İşte bu Husilerin saldırısı sonrasında Suudi Arabistan tabii oldukça edilgen ve kırılgan bir hale geldi. Daha öncesinden Pakistan'la yapmış olduğu bir anlaşma vardı. Daha sonra bu anlaşmanın dışında bir de Mekke Savunma İttifakı yapıldı. Oraya geçmeden önce Suudi Arabistan bu kapsamda neler yapıyor? Ona dair bir şeyler söyleyelim.
0: Husiler konusunda değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi Yemen'de Husilere yönelik olarak iki cephede saldırı başlatıldı Yemen ordusu tarafından. Fakat Yemen ordusunun saldırıları Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından destekleniyor. Bu yayın başlamadan sadece saatler öncesinde Pakistanlı uçakların da Yemen'deki saldırılara katıldığı ve Suudi Arabistan ordusuna destek sunduğu biliniyor. Bu saldırıların iki boyutu var. Bir tanesi Taiz şehri, ikincisi de Kızıldeniz boyu. Yani Yemen'in Kızıldeniz'e bakan batı tarafı. Taiz tam düşmek üzereydik. İşte Yemen kuvvetleri devreye girdi ve batı cephesi olarak nitelendirilen Taiz'in Handağı ve Hizran bölgelerinde Husi ilerlemesi şu an için durduruldu. Kızıldeniz'de ise Meyyun Adası, ki çok önemli, bu Babül Mendeb 14 kilometrelik daracık bir boğaz ve tam ortasında yer alıyor. 7 kilometre doğuya baktığında Yemen'i görüyor. 7 kilometre batıya doğru baktığında Cibuti'yi falan görüyor. Öyle kritik bir nokta. Orası hala Husilerin elinde. Fakat tabii Husilerin ilerleyişi durduruldu ve Kızıldeniz'e bakan Yemen'in batı kıyıları olduğu gibi Husilerden temiz.

0: izlendi. Bu Yemen ordusunun sözcüsü tarafından da açıklandı. Şimdi son 24 saate baktım yine yayına gelmeden önce. Sadece Suudi Arabistan destekli Yemen kuvvetleri tarafından 474 saldırı gerçekleştirilmiş. İHA'lar, savaş uçakları ve topçu birlikleri de kullanılmış. Sormamız gereken asıl sual şu. Evet tamam, şu an için Husiler püskürtüldü ve Yemen ordusu burada emniyeti sağladı. Suudi Arabistan destek veriyor falan ama bu gerçekten kalıcı bir noktaya tebdil olur mu? Kalıcı bir barış gelir mi? Çünkü Kuzey Yemen, Güney Yemen diye soğuk savaşı bile bu iki farklı grup birbirinden farklı sahipler gerçi ama ayrışarak yaşamışlar. Dolayısıyla Yemen'de bir ayrışma kültürü, habitatı, florası her daim o topraklarda var. Yemen'in belki de bilinmeyen bir özelliği, Suudi Arabistan'dan bile nüfus olarak daha fazla, 40 küsür milyon nüfusu var sadece Yemen'in. Yani Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn gibi 300-500 bin nüfusu olan bir yer değil, 40 küsür milyon nüfusu var. Şimdi başarılı olur mu bu barış, kalıcı olur mu? Bu tabii ki Yemen güçlerinin kapasite inşası ile alakalı. Yani eğer Yemen güçleri, resmi meşru Yemen güçleri bir savunma ve güvenlik kapasitesi inşa eder ve Husilere karşı mücadelede ve ülkede kontrolü sağlamada bir etkinlik kazanırsa, bir yetkinlik kazanırsa elbette barış kalıcı olabilir ama bu kapasite inşası o kadar kolay bir şey değil. Mesela Türkiye barış döneminde, daha doğrusu silahların konuşmadığı dönemde Suriyeli muhalifler önemli oranda kapasite inşa ettiler ve bir ay içerisinde Halep'ten Şam'a kadar bütün Suriye'yi ele geçirdiler. Ekipman desteği verilmesi lazım. Tabii bu sadece ekipman desteği Suudi Arabistan tarafından verilmesi anlamına gelmemeli. Neden? Babülmendep'ten, yani Yemen'in de kontrol etmiş olduğu o 14 kilometrelik bir ucu Süveyş kanalına, bir ucu Hint Okyanusu'na açılan Babülmendep'ten dünya ticaretinin %13'ü geçiyor. Petrol değil sadece.
1: Çok büyük bir oran
0: Ticaretin tabii,
1: aslında.
0: yani Çin'de Avrupa'ya satılacak, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Avrupa'ya satılacak, Balkanlara satılacak, Kuzey Afrika'ya satılacak, Orta Doğu'ya satılacak, Türk Boğazları vasıtasıyla Karadeniz'de Rusya'ya, Ukrayna'ya, Bulgaristan'a falan satılacak her ne üretilmiş malzeme varsa, emtia varsa bu boğazdan geçiyor. Neden? Bunlar Çin'de üretilen de buradan geçiyor. Güney Kore'de üretilen de, Endonezya'da, Vietnam'da üretilen, Hindistan'da üretilen her ne varsa bu boğazdan. Şimdi bu boğazdan geçemediği zaman Afrika'nın Ümit Burnu'ndan dolaşıp Atlas Okyanusu'ndan yukarıya çıkıp Portekiz, İspanya tarafında Cebeli Tarık'tan Akdeniz'e tekrar girmesi lazım ki bu kulağı tersinden tutmak.
1: Evet,
0: 14 bin
1: uzun bir
0: kilometre
1: yol zaten.
0: uzatıyor. Tamam uzasın yol, ne olacak yani 14 bin kilometrede ne kadar yakıt yakarsa o kadar bir ekstra masraf olur diye düşünmeyelim. Dünya gemi ulaştırma sektöründe gemi krizine girdi. Neden? Çünkü 14 gün daha kısa olan rotaya göre dünyada gemi var. 14 gün uzadığınızda sizin binlerce daha gemi ihtiyacınız ortaya çıkıyor. Çünkü rota uzadı. Dolayısıyla sadece yakıtla izah edilebilecek bir şey değil. Ve dünyanın da dediğim gibi ticareti bu noktadan geçiyor. O zaman herkes elini taşın altına atacak. Yemen'de istikrarlı bir hükümeti destekleyecek. İşte tam burada Mekke Savunma İttifakı'na yönelik olarak Sayın Dışişleri Bakanı Fidan ile Sayın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde neredelerdi? Suudi Arabistan'dalardı. Ve Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde sekreteryası bulunan Mekke Savunma İttifakı'nda görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Suudi Arabistan'a verilecek destekten oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın hangi konularda hizmet göreceğini, hangi birliklerden teşekkül edileceğini falan konuşuldu. Şimdi tabii konu konuyu açmışken bir şeyi dikkate sunmak istiyorum. Bu ittifaklık açıklanalı henüz 1,5 ay falan oldu. Herkes istiyor ki, daha doğrusu herkes istemiyor. Bu projeyi İsrail adına akamete uğrasın isteyen Türkiye'deki mümessiller şunu söylüyorlar. Ya ne oldu sizin Mekke Savunma İttifakı?
1: Aslında Ağustos'ta kurulmuş
0: E
1: bir
0: işte
1: ittifak. Yani çok
0: Eylül,
1: yakın.
0: Ekim
1: Evet.
0: 45 günlük ittifak. Yani dolayısıyla bunların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Çok açık, biz bunu biliyoruz. Çünkü neden? Bu üç ülkenin silahlı kuvvetleri birbiriyle uyumsuz savaş sistemleri kullanıyorlar. Dolayısıyla kullandıkları silahlar %50-%60 oranında benzeşiyor. Eğitim doktrinleri apayrı.

0: savaş kültürleri apayrı. Bunlardan tam teşekküllü birlikler oluşturmak parmak şıklattığınızda 40 gün içinde ortaya çıkması mümkün değil. Ne olması lazım? Bu sekreterya, Riyad'da oluşturulacak sekreteryanın içerisinde siyasi ve askeri temsilciler var. Bunlar aracılığıyla her devlet, önümüzdeki aylarda bunu Türkiye'den bakışta daha detaylarını getiririz, ortaya çıkacaktır. Hangi birlikleri verecek? Mesela Türkiye diyecek ki ben hava savunma birliği vereceğim bu ittifaka. Pakistan diyecek ki ben hava kuvvetlerimi tahsis edeceğim. Suudi Arabistan diyecek ki ben de hava kuvvetleri tahsis edeceğim. Ya da Pakistan diyecek ben donanma da vereceğim. Çünkü Suudi Arabistan'la da yakınlar. Ve aralarında bir joint operation dediğimiz müşterek harekat yapabilecek kara, hava, denize ait birlikler olacak. Ve bunlar oluşturulmakla kalmayacaklar. Hangi türden eğitimler göreceklerini netleştirecekler. Bunlar taarruz mu yapacaklar? Müdafaa mı yapacaklar? İnsani yardım mı yapacaklar? Kurtarma, arama kurtarma eğitimi mi yapacaklar? Yoksa denizde bir manevra mı yapacaklar? Hava kuvvetleri birlikte müşterek nasıl çalışacak? Rules of engagement, angajman kuralları neler olacak? Hangi durumda nasıl davranılacak? Bunun için çok net doktrinlerinin yazılması lazım. O da yetmez. Bunların bir yerde buluşup müştereken tatbikatlar yapması lazım. NATO gibi. Ha işte o zaman ortaya birbiriyle iletişim haline geçebilen müşterek bir güç yapılanması çıkacak. Ben bu konuda iddialıyım. Eğer üzerinde durulursa bölgede coğrafyada uzun bir zaman diliminden sonra birilerinin istemesiyle değil bölge ülkelerinin kendi çıkarları doğrultusunda oluşturdukları bir ittifak. Mesela bundan daha önce işte Sento falan vardı. NATO'ya girmek isteyen Türkiye vardı falan. Dediler ki Türkiye'ye sen bırak NATO'yu falan. Sen onun yerine Sento'ya gir. Kim var içerisinde? Afganistan'dan İran'a, Türkiye'den işte bilmem kime kadar ülkeler var. Bunların amacı Sovyetler Birliği'ni o dönemki Kafkasya, İran, Türkiye, Afganistan üzerinden aşağıya inmesine mani olmak üzere verilmiş bir görev. Yürümedi zaten. Irak mırak çekildi daha sonra. O Sento dedikleri şey de
1: Dağıldı.
0: dağıldı gitti. Ama bu ülkelerin kendi ihtiyaçlarıyla mütenasip bir şekilde ortaya çıktı. Pakistan'ın ihtiyacı var çünkü Afganistan sınırında terörün kurutulması lazım. Türkiye'de terörün kurutulması, terörsüz coğrafyalarla ilgili muazzam bir bilgi birikimi ve muazzam bir savunma sanayi var. Dolayısıyla Pakistan'ın ihtiyacı var. Nükleer güç olmanın sorunları çözmüyor.
1: Bu konuda deneyim de var
0: Tabii Suudi
1: Türkiye'de.
0: Arabistan'ın ihtiyacı var. İşte Husilerin göndermiş olduğu silahlar petrol sevkiyatını ortadan kaldırıyor. Gelirinden ediyor Suudi Arabistan'ı. Suudi Arabistan'ın bu konuyla alakalı ortaya koyabileceği bir bütçe var. Ve bu bütçeyle Türkiye'deki savunma sanayi çok başarılı sistemler oluşturabilir. Yani burada mütemimmim cüzü diye eskilerin kullandığı birbirini tamamlayıcısı anlamına gelen çok güzel bir cümle var. Yani bu üç ülkenin ihtiyaçlarıyla ortaya koyabilecekleri kapasite hep birbirini tamamlayan unsurlar. Eğer bu unsurlar bir araya getirilerek bir tedbir mekanizması çalıştırılabilirse ben Mekke Savunma İttifakı'nın çalışacağını düşünüyorum. Şimdi dün ortaya çıkan haberler var. Dün ortaya çıkmış haberlerden bir tanesi de Türkiye'ye orada bir üs bölgesi Suudi Arabistan tarafından tahsis edileceği. Şimdi tabii böyle olunca kızılca kıyamet kopuyor. İşte oraya asker giderse işte meclise bu konu gelmedi falan. Şimdi bir kere herkes bu konuyla ilgili agah olmalı, sakin olmalı. Türkiye 10 tane asker bile gönderse Libya'ya meclise getiriyor, tezkereyi sunuyor ve meclis kararı almadan gitmiyor. Ama oraya gidecek bir hava savunma sistemi için meclis kararına ihtiyaç yok. O insan değil, Mehmetçik değil, bir ekipman. Dolayısıyla bir gemiye koyup gönderdiğiniz bir ekipman. Ekipman için gerek yok ama eğer bir üs yapılanması Suudi Arabistan'da açılıp işletilecekse ki Pakistan için de geçerli bu. Türkiye önümüzdeki süreçler içerisinde bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirerek Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Somali'de olduğu gibi millet iradesine dayanacak düzenlemeleri de ortaya koyacaktır diyeyim.
1: Evet. Hocam konu Körfez'den açılmışken bir uçağın Ummanlı pilot tarafından düşürülmesine dair bir hikaye de var. Nedir detayları?
0: Vallahi hikaye diyerek olayı hani biraz böyle TRT ekranlarının lisanına uygun hale getirmişsiniz. Bana sorsaydınız direkt masal derdim. Bir masal anlatıyorlar orada. İşte Fly Dubai firması Dubai'den kalkış yapıyor. İstikameti İsrail. Giderken uçağın içerisindeki Ummanlı pilot Hintli pilota saldırıyor.
1: Evet.
0: Orada bir tane saldırabilmesi için kesici alet var.

0: var, onu kullanıyor falan. Uçak baş aşağı giderken işte uçağın içerisinde İsrail'e seyahat yapan kahraman, her şeyi bilen bir İsrailli kapıyı kırarak işte Ummanlı pilotu etkisiz hale getirip uçağı filmlerden izlediği tekniklerle Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinin havalimanına
1: İndiriyor.
0: başarılı bir şekilde indiriyor. Valla yani bilim kurgu filmlerinde bile böyle bir şey olamaz. Yani öyle izlenmiş işte ekranda izlediğiniz yayınlarla insanlar uçak indirip kaldırabilselerdi 2 yıl pilotaj eğitimi. Pilotaj eğitimi bittikten sonra yardımcı kaptanlık işte yıllar sonra bir uçağı indirebilir hale geliyorsunuz. Ama tabii İsrailliler çok akıllı, seçilmiş bir ırk. Dolayısıyla bizim aklımızın yetmeyeceği şeylere İsrailliler bu konuda çok pratik çözümler geliştirebilir diye pis bir propaganda yapılıyor. Hem de 7 Ekim soykırımın başladığı dönem içerisinde. Şimdi bu Ummanlı yardımcı pilot radikal fikirlere sahip ve Umman tarafsız arabuluculuk rolüyle İsrail'in canını oldukça sıkıyor. Abraham Accord dedikleri İbrahim anlaşmalarına karşı da oldukça mesafeli ve uzun bir zaman diliminden bu yana İsrail ve onun kontrolündeki Siyonist medya yapılanması tüm dünyada Umman sizin bildiğiniz gibi tarafsız bir ülke değil, aynı zamanda da radikal unsurların neşet ettiği elverişli bir habitat. Oradan mikrop türer gibi türüyecek, göreceksiniz. Şeyini yaymaya çalışıyor. Halbuki bu Ummanlı pilot gerçekten de radikal fikirlere sahip. O yüzden de Umman devleti bundan 1,5-2 yıl önce söz konusu pilotun pilot sertifikasını iptal etmiş. Yani uçabilmesi için Umman'da bu pilotun pilot sertifikası bile yok. Ama ne hikmetse İsrail'in kan kardeşi Birleşik Arap Emirlikleri pilot sertifikası iptal edilmiş ve dünyaya da duyurulmuş bu şahsı Fly Dubai gibi bir firmaya pilot olarak alabiliyor. Şimdi ben bu vakitten sonra Flying Dubai'nin adını görsem bilmem. Neden? Çünkü kardeşim siz sertifikası iptal edilmiş bir pilotu İsrail'in bir teorisi, komplo teorisine destek çıkmak için işe alıp bu filmi sergileyebiliyorsunuz. Şimdi diyor ki Umman tarafsız değil. İçerisinde radikaller var. Katar'a saldırdığım gibi Umman'a da saldırabilirim ama bunun ağırlığının altında kalırım ben. O yüzden ben bir bildik hikaye çerçevesi içerisinde böyle güzel bir masalımsı hikaye yazayım. Bu masalımsı hikayeyi de kanallarında oynatacak çok ülke var. Adeta goyimleşmiş, yani Yahudi literatüründe hizmet hayvanına dönüşmüş kişiler var. Ben bu konuyu bu şekilde yedirebilirim. Şimdi öyle olunca tabii dünyada şu sorular sorulmaya başladı. Uçak uçmadan önce bu pilotun pilot olduğu İsrail tarafından biliniyordu. İçerindeki yolcular adeta kurban olarak kullanıldılar ve bu konuyla ilgili ortaya koyulan husus tamamen bir Siyonist düzmece. Bu düzmecenin asıl hedefindeki kişi ise işte devlet ise Umman devleti. Şimdi dolayısıyla bu husus böyle özetleyebilirim.
1: Evet, Aselsan'a geçelim. Aselsan 2 milyar 450 milyon liralık bir sözleşme
0: Evet.
1: imzaladı. Hocam, bu Aselsan için de bir rekor
0: Doğru.
1: aslında. Sözleşmeye dair biraz detay verebilir
0: Tabii.
1: misiniz bize?
0: 51 yıllık Aselsan'ın tarihi var. 51 yıllık tarihi içerisinde 2,46 milyar avro tek kalemde ilk sözleşme. Şunun şurası sadece 15-20 yıl önce 100 milyon dolar civarında ihracat yapan Türk savunma sanayisi 2026 yılında ihracat rakamlarını 12 milyar dolara çıkartmış olacak. Ben rakamları ay ay takip ediyorum. Bu bize neyi gösteriyor? Ya Yusuf Hoca savunma sanayisini falan anlatıyorsun ama bu yeniyor mu diyenler vardı. Yendiğinin ispatı. Yani 12 milyar dolarlık ihracat bu ülkeye dolar olarak, euro olarak geliyor ve bunları üretenler bizim evlatlarımız. Şimdi bizi dinleyen anneler var, babalar var, genç kardeşlerimiz var. Bunlar üniversiteyi bitirdikten sonra sürekli olarak acaba Almanya'ya mı gitsem, İngiltere'ye mi gitsem? Tersine göç başlamış durumda. Çünkü savunma sanayisinde nitelikli mühendis ya da mavi yakalı eleman bulmakta güçlük çekiyor savunma sanayi. Neden? İş var, yapılması gerekiyor, yetiştirilmesi gerekiyor, nitelikli insan. Dolayısıyla aslında çocuklarını Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya, Adana'ya o tedrisat maksadıyla eğitim alsınlar diye gönderen anne ve babalar için muazzam haberler bunlar. Yani benim oğlum bitirdiğinde çok rahatlıkla bu şirketlerden birine girebilir. Çünkü 125 bini geçmişti en son savunma sanayinde çalışan insan sayımız. Hani sürekli olarak

0: itibarsızlaştırmak maksadıyla kullanılan bir kavramdır. Bombayı ne yapacağız? Yiyecek miyiz? Sen yemiyorsun ama 125 bin kişi aybaşı geldiğinde bankamatiğe kartını takıyor ve çoluğunun çocuğunun rızkını buradan kazanıyor. Bu önemli bir konu çünkü. Çünkü bu 12 milyar dolarlık 2026 yılındaki rakam 2030 yılına geldiğimizde 20 milyar doları görmemesi işten değil. Bakın buyurun, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan 2,46 milyar avroluk bir kontrat imzaladı. Peki bu kontrat ne? Bu birisine mi satılacak yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi gidecek? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik kubbe kapsamında yapmış olduğu bir anlaşma. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye kendi hava savunma sistemlerini tahkim edecek. Ben geçtiğimiz yıl tam bu vakitlerdeydi. Türkiye'nin çelik kubbesine 450 milyon dolarlık sistem teslimatı yapıldı. Jack-Jack değil, yani üretilmiş füzeler teslim edildi ki Türkiye'ye yönelik bir balistik füze saldırısı, seyir füze, uçak saldırısı olursa bunlar kullanılacak. Şimdi bu kapsamda da hibrit hava sistemleri tedariki sözleşmesi bu. Ne demek hibrit hava sistemleri? Önceden tehlike ya düşmanın uçağından gelirdi, ya balistik füzeden gelirdi, ya seyir füzesinden. Ukrayna Savaşı bize dronlar diye bir şey çıkarttı. Çok alçak irtifadan geliyorlar. Bir bomb çanta kadar, bir sırt çanta kadar büyüklüğündeki şeyler stratejik bombardıman uçaklarını, stratejik tesisleri vurup susturabiliyorlar. O zaman bunlara karşı ne yapılmalı? Yani bu şekilde bir taarruz gerçekleştirilirse bu stratejik tesisler nasıl korunmalı? Allah muhafaza bir harbe girdiğinizde Türkiye'nin iletişim alanındaki en büyük medya outlet'i olan TRT havadan gelebilecek tehditlere karşı nasıl müdafaa edilmeli? İşte burada bu yeni hibrit konsepte hem füzeyi taşıyan hem de namlulu sistem dediğimiz tüfek tabanca gibi namluyla çalışan hava savunma vazifesi gören namlulu sistemler var. Dakikada on binlerce atım mermi atıyorlar bunlar. Aynı zamanda da bir radarı var üstünde. Yani bir araç getiriyorlar buraya, büyükçe bir kamyon tahayyül edin. Üzerinde radarı var, üzerinde füzeleri var, üzerinde aynı zamanda da bu alçak irtifadan gelen dronlara karşı çok etkin bir şekilde kullanabileceği bir namlulu sistemi var. İşte bunların tedariki. Bunların tedariki Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2,46 milyar avroluk sözleşmesiyle Aselsan'a verildi. Aselsan önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelik kubbe kapsamında ihtiyaç duyacağı bu hususlara yönelik üretim gerçekleştirecek. Bir konuyu gündeme getirmek istiyorum.
1: Tabii
0: Çok
1: ki.
0: önemli bu konuyla alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik bombardıman uçakları kendi kıtası uzakta olduğu için yakın olması hasebiyle İngiltere'de duruyordu. Stratejik bombardıman uçağınız var. İngiltere'den kalkıyor, İran'ı vuruyor, geri dönüyor. Bu İran'a yönelik operasyonlarda kullanılan stratejik bombardıman uçakları, B-1B Lancer dedikleri uçaklar apar topar Amerika'ya götürüldü. Merak ettim acaba niye gitti falan, çünkü İngiltere basında falan da haber oldu. O üssün hemen yakınlarında bir İran asıllı İngiliz vatandaşı yakalanıyor. Ekip devam ediyor, sorgulanıyor ve işin altından bu uçaklara yönelik quadcopter dedikleri dört pervaneli küçük dronlarla saldırı planlanıyor. Tıpkı Rusya'nın Moğolistan sınırındaki stratejik bombardıman uçaklarına saldıran Ukraynalılar gibi. Amerikan istihbaratı derinleştiriliyor ve söz konusu saldırının an meselesi olduğunu ve konunun hafife alınır bir tarafının olmadığı öğrenilince uçaklar alarm vaziyetinde 12 uçak kalkıyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu quadcopter tehditleri, drone tehditleri ABD gibi bir ülkeye uçak kaçırtıyor. Dolayısıyla hava savunma sistemlerine yönelik olarak yapılan bu türden kontratlar çok önemli. Büyük fedakarlık, 2 nokta küsür milyar dolar, 6 milyar dolarlık bugüne kadar Türkiye'nin çelik kubbesine para harcandı. Hepsi evlatlarımız tarafından yapılıyor. Biz bu işi dışarıdan parası karşılığı alamıyorduk. Patriotları vermiyorlardı. Parasıyla almaya kalktığında bu sistemlerin işte 2,46 milyar dolar değil de buna 20 milyar dolardan daha az olmamak üzere para öderdiniz. Dolayısıyla bu büyük bir fedakarlık. İnşallah başarılı sonuçlarını da göreceğiz.
1: Evet, süremiz var ama sonlarına geldik süremizin. O yüzden son sorumuzu da sormak
0: Evet.
1: isterim hocam. Bu yıla ait elektrikli ve hibrit araç satışları da artıyor. Siz sıklıkla elektrifikasyon konusunu gündemde tutan bir isim olarak ne söylemek istersiniz?
0: Valla çok kıymetli. Yani bizi dinleyenler de keyifle bu değerlendirmeyi dinleyebilirler. Çok sıklıkla elektrikli araç görmeye başlıyoruz artık piyasada. Elektrikli araçlar her gün hayatımızda daha sık karşılaştığımız bir şey. Türkiye'de ne kadar trafiğe kayıtlı araç var? 34 milyon. 35'e yaklaştı artık.
1: Giderek de artan bir rakam.
0: 35
1: Evet,
0: milyon.
1: devam
0: Bunun
1: ediyor.
0: 18 milyonu otomobil. Trafiğe kayıtlı aracın içerisinde traktör de kamyon da var. Ama otomobil olarak da 18 milyon otomobil var. Bu 18 milyon otomobilin içerisinde elektrikli araç sayısı sadece %2,6. Çok düşük. Neden? Çünkü 100 yıllık otomobil havuzunun içerisine yeni yeni giriyorlar. Ama enteresan bir bilgi sunacağım şimdi. Ocak ayı ile Eylül ayı, işte Ekim ayındayız. 9 aylık süre içerisinde elektrikli araç satışları ve hibrit araç satışları bütün otomobil satışlarının içerisinde %51'e tekabül ediyor. Yani 100 araç satılıyorsa 51'i ya elektrikli ya hibrit artık.
1: Yakıtın fiyatının artmasından da kaynaklı
0: Bu
1: olabiliyor, değil mi?
0: önemli tabii ki çünkü çok daha iktisatlı ama çok da uzun ömürlüler. Yani mesela Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli TOGG'un 250 bin kilometre gittikten sonraki batarya performansında sadece %9'luk bir düşüş olduğu görülmüş. Yani 500 kilometre menziliniz varsa 450'ye düşmüş. Hiçbir sıkıntı yok. 250 bin kilometreyi de bu yayını dinleyenler dahil hiç kimse bir araç içerisinde yapmıyorlar. Yani 100-150 bini bulunca araç değiştiriliyor. 150 binde alan da 250 binde değiştiriliyor falan. Şimdi buradan şuraya getireceğim konuyu. Biz fosil yakıtlara para ödüyoruz. Yani bizim kendi petrolümüz falan yok. Gabar Dağı'ndan çıkanlar, Türkiye'nin farklı noktalarından çıkanlar, Libya'daki operasyonlardan elde ettiğimiz petrol falan dahil büyük bir gayretle sıfırdan konuyu %17'lere taşıdık biz. Yani Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 1 milyon varil. Bunun 150 bin, 170 bin arasındaki varilini kendimiz çıkartıyoruz. Ama hala %83'ünü dışarıdan alıyoruz. Bu sizde cari açığa sebep oluyor. Çünkü sürekli veriyorsunuz. Türkiye'nin cari açığının 70-80 milyar dolar olduğunu düşünürsek bunun 50 milyar dolar kadar bir bölümünü bizler bu fosil yakıtlara, petrole veriyoruz. Şimdi elektrikli araçlar elektrifikasyona geçtiğimizde elbette olay tamamen değişecek. Neden? Çünkü Türkiye kendi elektrik enerjisini kendi yerli ve milli imkanlarıyla üretmek açısından hem yenilenebilir enerjide hem hidroelektrik enerjisinde hem nükleer yakıtta çok önemli mesafeler elde etti. Ağustos ayının rakamları vardı. Ağustos ayında güneş ve rüzgardan elde edilen elektrik Türkiye'nin ürettiği elektriğin %17'sini karşılamış. Büyük rakam
1: Büyük
0: bunlar.
1: rakam, evet.
0: Tabii şimdi Ekim ayında mesela rüzgar enerjisi çok daha hızlı iş görüyor. Dolayısıyla biz elektrifikasyona geçer. Elektrikli motorları sadece araçlarda değil fabrikalarda kullanılan o dişlileri harekete geçiren hususları elektrikliye döndürdüğümüzde o zaman bu milletin evlatlarına 40 milyar, 50 milyar dolar oraya gidecek yakıtı onların sağlık giderlerine, eğitim masraflarına ya da yatırımlara ayırabilecek duruma geleceğiz. Dolayısıyla bu konu önemli. Artık bizi dinleyenler şunu mutlaka bilmeli. Türkiye'de her ay satılan 100 otomobilin 51'i ya elektrikli ya hibrit.
1: Evet, umarım daha da iyi bir
0: Evet.
1: teknolojiyle devam eder bu
0: Tabii.
1: yatırımlar. Ağzınıza sağlık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, süremizin sonuna geldik. Konuğumuz, programımızı hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar'daydı. Haftaya aynı gün aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün araştırmacı, edebiyat tarihçisi ve tiyatro yazarı Cevdet Kudret'in önemli çalışmalarından biri olan Orta Oyun adlı kitabından söz edeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosu üzerine yapılan çalışmalar arasında özel bir yere sahip olan eser, yüzyıllar boyunca halkın eğlence ve düşünce dünyasında önemli yer tutan orta oyununu tarihsel, toplumsal ve sanatsal yönleriyle ele alır. Cevdet Kudret kitabında orta oyununu yalnızca geçmişte kalmış bir seyirlik oyun türü olarak değerlendirmez, onu toplumun gündelik yaşamını, dilini, mizah anlayışını ve sosyal ilişkilerini yansıtan canlı bir kültür mirası olarak da inceler. Yazar, arşiv belgelerinden, seyahatnamelerden, dönemin tanıklıklarından ve oyun metinlerinden yararlanarak orta oyununun kökenlerini, gelişimini ve yapısal özelliklerini ayrıntılı biçimde ortaya koyar. Eser, orta oyununun meydana geldiği toplumsal ortamı açıklarken, bu sanatın karagöz, meddah ve köy seyirlik oyunları gibi diğer geleneksel gösteri türleriyle ilişkilerini de değerlendirir. Cevdet Kudret, kavuklu ve pişekar gibi temel tiplerin işlevlerini, oyunların doğaçlamaya dayanan yapısını, açık alanlarda gerçekleştirilen sahne düzenini ve seyirciyle kurulan doğrudan ilişkiyi ayrıntılı örneklerle açıklar. Kitapta kullanılan sade ve anlaşılır anlatım, akademik titizlikle birleşerek konunun yalnızca uzmanlar tarafından değil, geniş bir okur kitlesi tarafından da takip edilmesini sağlar. Cevdet Kudret, orta oyununun dil zenginliğini, toplumsal eleştiri gücünü ve halk kültürü içindeki yerini vurgularken, bu geleneğin modern tiyatronun gelişim sürecindeki etkilerini de gözler önüne serer. Bu yönüyle orta oyunu yalnızca geleneksel tiyatromuzu tanımak isteyenler için değil, tiyatro tarihi, folklor ve kültür araştırmalarıyla ilgilenen herkes için temel başvuru kaynaklarından biri olma niteliğini de günümüzde de korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim.

Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir.
2: Münkür münafık zalim şerinden hapse.
1: Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiğe, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesini alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir müzik döneminin etkisi takvim yaprakları değişince sona ermiyor. 90'larda biçimlenen Türk popunun dili, yeni yüzyılın ilk yıllarında başka sesler, başka düzenlemeler ve yeni yorumcularla yoluna devam etti. Bugünkü seçkimiz de tam olarak bu geçişin izlerini taşıyor. Mirkelam ve Levent Yüksel'den Nazan Öncel'e uzanan tanıdık isimlerin yanında Bengü, Yalın, Ferhat Göçer ve Berksan gibi yeni kuşağın temsilcileri de programımızda bu hafta. Üstelik bu kez repertuarımız popla sınırlı değil. Kargoyla rock müziğe, Yaşar'la eski bir şarkının yeni yorumuna da kulak vereceğiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. İlk kaydımız 90'larda koşarak hayatımıza giren ama müziğini sürekli yenilemeyi sürdüren Mirkelam'dan. Mirkelam denildiğinde akla hala 1995 yılında yayımlanan Her Gece ve O Unutulmaz Koşu görüntüleri geliyor. Aşkımsın adlı şarkı Kalbimde Parmak İzin Var albümünde yer alıyor. Söz ve müzik de Mirkelam'a ait. Bu kez şehir sokaklarında koşan Mirkelam'ın yerini, denizi, güneşi, çamları ve palmiyeleri çağrıştıran daha ferah bir müzikal dünya alıyor. Sanatçının şarkı yazarlığındaki küçük gündelik ayrıntıları, hikayeye dönüştürme özelliği burada da kendini gösteriyor. Programımızı Mirkelam'la açıyoruz. Aşkımsın.

Mirkelam'ın aydınlık ve hareketli dünyasından sonra aşkın daha karanlık tarafına geçiyoruz. Üstelik sıradaki şarkının adı daha ilk anda hikayenin nasıl sonuçlandığını söylüyor. Levent Yüksel'in yorumculuğunda melodiyi büyütmeden duyguyu yükseltebilmek her zaman önemli bir özellik oldu. Bu aşkın katili sensin de söz ve müzik Fettah Can'la Alper Narman'a, düzenleme Erhan Bayrak'a ait. Şarkı Levent Yüksel'in Uslanmadım adlı albümünde yer aldı. Sözü fazla uzatmadan müziğe bırakalım. Bu aşkın katili sensin.

Şarkısının Kalbime Dönüyorum albümünde yer alan Delirdin mi, şaşırdın mı? Sanatçının kendi kaleminden çıkan bir çalışma. Eserin söz ve müziğinde Berksan Özer imzası bulunuyor. Şarkının karakterini belirleyen şey yalnızca hareketli ritmi değil, günlük konuşma dilini doğrudan nakarata taşıması. Başlığın kendisi bile bir sohbet cümlesi gibi. Berksan'dan geliyor. Delirdin mi, şaşırdın mı?

Biraz önce sitem vardı. Buradaysa özlem var. Ama beklenen kişinin dönmesi için söylenen söz oldukça kısa. Gel. Bengü'nün Bağlasan Durmam albümü sanatçının kariyerindeki önemli çalışmalardan biri. Albümün açılışında yer alan Gel Gel İntizar adıyla da karşımıza çıkıyor. Bengü'nün yorumuyla geliyor. Gel Gel.

Bengü'nün ardından ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Karşımızda 90'larda başladığı pop yolculuğunu büyük hitlerle sürdüren Kenan Doğulu var. Güzeller İçinden Demedi Deme albümünde yer alıyor. Bestesi Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Murat Yeter ve Ozan Doğulu'ya ait. Kaydın müzikal kadrosunda vurmalılardan nefeslilere, elektro gitardan geri vokallere uzanan geniş bir ekip bulunuyor. Şarkının sırrı karmaşık bir hikayede değil. Son derece açık bir aşk ilanında. Kenan Doğulu'nun dans odaklı pop anlayışı da bu yalın melodiyi hareketli bir düzenlemeyle taşıyor. Programın temposuna Kenan Doğulu ile devam ediyoruz. Güzeller İçinden.

0: içinden.
1: Hokka, Nazan Öncel'in Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünde yer alan çalışmalarından biri. Şarkının yazarı yine Nazan Öncel. Nazan Öncel'in şarkı yazarlığında gündelik dil, beklenmedik benzetmeler ve küçük ayrıntılar sık sık karşımıza çıkar. Hokka da tam bu dünyanın içinde duruyor. Ağır aşk cümleleri yerine daha oyuncu, daha konuşkan ve ilk dinleyişte kime ait olduğunu belli eden bir söz dili var. Nazan Öncel'in kaleminden ve sesinden dinliyoruz. Hokka.

0: Nazan Öncel'in oyun bazı anlatımından sonra bir şehrin adını taşıyan şarkıya geçiyoruz. Sırada Pamela var. Pamela Spence, Türk rock ve pop müziği arasında kendine özgü bir alan kuran kadın yorumculardan biri. Türkçe ve İngilizce repertuarı, güçlü sahne performansı ve rock müziğe yakın vokal tavrı onu dönemin pop yorumcularından ayırdı. İstanbul ise adını aldığı şehri yalnızca bir fon olarak kullanmıyor, kalabalığı, yalnızlığı ve büyük şehirde yaşanan ilişkilerin karmaşasını da şarkının atmosferine taşıyor. Bu kez bir aşk hikayesinin yanında şehrin kendisi de başrolde, İstanbul.
1: Bir ortak geçmişimi...

0: şehrin kalabalığından daha kişisel bir aşk cümlesine geçiyoruz. Yalın'ın şarkı yazarlığının belirgin özelliği tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Büyük duyguları mümkün olduğunca sade kelimelerle anlatmak. Yalın'ın Bir Bakmışsın albümünün açılış parçası Küçücüğüm. Şarkının söz ve müziği de Yalın'a ait. İlk albüme ellerine sağlıkla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Yalın, ikinci albümünde de sade anlatım çizgisini korudu. Küçücüğüm'de gösterişli benzetmeler yerine sevilen kişiye doğrudan seslenen sıcak bir dil tercih ediyor. Bir bakıma Yalın'ın şarkı yazarlığının özeti gibi. Yalın'dan dinliyoruz. Küçücüğüm.
1: Hiç

Berat Göçer'in tıp kariyeriyle müziği uzun yıllar birlikte yürütmesi onu pop dünyasının sıra dışı hikayelerinden biri haline getirdi. Ferhat Göçer'in kendi adını taşıyan albümünde yer alan eserlerden biri de Sevgisiz Olmaz. Eser, kırgınlıkların ve gururun karşısına oldukça basit bir düşünce koyuyor. Hayatın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Sevgiyi ertelemek için vakit sandığımız kadar çok olmayabilir. Bu düşünce programımızda bir sonraki şarkıya da güzel bir kapı açıyor aslında. Ama önce Ferhat Göçer, Sevgisiz Olmaz.

Vakit sandığımız kadar çok olmayabilir dedik. Sıradaki eserin başlığı da adeta aynı cümlenin devamını getiriyor. Vakit yok, gemi kalkıyor. Yaşar'ın Sevdiğim Şarkılar albümü, adından da anlaşılacağı gibi sanatçının sevdiği eserleri kendi yorumuyla yeniden aldığı özel bir çalışma. Vakit Yok Gemi Kalkıyor'un söz ve müziği Ali Öke'ye, Yaşar yorumundaki düzenleme ise Sinan Akçıl'a ait. Kaydın enstrüman kadrosunda trompet ve trombon

Yeni bir şarkıdan çok eski bir melodinin başka bir ses ve başka bir dönemle yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz. Yaşar'ın yorumuyla, "Vakit yok, gemi kalkıyor."

zaman bu noktasında yıllar biraz daha geriye gidiyor. Ama dinleyeceğimiz kayıt bizi Türk popüler müziğinin çok daha eski bir melodisine götürüyor. Kargo'nun Yıldızların Altında yorumu 2005 yılında aynı adı taşıyan albümde yayımlandı. Fakat eserin hikayesi elbette Kargo ile başlamıyor. Sözleri şair Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait olan bu klasik eser, Kargo'nun rock anlayışıyla bambaşka bir kuşağa ulaştı. Eski bir şarkının özünü kaybetmeden yeni bir müzikal kimlik kazanabilmesinin güzel örneklerinden biri. Yıldızların Altında.

Ve programın son kaydında aşkı saklamayan, tam tersine başlığından itibaren açıkça ilan eden bir şarkı var. Rafet El Roman'ın Yüreğimle Seviyorum adlı eseri Kalbimin Sultanı albümünde yer aldı. Şarkının söz ve müziği de Rafet El Roman'a ait. Sanatçının repertuarındaki aşk çoğu zaman dolambaçlı bir hikayeden çok doğrudan bir itiraf olarak karşımıza çıkar. Bu eserde de aynı tavır var. Hasret, kırgınlık ve sevgi aynı cümlelerin içinde buluşuyor. Kapanışı bu güzel eserle yapıyoruz. Yüreğimle seviyorum.

Sevgili dinleyiciler, Mirkelam'dan Levent Yüksel'e, Nazan Öncel'den Yalın'a, farklı dönemlerden, farklı müzik anlayışlarından şarkılarla renkli bir programı geride bıraktık. Kimi eserlerde sanatçıların kendi kalemlerinden çıkan hikayelere kulak verdik, kimi eserlerde ise yıllar önce yazılmış melodilerin yeni yorumlarla nasıl başka bir kimliğe büründüğünü hatırladık. Kargo'nun Yıldızların Altındasından, Yaşar'ın Vakit Yok Gemi Kalkıyor yorumuna uzanan bu buluşmalar, iyi bir şarkının farklı kuşaklarda yeniden hayat bulabildiğini

gerektiğini de gösterdi. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Müziğin izini sürmeye, unutamadığımız şarkıları ve onların ardındaki hikayeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiyi arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Arama kurtarma ekipleri tüneller açarak enkaz içine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul Valisi Davut Gül de bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Gül, 3 kişiye ulaşmak için çalışmaların kontrollü olarak sürdüğünü belirtti. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Hussi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanları hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı, Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplarına aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının hem yurt içi sanayi hem de ulusal

uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyayı doğu ve batı diye ikiye ayırsanız, doğuyu hangi şehirden başlatırsınız? Başka türlü soracak olursak, dünya coğrafyasının doğu ve batı diye nasıl ayrıldığını biliyor musunuz? Hoş, bu konuda tüm insanlığın bir ortak akla sahip olduğu söylenemez. Doğu ve batı ayrımının ilk kez antik Yunanlılar tarafından kullanıldığı rivayet ediliyor. Yunanlılar ve diğerleri şeklindeki kültürel ayrım, Herodot kaynaklı yorumları da destekliyor. Başka bir görüş, dünyayı doğu ve batı diye ikiye ayıran olayın, Roma İmparatorluğu'nun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesi olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaya göre Roma Devleti bölündükten sonra Batılı Katolikler kendilerini Doğulu Ortodokslardan farklı gördükleri için böyle bir ideolojik ayrıma gitmişlerdir. Zaman devrini tamamlar, Doğu Roma İmparatorluğu çağ açıp çağ kapatan Türkler tarafından fethedilir. Roma'nın batı tarafında kalanlar, öteki olarak Doğulu Ortodoksları ya da Yunanlıları değil, bu kez İslam medeniyetini görmeye başlamışlardır. İlber Ortaylı şu tarihi gerçeği ifade ederken ne kadar haklıdır. Türkler olmadan dünya tarihi yazılamaz. Sorumuza dönecek olursak, dünya tarihi göz önüne alındığında Doğu diye bir yer varsa orası herhalde Bağdat olur. Binbir Gece masallarının gizemli mekanı olan Bağdat. Aklı başında ve sağlıklı bir kimse Bağdat'a gelecek olursa, ölünceye kadar orada kalır veya ayrılmak zorunda kalırsa oranın hasretiyle ölür demiş Firuze Abadi. Hemen hemen 500 yıl sadece İslam aleminin değil, bilinen dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir Bağdat. Olağanüstü parlak dönemler yaşadıktan sonra bir yaz akşamı gibi usulca karanlıklara çekilip tarih sahnesinden uzaklaşmıştır. Yüzlerce yıldır gerçek Bağdat olmasa da Amerika'dan Hindistan'a kadar canlı bir Bağdat hayali vardır. Bağdat kendini hayal ettiren şehirdir. Bunu nasıl mı yapar? İmgelerin ve edebiyatın gizemli gücüyle. Yıl 1882. Amerika'nın batısında altına hücumun bütün hızıyla sürdüğü, kasabaların mantar gibi birkaç günde ortaya çıktığı yıllar. Pace ve Murphy isimli iki serüvenci Arizona ile Kaliforniya sınırında bir altın damarı bulurlar. İki altın arayıcısı rastladıkları altın damarı üzerine öyle hayaller kurarlar ki, kendilerini Bağdat halifesi Harun Reşit kadar zengin kılacak bu topraklara Bağdat adını verirler. Binbir Gece masallarındaki zevk ve eğlencenin hülyalı hayalleri iki kafadara bir Bağdat kurdurur. Hem de Arizona'da. Birkaç günde kurulan Arizona'daki Bağdat, zayıf altın damarının kısa sürede tükenmesiyle bir hayalet kasabaya dönüşür. Binbir Gece masallarının efsunlu tasvirleriyle belleklerde her daim diri olan Bağdat, Orta Doğu'nun Arapların değil, tüm insanlığın dünya cenneti hayalidir. Pace ve Murphy'nin Arizona'da bulduğu altın damarının tükenmesi, gerçekte umutlarının tükenmesidir. Renkli ve umut dolu bir hayalin ıssız bir hayalete dönüşmesinin hikayesidir Bağdat. Tedili kıyafet edip geceleri Dicle kıyılarında gezinen Halife Harun Reşid'in Vezir Cafer'in şehridir. Her gece kral kocasına bir öykü anlatan Şehrazat'ın, gemici Simbat'ın, kırk haramilerin hayal şehridir. Dünya batı ve doğu diye ayrılıyorsa eğer, Bağdat doğunun başladığı yerdir. Böyle bir Bağdat gerçekten de bir zamanlar var mıydı? Dünyaya imgeler ve bellekle bakan Borges'e sorarsanız, ben yaşadıklarımdan çok okuduklarımı hatırlarım diyecektir.
1939'un Şubat'ıydı ve Borges kendi benliklerinden birini daha öykü kahramanlarından birine giydirmişti. Güney isimli öyküsüydü bu ve karakterin adı Juan Dahlman'dı. Dahlman, Binbir Gece masallarının nadir bulunan bir baskısını ele geçirmiştir. Bu hazineyi inceleme arzusuyla dopdolu asansörü beklemeden merdivenleri tırmanmaya başlar. Açık unutulmuş, yeni boyanmış bir pencerenin sivri köşesi başını yaralar. İyi temizlenmeyen yara mikrop kapar. 2 hafta boyunca yaşamla ölüm arasında gider gelir. Binbir Gece masallarındaki yaratıklar kabuslarına girer. Aslında birebir Borges'in kendi başına gelmiştir bu olay. Hayal gücünü binbir fantastik imgeyle tetikleyerek yazabilen Borges'in kafasında bu olay, muhteşem kurmacalarında kaynağı olmuştur. Borges, o kazadan sonra ölseydi, diyor Harold Bloom, bir hiç olarak ölecekti. Dahlman, iyileştikten sonra trenle ailesinden kalma güneydeki eve doğru yola çıkar. Tren istasyondan yola çıkarken kötü talihinde büyük rol oynayan Binbir Gece masallarının ilk cildini çıkarır. Hiç bilmediği bir istasyonda trenden indiğinde öykü, geçmişin ve şimdinin birbirine karıştığı olağanüstü bir finale doğru ilerler. Dahlman, masasında otururken gerçekliği susturmak üzere Binbir Gece masallarını okumaya başlar. Ancak okumak onu kurtaramayacaktır. Az ötesindeki masalardan birinde oturan kabadayılardan biri ona meydan okur. Bir bıçak düellosunda ölmek düşlediği en kusursuz ölümdür. Binbir Gece Masalları kitabını öykünün içine tamamlayıcı bir motif olarak yerleştirir Borges. Bir taraftan hayranlığının ifadesini sunarken, bir yandan da bu inanılmaz fantastik dünyayla yaşadığımız gerçeklik arasındaki sınırı flulaştırır.

İngilizce'deki o tuhaf deyimi bileceksiniz der Borges. İngilizler bazen forever, sonsuza dek yerine forever and a day, sonsuza dek ve bir gün derler. Sonsuza kadar bir gün daha eklerler. Sonsuzluk kavramı,

binbir geceyle birdir. Ardından sorar, peki neden önce bin masal vardı da sonra binbir masal oldu? Sanırım bunun iki nedeni var. Birincisi, o zamanlar çift sayıların uğursuzluk getirdiği yolunda bir inanç söz konusuydu. Bu yüzden bir tek sayı aradılar ve çok şükür ki bine bir eklediler. Kazara 999 yapsalardı, bir gecenin eksik kaldığı duygusuna kapılabilirdik. Oysa binbir gece olunca bize sonsuz bir şey verildiği, bir armağan, bir gece daha sunulduğu duygusuna kapılıyoruz.

Arjantin'in dünyaya belki de en büyük hediyesi olan Jorge Luis Borges'in öyküleri, Batı'nın Bağdat'ına ilişkin tek örnek değildir. Borges'in kendisinin de beslendiği Amerikalı şair-yazar Edgar Allan Poe, Şehrazat'ın 1002. Gece Masalı isimli öyküsünde hiçbir Amerikalının bugüne kadar hakkında tek bir satır olsun yazmadığı bir yapıta rastladığını anlatır. Ve şöyle der: "Bu son derece dikkat çekici kitabın birkaç sayfasını çevirince bir şeyin farkına vardım. Edebiyat dünyasının bugüne kadar Vezir'in Kızı Şehrazat'ın Binbir Gece Masallarında betimlenen yazgı konusunda tuhaf bir yanılgı içinde olduğunu görerek bayağı şaşırdım." Masalların tamamlanmadığını ileri sürerek kendi öyküsünü anlatmaya başlar. Binbir Gece Masallarının Bağdat'ını 19. yüzyıl Londra'sında yeniden kurgulayan İskoç şair ve roman yazarı Robert Louis Stevenson, Yeni Arap Geceleri ismini verdiği kitabında birbirinden ilginç polisiye hikayeler anlatır. Define Adası'nın yazarı olan Stevenson, ilham kaynağı olan Binbir Gece Masalları'nın üslubundan izler taşıyan gizemli öyküleriyle adeta hayali Bağdat'ı Londra'nın üzerine sihirli bir kaftan gibi giydirir. Ortaya çıkan sonuç, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde ya da ünlü Karındeşen Jack gibi hayalle gerçek sınırında dolaşan tekinsiz kurmacalardır. Batı'nın Bağdat'ı ya da daha genelleştirerek söylersek Batılı'nın gözündeki Doğu, bir dizi ön yargıyı da beraberinde getirmiştir. Kolombiya Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı hocalığı yapan o zarif Filistinli Edward Said bir itirazı şöyle dillendirir: "Gerçek Doğu ile kurgulanan ve yansıtılan Doğu'nun bir ilişkisi yoktur. Doğu hakkındaki metinlerin sisli bir Doğu resmi çizerek okuyucuyu gerçeklerden uzaklaştırmaya, olayın dışına çekmeye çalıştığını söyler Edward Said."

Doğu'nun kendini tanımlamasına yer verilmeksizin Doğu öğretilmekte der ve ekler. Doğu, Avrupa'nın sessiz ötekisidir. İspanyol şair ve romancı Juan Goytisolo da Said'i tekrarlar. Batılının objektifinde doğulu imgesi, aslında kendi benliğinden kaynaklanan olumsuzlukları karşıtı olan ötekine yüklemiştir. Fotoğrafın negatifi olarak. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Hollywood dünya sinemasının merkezi haline gelince, düşler de beyaz perdede yansımalarını bulmaya başlar. 1924'te Douglas Fairbanks'in yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Bağdat Hırsızı, Batılı'nın doğu algısını somutlaştırır. Binbir Gece masallarından uyarlanan filmde Sinbad, Fairbanks, serseri bir hırsız olarak Bağdat'ta başına buyruk gönlünce yaşamaktadır. Gizlice girdiği sarayda prensesle karşılaşması olayları başlatır. Kendisinin bir prens olduğunu söyleyen Sinbad, prensesle evlenebilmek için ona en olağanüstü hediyeyi getirmek zorundadır. Bağdat Hırsızı, Bir Arap Fantazisi isimli 1940 yılı İngiliz yapımı bir başka uyarlama, türünün en ünlü örneği olur. Kısmen Binbir Gece masallarına sadık kalınarak yazılan senaryo, hain vezirden uçan halıya, lambanın cinine kadar tipik bir masal atmosferi kurmayı başarmıştır. Ülkemizde de başrollerini Kartal Tibet'le Suzan Avcı'nın oynadığı, yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı 1968 yapımı yerli Bağdat Hırsızı sinema salonlarında yerini almıştır. Masal gibi bir şehir olan Bağdat'ın kapısından usul usul giriyoruz. Uzaktan şöyle bir hayal ettiğimiz ve adımlarımızı yavaş yavaş yaklaştırdığımız bu masalın içine girmeye başlayabiliriz. Sen gecenin gündüzün dışında, sen kalbin atışında, kanın akışında, sen Şehrazat, bir lamba, bir hükümdar bakışında, bir ölüm kuşunun feryadını duyarsın. Sen bir rüya, geceleyin gündüzün. Sen bir yağmur, ince, hazin. Sen şarkılarca büyük hüzün. Sen yolunu kaybeden yolcuların üstüne bir ömür boyu yağan, bir ömür boyu karsın. Sen merhamet, sen rüzgar, sen tiril tiril kadın. Sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın. Sen başını çeviren cellat, başının günü. Sen öyle ki sen diye diye seni anlayamayız. Şehrazat, ah Şehrazat, Şehrazat. Sen sevgili, sen can, sen yarsın. Tarihin gördüğü en önemli şehirlerden biri olan Bağdat yolculuğumuz devam ediyor. Bağdat, kendini hayal eden şehirdir. Şu an bir hayaldir Bağdat. Ama bu hayal bir zamanlar ete kemiğe bürünmüş Dicle kıyılarında yaşıyordu. Gelin şimdi o zamanlara, o diyara gidelim. Bizim ülkemizde öyküleri Hazreti Ali Cenkleri gibi çokça anlatılıp romanları yazılan bir tarihi kahraman vardır. Ebu Müslim Horasani. İşte Bağdat'ın hikayesi de bu Ebu Müslim'le başlar dersek çok abartmış olmayız. Abbasiler Ebu Müslim'in yardımıyla halifeliği

Emevi hanedanından alınca kendilerini daha güvende hissedecekleri yeni bir başkent kurmayı düşünürler. Halife Mansur başkentini Mezopotamya'ya kuracaktır ama nereye? Bir beldeyi şehir yapan şey insan malzemesi ve belleklerde kalandır denirse de, söz konusu şehir Bağdat'sa hamam böceği mutlaka anılmalıdır. Bir Kafka romanında değiliz elbette. Ancak hamam böceği Bağdat şehrinin kuruluşunda oynadığı belirleyici rol nedeniyle birkaç satır bahsedilmeyi hak ediyor. 11. yüzyılın büyük bilginlerinden Hatip el-Bağdadi, 20 yıl süren bir uğraştan sonra 14 ciltlik bir Bağdat tarihi yazar. Tam olarak 7831 meşhur olmuş kişinin tanıtıldığı Tarihi Bağdat isimli eserde şehrin kurulduğu yerin nasıl belirlendiğini şöyle anlatır. Halife Mansur'un arazi tespiti için görevlendirdiği memurlar, hilafet şehrinin kurulması planlanan bölgelerden develerle toprak getirirler. Getirilen numune topraklar bir süre bekletilince diğer topraklardan akrepler ve pis kokulu böcekler çıkarken sadece Bağdat civarından gelen topraktan hamam böceği çıkar. Sonuçtan memnun kalan halife Dicle Nehri kıyısında bulunan bu Bağdat isimli mevkiye hilafet merkezini kurmaya karar verir. Bağdat'ın dairevi bir labirenti andıran planı pek çok ezoterik yoruma konu olmuştur. Şehrin kapılarının sayısı, surlar ve bunları çevreleyen içi suyla dolu hendek, bir dolu sembolik anlam içermektedir. Yaşama ve ölüme dair astrolojik semboller. Kim bilir, belki de Dicle kenarında sembollerle örülü garip bir şehir kurulmuş diyerek bu şehre gelip yerleşmiştir Harran Sabileri. İskenderiyeli agnostikler, Mısırlı Hermetikler, Antakyalı Skolastikler el birliği edip Bağdat'ı gerçek bir binbir gece masalları şehrine dönüştürmüştür. İmparatorluğun baş yargıcı olmayı kabul etmeyen İmam-ı Azam Ebu Hanife, şehrin inşaat faaliyetini yürüten heyetin üyesi olarak kerpiç kesim ve sayım işinin başında bulunur. Büyük bilge bizzat Bağdat şehrinin surlarına kerpiç taşır. İnşa edilmesinde bil fiil alın teri harcadığı şehirde gün gelir hapse atılır. Gördüğü işkencelerden hastalanıp öldüğünde cenazesini kılmak üzere toplanan kalabalığın izdihamı nedeniyle ikindi vaktine değin 6 defa cenaze namazı kılınmıştır. Büyük Alman filozofu Friedrich Hegel, "Devlet Tanrı'nın yeryüzündeki yürüyüşüdür." der. Batıda devlet böyleyken doğuda devlet Allah'ın gölgesidir. Bütün kadim şehirler gibi Bağdat'ta kucağında beslediği bilginlerini yeri gelir göklere çıkarır, yeri gelir sürgüne gönderir. Fakat şurası bir gerçektir ki önünde sonunda evlatlarına vefa gösterir ve adını unutulmayacak şekilde şehrin duvarlarına kazıyarak yazar.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dahi yönetmen Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan, izlerken hem güleceğiniz hem de ürpereceğiniz 1964 yapımı bir başyapıttan söz edeceğiz. Doktor Strangelove, yani Doktor Garip Aşk. Soğuk Savaş yıllarında çekilen bu film, nükleer savaş tehlikesini sinema tarihinin en zeki absürt komedilerinden birine dönüştürüyor. Hikayemiz, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli paranoyak bir generalin aklını kaçırmasıyla başlar. General, Sovyetler Birliği'ne nükleer bomba atması için elindeki uçak filosuna gizlice emir verir ve uçakların geri çağrılmasını engellemek için tüm iletişim sistemlerini de kapatır. Durumu öğrenen Amerikan Başkanı ve generaller Pentagon'un o meşhur yeraltı savaş odasında acil koduyla toplanırlar. İşte bu odada insanlığın kaderinin ne kadar absürt detaylara bağlı olduğunu görmeye başlarız. Sovyetler kendilerine yapılacak bir saldırıda dünyadaki tüm canlı yaşamını otomatik olarak yok edecek bir kıyamet günü cihazı geliştirdiğini açıklar. Artık mesele savaşı kazanmak değil, dünyanın yok olmasını engellemektir. Filmde usta aktör Peter Sellers, çaresiz Amerikan başkanı da dahil olmak üzere

0: tam üç farklı karakteri canlandırarak adeta herkese oyunculuk dersi verir. Doktor Garip Aşk, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan hırsı ve kişisel çılgınlıklar karşısında sistemlerin nasıl çaresiz kalabileceğini de gösteren zamansız bir uyarıdır. Nükleer bir yıkımla biten bu hikayeyle Stanley Kubrick gülerken düşündüren ve insanlığın kendi yarattığı güçle imtihanını anlatan benzersiz bir klasiğe de imza atmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi. Güçlü

ve bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler Hüda.

ben sana veda, ne desen bana ceza. Yolumuz bu böyle, bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler hüda aşkına.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten rt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi Fidan. Anlaşmanın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tümüyle kara bir propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık, dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği de öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgede bir unsurunun öldüğünü açıkladı. 5 İsrail unsuru da yaralandı. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuba Bezirgan. Önce özetler. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve onay için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğuna dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Ve detaylar. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Çevrede bulunan 3 bina ve 55 vatandaş tahliye

0: edildi. Çöken binadan 8 kişiyle tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 kişi otellere yerleştirildi. Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından afet sitelere psikososyal destek sağlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı paylaşımda olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybedenler için başsağlığı, çökmeden etkilenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımında ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Olay Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, meclis çatısı altından dualarımızı ifade ediyoruz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklamasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Finans'ta Milli Vizyon zirvesinde konuştu.
1: Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Hukuk önünde piyasa bozucu faaliyetler içerisine girenler geçmişte tespit edilen tamamı hesap verecek. Bütün mal varlıklarıyla içeride dışarıda sorumlu olacaklar ve bu TMSF tarafından bunlar bankalarda olduğu gibi çok katı kurallarla takip edilecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı yakında inşallah sadece bu tasfiyeyi içeren ama bu kurallar setinde içeren bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak. İlave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Benzer şekilde de sermaye piyasalarımıza ilişkin hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk yok.
0: Fonların tasfiyesine yönelik süreç hızla ilerliyor. Bu kapsamda 3 şirket için ödeme süreci netleşti. İletişim Başkanlığı, A1 Kapital, Buz ve Pardus şirketlerine ait 17 fonun yatırımcısına ödemelerin başladığını duyurdu. 17 fonda 43.643 yatırımcı bulunuyor. Tasfiye sürecini ise Ziraat Bankası yürütüyor. Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. Ardından yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan devam edilecek. Kalan fonlar için ödemelerde yatırımcıların net yatırım tutarları esas alınacak. 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılacak. Bu tutarlar toplam alacaktan mahsup edilecek. Geriye kalan ödemeler ise Mart 2027'ye kadar gerçekleştirilecek. AK Parti fon tasfiyesine ilişkin sürecin şeffaf yürütülmesine olanak tanıyacak. Geçici nitelikteki kanun teklifinin çalışmalarını ise tamamladı. Teklifin bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ödemelerde hiçbir şekilde hazineden kaynak kullanılmayacak. Her fonun kendi kaynakları değerlendirilecek. İsteğe bağlı kazanç iade hesapları ve sistem dışına çıkarılan malların satış gelirleri de kullanılacak. Tasfiye edilecek şirketler arasındaki Atlas Portföy Yönetimi ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Şirkete ait 16 fonda 56.614 yatırımcı yer alıyor. Bu şirketin de olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde duruluyor. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına tepki gösterilen açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığını beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunun altı çizildi. İddialar ilerleyen adli soruşturmayı gölgeleme ve siyasi polemiklerin içine çekme çabası olarak nitelendirildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette sürdürüldüğü vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık dijital mecralarda

0: soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıca başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği de öğrenildi. Yeni Parti'nin iki bakan hakkındaki iddiaları tepkiyle karşılandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş delillerle yanıt verdi. İsim benzerliği üzerinden kendisi ve ailesinin yıpratılmaya çalışıldığını belirtti. Bakan Göktaş, hiçbir işlem yoktur ne benim ne de babamın ne de ailemin her bir ferdi adına. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. Böyle siyaset olmaz. İnsan aileyi yıpratmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine hedef alan fon iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Kendisine ve birinci derece aile yakınlarına ait mal varlığına ilişkin tüm beyanların ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına sunulduğunu belirtti. Bakan Bolat bu süreçte herhangi bir hisse senedi alım satımı yapılmadığının da altını çizdi. Ticaret Bakanlığı Bakan Bolat'a yönelik iddialar nedeniyle iki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Büyükgümüş delil olmadan yol arkadaşlarımızın itibarının hedef alınmasına sessiz kalmayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve ona için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecinin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Bakan Fidan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Mekke İttifakı Anlaşması'nın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı.
1: Anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'e yayılmaya başladığı uyarısı yaptı. Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemeli dedi. Bakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımı da vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazze barış planının uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden dramı sona erdirmesi için fevkalade önemlidir. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğuna dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk Ankara'da konuyla ilgili açıklama yaptı.
2: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, kara sınırı ihlallerine ve hava topçu atışları ile bölgede gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. Sözde Sufayel 3 hattı projesi kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerine tekrar başlaması, 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık bir ihlali ve yayılmacı politikalarına devam ettiğinin bir göstergesidir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve

0: Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 Teknoloji Gösterimi'nin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi.
1: NATO ülkelerine gerçekleştirme oranımız. Türkiye bugün yaptığı ihracatın %56'sını NATO üyesi ve Avrupa üyesi ülkelerine yapmakta. Bunu her konuşmada ve her fırsatta tekrar etmekte kıymet görüyorum. Çünkü savunma sanayinde rekabetçi ürün geliştirmek, bunları zamanında teslim edebilmek, maliyet etkin hale getirmek ve satış sonrası güven oluşturmak hakikaten ne kadar zorlu bir süreç, bu salondaki herkes çok iyi takdir ediyordur diye düşünüyorum. Bu anlamda ürünlerimizi, platformlarımızı NATO ve Avrupa üyesi ülkelere ihraç etmenin ağırlıklı olarak önemli bir geldiğimiz seviye açısından değerlendirilmesi ve vurgulanması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Büyük bir özgüvenle ifade ediyorum ki NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezerva krateri ile benzerlik gösterdiğini ve doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı.
2: Salda, Mars'taki Cezerva krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleri ile Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Mars'ta yürütülen çalışmaların yol haritasına çok özgün katkılar sunuyor. İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz. TÜBİTAK eliyle 30 milyon liralık destekle gerçekleştirdiğimiz merkezde nitelikli bir bilim ve keşif ortamı oluşturduk.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir işik olarak nitelendirdi. Bakan Uraloğlu, Kırklareli Baba Eski Garı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3: Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, 3 ili daha hızlı trenle inşallah buluşturuyoruz. Artık Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren konforuna bu vesileyle kavuşmuş oluyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2251 kilometrelik hızlı tren ağımıza da 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaştırıyoruz. Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir. Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önem arz etmektedir.
0: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan geminin enkazında kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Denizaltı araştırma gemisinde katıldığı aramalar sonucu 13 naaş bulundu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken bir kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım

0: Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler yaptıklarının altını çizdi. Deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Sahada ise tansiyon yüksek. Basra Körfezi'nde seyreden bir petrol tankeri Katar açıklarında vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. Lübnan'ın güneyinde İsrail unsurlarını taşıyan askeri araç devrildi. Olayda bir İsrail unsuru öldü, üçü de yaralandı. Bölgedeki bir başka noktadaysa mühimmat kazası yaşandı. İki İsrail unsurunun yaralandığı bildirildi. İsrail ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 4386 kişi hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'da 2 otobüsü vurdu. 33 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi yaralandı. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'da bir petrol rafinerisiyle teknoloji şirketinin veri merkezi hedef alındı. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio, çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. Apa ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini ve ona için yakın zamanda meclise sevk edileceğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 Anlaşması'nın ihlali olduğuna dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. FIFA 2 Mayı dünya sıralamasını açıkladı. A milli futbol takımı 1563 puanla 31. sırada yer aldı. Real Madrid'de Eylül ayının en iyi futbolcusu Arda Güler oldu. Milli Yıldız ödülünü alırken bu sezon takımıyla kupalar kazanmak istediğini söyledi. Alexander Ceferin UEFA Başkanlığı için yeniden aday olacağını duyurdu. Sloven futbol adamı güvenleri için ulusal federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda olağanüstü zorluklarla karşılaştık ve bunlarla tek bir takım olarak mücadele ettik. Önümüzde hala önemli işler var dedi. Fenerbahçe Terfi'nin Euroleague'deki ilk mağlubiyetini 4. haftada aldı. Sarı lacivertliler Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 yenildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Konya 23, İstanbul, Kütahya ve Uşak 23, İzmir, Denizli, Kocaeli ve Sakarya 27, Antalya 28, Adana 31, Samsun ve Ordu 24, Muş ve Bingöl 20, Gaziantep 25, Diyarbakır 26 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar

0: Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden düzenleniyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
2: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Dünyada hangi dili konuşursanız konuşun, kuracağınız her cümlede iki temel dil bilgisi terimi vardır: İsimler ve fiiller. Türkçe konuşuyorum dediğinizde, Türkçe isimdir, yani addır, konuşuyorum ise fiil. İnsanları, yerleri, şeyleri veya fikirleri ad ya da isim dediğimiz terimle belirtiriz. Türkçe'de adlar pek çok dilden farklı olarak cinsiyetsizdir. Fransızca'da olduğu gibi feminen, maskülen yani erkek dişi ayrımı bulunmaz. İngilizce'de he dediğiniz zaman erkeği, she derseniz kızı belirtirsiniz. Türkçe'de üçüncü kişi her zaman o'dur. Arapça'da ekber pek büyük müzekker iken kübra pek büyük müennestir. Yani ekber erkek olarak büyük, kübra şi olarak büyüktür. Türkçe'de ise büyük her zaman büyük olarak söylenir. Türkçe'de isimler dünya dillerinden farklı olarak benzersiz ve basit kurallara göre söylenmektedir. Ev, güneş, ış gibi sözcükler her zaman adlandırma amacıyla kullanılır. Türkçe'de isimleri anlamlandırmak için daima adların sonuna getirilen ekler kullanılır. Bir adı çoğul yapmak için ler veya lar eki getiririz. Kelimenin içinde e, i gibi ince ünlüler varsa ler eki, a, ı gibi kalın ünlüler varsa lar eki çoğul yapar. Ev sözünün çoğulu evlerdir. Evleri işaret etmek istiyorsanız evleri deriz, kendimize aitse

0: evlerimiz, durum belirtiyorsanız evlerimizden deriz. Evlerimizden sözünü İngilizce'de üç kelimeyle söyleyebilirken Türkçe'de yalnızca tek sözcükle belirtiriz. İngilizce konuşan birinin to the house sözünü Türkçe'de eve diye söyleriz. Türkçe'de iyilik yani bir şeyin sahibini belirten ekler daima in ya da ındır. Babamın, annemin, kitabın dersek iyilik belirtmiş oluruz. Yer, yön ve ilişkileri daima ismin sonuna ekleri getirerek ifade ediyoruz. Türkçe'de mantıksal olarak kullanılan bu ekler tekil mi, çoğul mu, kime ait olduğunu gösteren birer anahtardır. Araba sözünü arabam diye söylerseniz yalnızca size ait tek araba olduğunu belirtir. Arabama dediğinizde ise yönü işaret edersiniz. Arabama bak böyle bir cümledir. Arabanızın içindekinden söz edecekseniz sadece D eki yeterlidir. Arabada veya arabamda dersiniz anlaşılır. Arabayla ilgi belirtecekseniz D'dan ekleyerek arabadan dersiniz. İlgi ve aitlik belirtmek istiyorsanız da arabanın demeniz yeterlidir. Bütün bu anlattıklarımız gramerde at çekimi kavramını açıklar. Türkçe'de at çekimleri iyilik, ilgi, durum ve çoğulluk belirten eklerle yapılır. Türkçe'de iyilik iki türlü açıklanır. Ya iyilik belirtilir ya da iyilik verilir. Benim dediğinizde iyilik belirtmiş, senin dediğinizde ise iyilik vermiş olursunuz. Böylece iyilik eklerini benim, senin, onun, bizim, sizin, onların olarak sıralayabiliriz. Kitap kelimesini şahıslara göre iyilik ekiyle sıralayacak olursak kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları deriz. Cümlenin öznesi yalın halde ek almaz. Evden söz ediyorsanız yalnızca ev dersiniz. Akuzatif dediğimiz belirtme durumunda i eki getirilerek evi deriz. Yön ve durum belirtiyorsak yani datif eki kullanacaksak e ekiyle eve dememiz gerekir. Bir şeyin yerini belirtmek için evde deriz, ablatif yani çıkma durumunda evden sözünü kullanırız. Aitlik için de in ekiyle evin demek gerekir. Kısaca söylersek ev, eve, bir, evde, evden kelimelerinin her biri bir isme farklı anlamlar yükler. Türkçenin eklemeli bir dil olması, başka dillerdeki gibi hangi bir edat getirme zorunluluğu olmadan yalnızca eklerle söylemek istediğimizi ifade edebiliyoruz. Eklerde dikkat etmemiz gereken en önemli husus sesli harf uyumlarıdır. Kelime ince ünlüyle bitiyorsa ince ünlülü ek, kalın ünlüyle bitiyorsa kalın ünlülü ek getiririz. İsimlere getirilen ilk ekte çoğulluk belirten ler, lar olmalıdır. Bir örnekle bitirelim. Dinleyicilerimizden misiniz? Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: aynı çatı altında.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Ben spikeriniz Meltem Kuyucu, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyorum. Programı hazırlayan Nilay Yazarkan Keleş, program sorumlusu Nurettin Çetin ve teknik masada Tolga Kökten'le her hafta olduğu gibi aynı çatı altında da birlikteyiz. Bu hafta konuğumuzla birlikte evlilikte ben ve biz olmak üzerine konuşacağız. Değerli konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve çocuk gelişimci Sayın Samiye Korkmaz. Hoş geldiniz Samiye Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Şeref
2: teşekkür
1: verdiniz.
2: Ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Dedik ki evlilikte ben ve biz olmak.

0: sosyokültürel toplumda olursanız olun, istatistikler evli olmanın insanların yaşam sürelerine ve kalitesine kattığı katkılardan söz ediyor. Sağlıklı bir yol arkadaşlığı için ben ve biz olmak nedir evlilikte? Bugün bununla başlayalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum. Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum. Aslında tam da sizin söylediğiniz istatistiklerle ilgili ben de bir veriyi paylaşmak istiyorum. TÜİK 2025 Yaşam Memnuniyet Araştırma sonuçlarında aileler için, yani Türk aileleri için hala aile mutluluk kaynağı olarak en yüksek rakamda %69 ile birinci sırada yer alıyor. Bu da gösteriyor ki toplumumuz ailede mutlu olmayı önemsiyor. Aile kavramını önemsiyor. Elbette aile olabilmek bizim için bir olabilmek, biz
0: evet,
1: olabilmek, ama bizi oluşturan da birler var. Birlerin de kendi değerleri var, kültürü var, öğrenmişlikleri, yaşanmışlıkları var. Bu noktada biz özellikle evlenecek çiftlere veya evlilere şunu öneriyoruz. Her insan biriciktir, özeldir, kendisine ait bir takım değerleri, istekleri, görüşleri vardır. Bunu koruyarak birleşebilmek, tam olabilmek, biz olabilmek önemli. Bir evlilikte taraflardan bir tanesi baskın çıkıp kendi isteklerini, kendi beklentilerini daha çok ortaya koyuyorsa, diğeri daha geri planda kalıyorsa, bu biz olduk anlamına çok gelemiyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz ve diyoruz ki biz olabilmek için birbirimizi önemsemek, değerlerimizi, birlikteliğimizi, birlikte geçireceğimiz zamanın kalitesini belirlemek önemlidir. Sevgi ve saygının olduğu ortamda birlikte olmak her zaman bizim için önemlidir.
0: Biz olacağız ama hepimizin de doğuştan getirdiği bir karakteri var ve çevre etkisiyle dönüştürdüğü bir karakteri var. Bu noktada önce kendimizi tanımak ne kadar önemli?
1: Evet, şöyle, aslında bu sadece evlilik hayatı içinde değil. Kişi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, yani sağlık, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra doğası gereği kendisini gerçekleştirmeye yönelik adımlar atar. Ve burada kendisini tanımaya da ihtiyaç duyar.
0: Mutlaka.
1: Ben kimim, nelerden hoşlanıyorum, beni mutlu eden şeyler neler, sınırlarım neler, hangi alanlarda zorlanıyorum? İşte bunu bilmenin bize şu avantajı var: karşımızdakiyle olan ilişkimizde de beklentilerimizi ve neleri paylaşabileceğimizi aslında daha çok netleştirebiliyoruz. Bu noktada biz özellikle evlenecek çiftler için karşı taraftan ne bekliyorumdan ziyade önce ben kimim? Ben evlilikten ne bekliyorum? Evlilik benim için ne anlam taşıyor? Çocuk yetiştirirken nasıl biri olmak istiyorum? Çocuk yetiştirmede benim kriterlerim ne, kurallarım ne? Gerçekten ben bu sürecin içinde neleri yapabilirim? Veya şimdiden neler için daha çok çaba göstermem gerekir? Bakması sağlıklı bir evlilik için daha anlamlı olur diye düşünüyoruz.
0: Evlilik iki kişilik deniyor. Oysa eşlerin anne babaları, yakın akrabaları da evlilik hayatına bir şekilde dahil oluyorlar. Özellikle bazı süreçler var ki bu müdahaleler ya da dahil olmalar daha da artıyor. Mesela çocuğun dünyaya gelmesi, tatil ve özel günlerde bir araya gelmek iletişimi daha artıran bir şey. Burada onların kendi tecrübelerini ve yaşanmışlıklarını yansıttıkları tutum ve davranış kalıpları da devreye giriyor. Yakın akrabaların ve anne babaların. Bazen anlaşmazlıklar ve farklı düşünceler de oluşabiliyor. Eşler ben ve biz olmayı tam bu noktada nasıl yönetmeli Sami Hanım?
1: Evet, şimdi biz toplum olarak da akrabalarımızı, yakınlarımızı, kök ailemizi seviyoruz.
0: Evet.
1: Onlardan ayrı bir yaşam düşünemeyiz. Elbette yeni evli çiftler de kendi aileleriyle olan bağlarını bir anda koparamazlar. Ama bizim özellikle yeni evlenecek çiftlere ve evli çiftlere en büyük tavsiyemiz, anne babalarımız, kök ailemiz, akrabalarımız, onların deneyimleri bizim için çok kıymetli. Bunlardan faydalanalım. Ama son kararı yine birlikte verelim. Yani başkalarının müdahale ettiği bir evlilik bizim evliliğimiz olmuyor. Biz elbette onların fikirlerinden, onların yaşanmışlıklarından, onların tecrübelerinden yararlanmalıyız. Ama kendi ailemizin kararlarını da kendimizin vermesi en doğal olanıdır. Bu şu anlama da gelmiyor: aileleri dışlayalım, onların fikirlerini yok sayalım, onlara saygısızlık edelim anlamına gelmiyor. Biz büyüklerine değer veren bir toplumuz.
0: Evet.
1: O yüzden de büyüklerimizin bize söylediği, önerdiği konular bizim için anlamlıdır, önemlidir. Bunu onlara hissettirelim ama şunu da kendilerine de ifade

0: etmekte fayda var. Aldım söylediklerinizi. Bunları değerlendireceğiz. Sonra da kendi hayatımıza yönelik kararlarda kullanacağız. Teşekkür ediyoruz diyebilmek önemli. Onların da kalplerini kırmayalım.
1: Çok güzel bir yaklaşım şeklim. Evlilik dümdüz bir yol değil. Virajları var, dönüm noktaları var evliliğin. Peki bu noktaları, bu kırılma noktalarını henüz kriz başlamadan öngörüp tedbir alabilmemiz mümkün mü? Mesela bunlar ilk yıllar, evliliğin ilk yılları, çocuk sahibi olduktan sonraki dönemler, ergenlik dönemi, bakmak zorunda olduğumuz aile büyükleri, hastalık gibi, kaza gibi öngörülemeyen belki, daha doğrusu istenmeyen şeyleri daha önceden öngörüp tedbir alabilmek mümkün mü?
0: Evet. Şimdi evlilik aslında sizin de söylediğiniz gibi bir yol. Olumlu,
1: Evet.
0: olumsuz birçok yaşanmışlığın, deneyiminin paylaşılacağı bir yol. O yüzden biz evliliğe başlarken veya evlilik her şey her zaman iyi gidecek diye bir düşüncede değiliz. Biliyoruz ki zorlu olaylarla karşılaşacağız. İşte ilk nedir? Belki evliliğin ilk yılları.
1: Evet.
0: İstatistikler de bunu söylüyor. Ben özellikle genç evlilere bunu buradan şu mesajı vermek istiyorum. Evliliğin ilk yılları birbirimizi tanımak için bir dönüm noktası. Bir viraj gibi düşünebiliriz ama trafik kurallarında ne vardır? Trafik levhaları vardır.
1: Evet.
0: Levhaları iyi okumak gerekiyor. Bu dönem karşılıklı ihtiyaçlarımızı iyi anlayabilirsek, biraz da aceleci olmazsak, her sorunu büyütmeden, sorunun sadece ne olduğuna odaklanabilirsek, bu ilk virajı geçmemiz biraz daha kolay olabilir. Sonrasında çocuk. Çocuk yeni bir rol çünkü. Yani biz artık eş olmak, karı koca olmaktan çıkıp bu rolümüzle beraber bir de anne baba rolüne giriyoruz. Yeni sorumluluklar, belki işte çocuk yetiştirirken o geceleri kalkmak zorundasınız, iş aile yaşamını uyumlandırmak zorundasınız.
1: Anneler için hormonal
0: Evet,
1: değişiklikler
0: evet,
1: tabii.
0: evet. Bu dönemde de yine dediğim gibi çok acele etmeden sabırla birbirimizi nasıl tamamlayabiliriz? Nasıl destek olabiliriz? Nasıl güçlendirebiliriz? Buna bakmak lazım. Yani hayat her gün aynı rutinle gitmiyor. Yaşlanıyoruz. Hastalıklar bizi bulabiliyor. Bazen ekonomik krizlerle karşılaşabiliyoruz. Yanımızda durabilmek önemli. Ya şu duyguyu yaşamak, çiftlerin ya ne olursa olsun eşim yanımda. Biz beraberiz. Biz bunu birlikte çözebiliriz duygusunu eğer yaşıyorsa çiftler, bunu sağlam güçlü tutabiliyorlarsa aşamayacakları problemler yok. Çünkü insan zaten doğası gereği mücadele etmesi gerekiyor. Sorunlarla yüzleşmesi, baş etmesi gerekiyor. Sorunlarda taraf olursak, yani karşı karşıya gelirsek ve birbirimizi suçlarsak bu bizi güçlü yapmaz. Bu bizi birbirimize karşı biraz daha zorlayıcı ve sorunun büyümesine neden olur.
1: Aslında belki krizleri fırsata çevirip çiftlerin birbirine olan güvenini
0: Evet.
1: perçinleyip ilişkiyi daha sağlam bir hale getirebilen durumlar da olabilir, değil mi?
0: Evet.
1: Ancak ergenlik dönemi var ki ebeveynleri biraz zorluyor. Peki o noktada eşler arasında süreci yönetmek için sanıyorum bir işbirliği gerekiyor. Nasıl bir strateji izlemek gerekiyor?
0: İnsan gelişiminde ergenlik aslında ikinci doğuş.
1: Evet.
0: Ben biraz böyle tanımlıyorum. Neden? Çünkü siz o güne kadar ailenizin kurallarını, ailenizin kültürünü daha sorgulamadan sürdürdüğünüz bir yaşamken birden ne oldu? Ben de varım, ben de dahilim dediğiniz bir zaman kendi çocukluğunuz, gençliğinizi hatırlarsanız ve bu dönemde biraz anne babaların altyazı okumaya ihtiyacı var. Hani metafor kullanacak olursak çünkü çocuğun ne söylediği değil de neyi söylemeye, neyi yapmaya çalıştığını görmek daha anlamlı olacaktır. Anne babalara en büyük tavsiyemiz yargılamak, kıyaslamak, öğüt vermek yerine doğru rehberliği sürekli ve tutarlı yapmaları. Burada bazen şunla karşılaşıyoruz. Yıpranıyor anne babalar tabii ki sürekli bir dışarıda, içeride birçok sorunla uğraşırken ev işleri, dışarıda işte ekonomik hayatın getirdiği yükler çocuğu da istiyorlar ki belli bir kalıpta onların motomot nasıl küçükken her dediklerini yapıyordu. Şimdi de aynı modda devam etsin ama o da kendini ispatlamak istiyor. Biraz fırsat vermeleri gerekiyor. Bu fırsatı verirken de sınır ve sorumlulukları da net çizmeleri gerekiyor. Yani benim çocuğum ergen her şeyi yapabilir modunda da olmamak gerekiyor. Hayır aman dışarısı çok tehlikeli. Ben onu her yerden koruyayım dememek gerekiyor. Bu biraz kozadan çıkmaya çalışan kelebeğin hikayesi gibi. Ne o kozayı yırtmalıyız ne de kozayı kapatmamalıyız. O çıkmaya çalışırken yanında durdu.

0: olduğumuzu, bize güveneceğini ona göstermeliyiz ve çiftler olarak da lütfen arka planda kendi içimizde konuşalım. Nasıl tutarlı olabiliriz? Sorunları birlikte nasıl çözebiliriz? Anne babalar genelde şunu yapıyor. Senin yüzünden böyle oldu. Ve bu bazen ergen içinde fırsat olabiliyor. Taraf arıyor kendine. O ittifaklar kurabiliyor. Bunlara hiç gerek yok. Biz seni seviyoruz, sana güveniyoruz, senin yanındayız. Ama düşünmen için de bazı konularda, düşünmen için de bizim rehberliğimizi yapmak istiyoruz. Bu tarz bir yaklaşım bence bu dönemin atlatılmasında kolaylaştırıcı olacaktır.
1: Çatışmanın doğal olduğunu kabullenmek,
0: Tabii
1: ancak
0: ki.
1: burada kritik bir nokta da var sanıyorum. Evet, normal ama sosyal medyanın günümüzde artık evlerimizde, odalarımızın içinde olduğunu düşünürsek o noktada da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor ebeveynlerin, değil mi?
0: Evet.
1: Çatışma normal ama hani nereye kadar normal?
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi aslında çocuk yetiştirmek bir zanaat. Bu ergenlikte anne babaların birden tavır değiştirmesi değil de çocuk doğduğu andan itibaren evdeki sınırlar, sorumluluklar net olursa ergenlik döneminde de buna ilişkin verilecek kararların çocuk tarafından da değerlendirilmesi, sorgulanması kolay olacaktır. Dijital ortamlar çocuklar için çok cazip.
1: Evet.
0: Orada daha uzun süre kalmak, sanal arkadaşlıklar kurmak bize göre tehlikeli olabilir ama onlar bu tehlikenin farkında olmayabilir.
1: Evet.
0: Burada da yasakçı bir zihniyetten ziyade neden sonuç ilişkilerini görebileceği fırsatları, ortamları hazırlamak daha anlamlı olabilir.
1: Çok teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için, ama sohbetimiz devam ediyor tabii ki. Çocuksuz olarak da yola devam eden ailelerimiz var. Bazı çiftler var, çocukları yok. Doğal olarak çocuklu bir ailede değişen roller, ana baba rolleri o ailelerde yok. Bu ailelerde de farklı dengeler söz konusu tabii ki. Biraz da bundan söz edelim mi?
0: Evet. Bakanlığımız olarak genç nüfus yapısının korunmasını her alandaki riskler açısından geleceğimiz, istikbalimiz için önemsiyoruz. O yüzden bakanlığımız olarak genç nüfus yapımızın korunmasını ülkemizin istikbali açısından her başlıkta önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Bu kapsamda özellikle çocuk sahibi olmak isteyen ancak zorluk yaşayan ailelere yönelik Sağlık Bakanlığımızın birçok alternatif hizmetleri mevcut. Bunun dışında da Aile Bakanlığımız olarak da yine koruyucu aile, evlat edinme hizmetleriyle bazen çocuklar kalpten doğar diyoruz ve ihtiyaç sahibi bir çocuğun bir aile ortamında yetişmesini önemsiyoruz.
1: Ne güzel.
0: Evet, ama aile dinamikleri açısından baktığımızda çocuk sahibi olmayan çiftlere neler söyleyebiliriz dersek, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Çocuk sahibi olsanız da olmasanız da sizin eş rolünüz bitmiyor. Yani eş olmak, o eşlerin birbirine olan sorumluluğu hala devam ediyor.
1: Farklı kimlikler aslında, değil mi?
0: Evet,
1: Ebeveyn
0: tabii
1: olmak
0: ki,
1: ve
0: tabii
1: eş
0: ki.
1: olmak.
0: Öyle olunca da siz şunu unutmamanız gerekiyor. Çocukları birlikte büyüteceğiz, belki yuvadan uçuracağız ama 30 yıl sonra belki yine omuzumuzu birbirimize yaslayacağız,
1: Baş başa
0: birbirimizin
1: kalacağız.
0: gözlerine bakacağız. O yüzden biz bu rolümüzü sahip çıkalım, güçlendirelim. Bu çok önemli. Buraya küçük bir anekdot eklemek istiyorum. Yıllar önce bir eğitim veriyorum. Yine böyle bahsettiğimiz bir çocuğu olmayan bir aile, kadın olan eş şundan şikayetçi. Eşinin ilgisizliğinden şikayetçi. Sürekli konuşuyor. İşte konuşuyorum, söylüyorum ama benimle ilgilenmiyor diyor. Dedim ki böyle eğitimdeyiz birlikte. Şunu yap istersen dedim. Göğsüne bir yazı yaz. Konuşmak istiyorum diye ama konuşma. Ve şaşırdı falan. Yapacağım hocam dedi. Konuşma dedi. Ne zaman ki o seni gerçekten anlayacak. Akşam dedi, gittim dedi hocam dedi. Döşüme de yapıştırdım. Konuşmak istiyorum diyor. Ama dedi hiç konuşmadım dedi. Geldi eşim bakıyor bana, ne yapıyorsun dedi. Güldü müldü. Ama ben hiç konuşmuyorum dedi. Her zaman normalde yatar, televizyonu açar, kanallara bakar falan ama tedirgin oldu benim bu halimden dedi. Sonra oturttu beni, ellerimi de tuttu. Ne istiyorsun? Hadi konuşalım dedi. Evet, eşlerin ihtiyacı bu. Birbirlerini unutmamaları, ya yani birbirlerine değer verdiklerini göstermesi. Bu yüzden de biz çocuk ayrı bir konu, ebeveynlik ayrı bir konu, eş olmayı sürdürmek ayrı bir konu. Ortak birliktelikler, ortak zevkler, seyahatler, eğlenceli ortamlar, ortak sorumluluklar, bunları birlikte hayatta devam ettirmelerini önemsiyoruz.
1: İlişkide sadece huzur yok. Zaman zaman da çatışma iklimi var ne yazık ki. Ancak bu noktada tartışmayı, üstünlük kurmak yerine taraflar biz şeklinde nasıl düzenleyebilirler? Yani aslında eskilerin deyimiyle geçinmeye gönlü olma hali nasıl sağlanır?
0: Evet, aslında evlilik bir savaş arenası değil. Evlilik bir uzlaşma arenası. Yani eğer siz burada ben kazanacağım, benim dediğim olacak fikriyle evliliğinizi sürdürmek istiyorsanız bu bir evlilik olmuyor maalesef. O yüzden de dengeyi, hayat zaten bir denge. Bu dengeyi kurabilmek önemli. Sizin ihtiyaçlarınız, eşinizin ihtiyaçları, karşılıklı beklentileri konuşabilmek ve bunları birlikte değerlendirebilmek önemli. Bir sorun çıktığında taraflardan bir tanesi sürekli benim fikrim veya benim dediğim olsun diyorsa biz burada bir ortaklıktan veya bir çözümden bahsedemiyoruz. Bir de şöyle bir konu var. Bir problemle, bir sorunla karşılaştığımızda biz problemin kendisine odaklanmak yerine kişiliğe yönelik saldırılarda bulunuyorsak, işte sen bunu beceremezsin, sen beceriksizsin, yapamazsın gibi davranışına, kişiliğine yönelik saldırılarda bulunuyorsak bu yine sorunu çözmüyoruz aslında. O yüzden diyoruz ki soruna odaklan, geçmişi hatırlatma. Bir de böyle huylarımız olabiliyor bazen. O anki sorunu konuşmak yerine geçmişte de böyle olmuştu gibi.
1: Sen zaten hep böylesin.
0: Hep böyleydin gibi. Bunları bırakmamız gerekiyor. Bu davranışın altında yatan nedenin ne olduğunu anlamaya çalışmak. Biraz da ne hissettiğimizi söylememiz gerekiyor. Yani olan problemin bize etkisinin ne olduğunu da karşılıklı konuşmamızda fayda var.
1: Ama bu kadar kolay olmuyor bu sanıyorum. Yani ne istediğimizi ifade etmek, samimi davranmak, uzlaşı içinde fikir ayrılıklarını masaya yatırmak. Neden bu kadar zor?
0: Açık iletişim diyoruz. Yani biz eşimizle iletişim kurarken aslında insan her yerde, iş ortamında, aile içinde, çocuğuyla, eşiyle açık iletişimde bulunması halinde duygularını, gerçek duygularını manipüle etmeden gerçek ihtiyaçlarını ifade edebilmesi, karşı tarafın onu anlayabilmesi açısından bir adım anlamına geliyor. Şöyle de ifade edebiliriz bunu. Eğer biz karşı tarafa fikirlerimizi, duygularımızı net bir şekilde söylemezsek ve bizi anlamasını beklersek burada çok yanılgıya düşeriz. Çünkü sizin olaylara bakış açınızla benim bakış açım farklı olabilir. Ama şu hissi de vermemiz gerekiyor birbirimize konuşurken. Evet, ben anlatıyorum ve eşim beni dinliyor. Eşime güvenebilirim. Eşim benim söylediklerimi önemsiyor. Fikirlerimiz aynı olmayabilir. Sonuçta aynı bakış açısına da sahip olmayabiliriz. Ama günün sonunda birbirimize saygı duyuyorsak, fikirlerimizi önemsediğimizi birbirimize hissettirmemiz gerekir.
1: Sizinle sohbet o kadar güzel ki doyamadım, ancak süremizin sonuna geldik. Bu değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, çocuk gelişimci ve aile danışmanı Samiye Korkmaz bizlerleydi. Önümüzdeki hafta başka bir başlıkta yine biz buradayız. Farkındalıkla yürüdüğümüz, her daim birbirimizi dinlediğimiz, anladığımız sıcak bir yuvanın içinde olmayı diliyoruz. Umarız ailelerimizle şükür içinde geçirdiğiniz bir hafta olur. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kan Keleş'in hazırladığı ve Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün jimnastiği podyumdaki zarafetiyle birlikte adeta bir madalya fabrikasına dönüştüren efsanevi bir isimden Larisa Latnina'dan söz edeceğiz. Michael Phelps efsanesi ortaya çıkana kadar tam 48 yıl boyunca olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu unvanını elinde tutan Larisa Latnina, dünya spor tarihinin en sağlam ve en zarif temellerinden biridir. 1956, 1960, 1960,

0: 1956, 1960 ve 1964 olimpiyatlarında fırtına gibi esen Sovyet jimnastikçi, bu sporu çocuk yaşta olmasına rağmen bir kadının olgunluk ve estetik gösterisi gibi sunmuştur. Onu rakiplerinden ayıran en büyük fark ise tüm aletlerde yakaladığı o kusursuz dengedir. Latnina'nın kariyerindeki en akıl almaz detay ise 1958 Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalyayı birden boynuna takmıştır. Sovyet takımıyla 4, bireysel olarak 14 ve toplamda kazandığı 18 olimpiyat madalyasıyla jimnastiğin altın standardı haline gelen efsane sporcu, aktif kariyerinden sonra da antrenör olarak sayısız şampiyon yetiştirdi. Yıllar sonra yüzmede Michael Phelps kendi rekorunu kırdığında, podyumda ona bizzat madalyasını takarak gösterdiği nezaketse, onun büyüklüğünün madalyalardan çok daha fazlası olduğunun en büyük kanıtıdır. Larisa Latnina, kırılması yıllar süren rekorların, estetiğin ve sarsılmaz bir jimnastik disiplininin sembolü olarak hatırlanmaya daima devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir ayet, bir hadis. O inananlar ki namazlarında huşu içindedirler. Boş söze dalmazlar. Onlar ki zekatı verir, namuslarını korurlar. Onlar ki kurtuluştadırlar. Müminun Suresi 1 ve 5. ayetler.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 1 dakika.
1: Bor, metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Dünya rezervlerinin %72'sini topraklarında bulunduran ülkemiz, bor kaynaklarında dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir illerimizde önemli bor madeni ocakları bulunur. Ülkemizde bor ham ve yarı işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara satılmakta, dünya bor talebinin yaklaşık %37'sini karşılayarak pazarda birinci sırada yer almaktadır. Bor ürünleri inşaat sektöründen tenis raketi yapımına, yanmaz tekstil ürünlerinden cam sanayine, sağlık sektöründen kağıt yapımına, araba hava yastığından nükleer uygulamalara, kimya ve deterjan sektöründen füze yakıtına, elektronik ve iletişim sektöründen tekstil boyalarına, tarımdan fotoğrafçılığa, otomotiv sektöründen kozmetiğe kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.
0: Bir dakika.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Suriye'nin Halep kentinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, ana binası, avlusu ve hasar gören bölümleri onarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki Yunan bakanla görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamada bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken yönlerini ele aldıklarını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'ı açıyor.

17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. Piyasa bozucu faaliyetlere girenlerin tamamı hukuk önünde hesap verecek dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları ile ilgili usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleriyle Türkiye Taş Kömürü Kurumu İMHA personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü, çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Haberleri sunduk.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Macaristan'da özgürlük ateşini yakan, özgürlük savaşçısı ve Macaristan demokrasisinin babasının ismini daha önce duydunuz mu? Aslında biz Türklere hiç de yabancı değil. ...1848 yılında Avrupa'da başlayan ihtilal hareketleri Avrupa'nın siyasi dengesini tamamen değiştirmişti. Yüzyılın başında Viyana'da var olan katı yönetim tarzı da bu değişimden nasibini almıştı. Macar bağımsızlık hareketlerinin temelleri ise aslında Macar topraklarında Osmanlı hakimiyetinin bitip Habsburg egemenliğinin başladığı zamana denk gelir. Bu dönemde Avusturya, Macaristan üzerinde sert bir hakimiyet rejimi kurmuş ve Macar halkı da silahlanıp Avusturya İmparatorluk ordularına karşı koymaya başlamıştı. İlk isyanı İmre Tököli ateşledi fakat Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında başarısız olmasıyla Tököli Osmanlı Devleti'nin desteğini yitirdi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu direnişi tekrar ayağa kaldırmak isteyen 2. Ferenc Rákóczi maalesef Macar halkını hayal kırıklığına uğratmıştı. Üst üste iki başarısız bağımsızlık hareketinin ardından halk hem ümitsiz hem de çok fazla kan kaybetmişti. Yaklaşık 150 yıllık sessizlikten sonra Avrupa'da başlayan özgürlük hareketleri, Macar ulusunun da tekrar bağımsızlık isteğini kamçıladı ve yeni liderleriyle birlikte özgürlükleri için ayaklandılar. İşte o isim Lajos Kossuth.

Lajos Kossuth bir Macar milliyetçisi ve devlet adamıydı. 1802'de Macaristan'ın Monok şehrinde doğdu. Fakir düşmüş asil bir aileden geliyordu. Budapeşte Üniversitesi'nde hukuk tahsili yaptıktan sonra 1832'de parlamentoya girdi. Macaristan uzun zamandan beri Avusturya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı ve Avusturya İmparatoru aynı zamanda Macaristan Kralı da sayılıyordu. Kossuth çeşitli gazetelerde bu yönetimin karşısında olduğunu bildiren yazılar yazıyor, Macaristan'ın Macar asıllı hükümetler, memur, asker ve subaylarca idare edilmesini, kanunlarla sınırlandırılan hürriyetlerinin genişletilmesini savunuyordu. Bunun üzerine 1837'de 4 sene hapse mahkum olup 22 ay yattıktan sonra siyasi aftan faydalanarak çıktı. 1841'de çıkardığı Peşti gazetesinde yazdığı makalelerle Macaristan'da güçlü bir uyanış hareketini başlatmış oldu. ...1844'te Milli Birlik Teşkilatı'nı kuran ve 1847'de Peşte temsilcisi olarak parlamentoya giren Lajos Kossuth, 1848'de kurulan hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 1848'de Avusturya'da baş gösteren karışıklıklardan faydalanmak isteyen Lajos Kossuth, Milli Savunma Komitesi'nin başkanı sıfatıyla Macar ordusunu ayaklandırdı. Ülkeye egemen olarak Avusturya İmparatorluğu'nun da kabul ettiği parlamenter bir rejim kuruldu. Ancak bunu da yeterli görmeyen Lajos Kossuth, tamamen özgür olabilmek için parlamentoyu dağıtarak sadece Macar asıllılardan meydana gelen bir hükümet kurdu. Bunun üzerine Aralık 1848'de Avusturya kuvvetleri başkente girdi, fakat Macar ordusu Avusturyalıları mağlup ederek Budapeşte'yi ele geçirdi. 14 Nisan 1849'da Habsburg hanedanını tahttan uzaklaştırdı ve Lajos Kossuth, Macar Milli Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti. Bu yaşananların işgali altında bulundurduğu Lehistan'ın örnek almasından korkan Rusya, Habsburg Hanedanı adına Avusturya'ya müdahale etti. Lajos Kossuth'un isyanı kanlı bir şekilde bastırıldı ve Habsburg hanedanı tekrar tahta geçirildi. Devrim hareketi bastırılan Lajos Kossuth ve kurtulabilenler sınırı geçerek Osmanlı'dan iltica hakkı talep ediyor ve kabul ediliyorlardı. İlk olarak İstanbul'a geliyor, kısa bir süre sonra da Kütahya'ya yerleşmeleri kararlaştırılıyordu. Monarşi rejimlerine karşıtlığı ve demokrasi isteğiyle tanınan Lajos Kossuth, doğal olarak Osmanlı yönetim sistemine de karşı olmalıydı. Buna rağmen Osmanlı'ya iltica talebinde bulunması da enteresandır. Lajos Kossuth, Kütahya Börekçiler Mahallesi'nde daha sonra Macar Evi olarak anılacak ve halen resmi bir müze olan iki katlı bir evde 18 ay geçirir. Ben Türklere şükran ve minnet borçluyum. Bunu mukaddes ve aziz bir mükellefiyet olarak kabul ediyorum. Türklerin milli hususiyetlerine ve asaletlerine karşı büyük bir saygı duyuyorum ve onları çok takdir ediyorum, diyen Lajos Kossuth, iki sene Türkiye'de kalır. Onunla beraber gelenlerin büyük bir kısmı da Osmanlı vatandaşlığına geçer ve Müslüman olarak önemli hizmetlerde bulunurlar. 1851'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin bu Macar diplomatı ABD'ye kabul etme kararı almasının ardından, Lajos Kossuth ve beraberindekiler İzmir'e kendisini almaya gelen bir ABD zırhlısıyla Anadolu topraklarından ayrılır. Ülkede törenlerle karşılanır ama maalesef Macaristan'ın özgürlüğü için aradığı desteği bulamaz. Hayatının son yıllarında Torino'ya yerleşir. Macaristan'ın Avusturya monarşisiyle uzlaşmaya doğru gidişini kalbinde büyük bir acıyla izler. 1867 uzlaşmasının imzalanmasından hemen önce bu kararı lanetleyen açık bir mektup yayımlar. Bu Kassandra mektubu, uzlaşma karşıtlarını harekete geçirse de kararın kabul edilmesini ve sürdürülmesini engelleyemez.
Macaristan'ın yeni liderinin kendisinin sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğu ilkeleri reddettiğinin farkında olarak son yıllarını yalnızlık, yoksulluk ve artan hastalıklar içinde geçirir. 1894 yılında ölümünden sonra cenazesi Macaristan'a getirilir ve tüm ulusun katıldığı bir yas töreniyle defnedilir.

Lajos Kossuth 1860'da yayınlanan Sürgünümün Hatırası adını taşıyan anılarında Osmanlı topraklarındaki günlerini şükranla anar. Hayatımı ve hürriyetimi, beni ve arkadaşlarımı muhafaza eden Türklere borçluyum ifadesini kullanır. Kütahya'nın tarihi miraslarından olan Kossuth Müzesi'ne adını veren Macar milli kahramanı, Türkiye ile Macaristan arasında kıymetli bir dostluk bağı oluşturmuş, bu dostluk bugün hala kardeş şehirlerle devam ettirilmektedir. Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın yıl dönümü her yıl Kossuth Müzesi, diğer adıyla Macar Evi bahçesinde büyük bir coşkuyla kutlanmakta, Türk ve Macar ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Macaristan'ın demokrasi önderi Lajos Kossuth'un Kütahya'daki ikametgahı sonrasında belgelenen el yazmalarından, onun Türkçe dil bilgisi üstünde çalıştığı görülmüştür. Merak edenler ve yolu Kütahya'ya düşenler için bu çalışması Kütahya'da kaldığı Macar evinde sergilenmektedir.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında 1'i bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak, yerel saatte sabaha karşı 4:10 geçe, 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı.

0: sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada fenerinin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak-Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdir. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
2: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 10.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarına hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, fon kriziyle ilgili olarak da 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Yaklaşık 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. Piyasa bozucu faaliyetlere girenlerin tamamı hukuk önünde hesap verecek dedi. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad ise Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Suriye'nin Halep kentinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, ana binası ve avlusu onarıldı. Ve spor. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler normal sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş bugün İspanyol ekibi Kosner Baskonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki 3. temsilcimiz Anadolu Efes ise bugün Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda Türkiye saatiyle 21.15'te karşı karşıya gelecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 23 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 17, çok bulutlu olmak üzere Paris 16, Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 29, Sofya 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Brüksel 15, Amsterdam 16, Kopenhag 13, Saraybosna 17, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Tiran 22, Bakü 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba diyoruz. Değerli dinleyenler, sizlere kucaklıyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. En uzaktan en yakına efendim. Köyden, kasabadan, kentten, büyük şehirlerden bizi dinleyenler efendim. Yurt dışından bizi dinleyenler, hoş geldiniz. Yeni bir yolculuk. Haftanın son iş günündeyiz. Cuma gününde. Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? İş başında olanlara kolaylıklar diliyoruz efendim. Böyle ofisinde bir kenardan bizleri dinleyenlere. Evlerinde.

Böyle sıcacık, bizi çayıyla kahvesiyle dinleyenlere de oh diyoruz efendim. Keyfiniz yerinde olsun, bol olsun. Kulağınız bizde olsun ve başka bir şey yapmayın diyelim. Şarkılar, türküler yolculuğumuz boyunca bizlere eşlik edecek. Yakınla uzakları yakınınıza getireceğiz. En önemlisi bu. Türkçemizin güzel sesiyle hasretimizi dindiriyoruz değerli dinleyenler. Memlekete dönmeye hazırsanız efendim. +93 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizleri dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Memleket Tren ismiyle paylaşımlarımız orada beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Eleştiri ve yorumlarınızı, iletilerinizi bekliyor olacağız. TürkSat 4A Batı paketi uydusu. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz. TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr üzerinden sesimiz sizlere ulaşıyor. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Ersin Aydemir bizlerle birlikteyken mikrofonda ben Gülnur Akalın. Değerli dinleyenler, bugün kültür sanat konuşacağız. Bakıyoruz saatler kültür sanat vaktini gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, birbirinden önemli hem Türkiye'de hem yurt dışındaki kültür sanat olaylarını masaya yatıracağız ve Maymunlar Cehennemi filmini de konuşacağız efendim sohbetimizin üzerine. Dolu dolu güzel bir program olsun, güzel bir yolculuk olsun. Haydi bakalım, Dilek Budak'la başlıyoruz.

Efendim, hayat bize hiçbir şeyin sözünü vermiyor. Sevdiklerimizi kaybediyor, planlarımızın dağılışını seyrediyor, kendi faniliğimizle yüzleşiyoruz. İnsan bazen bu yüzden hayata içerliyor. Sanki dünya ona bir şey borçluymuş gibi. Fakat bu kırılganlığın altında hayatın başka türlü olmasını isteyen derin bir arzu var. Kaybetmemek, incinmemek, kalıcı olmak gibi. Ve zamanla insan hayatı kendi arzusuna uydurmak yerine onunla olduğu haliyle bağ kurmayı öğreniyor. Razı olmak, rıza hali. Hayatı geçici, kırılgan ve yine de hayret verici olduğu için seviyoruz. Minnet biraz da budur. Hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bilirken, geçip gidene küsmek yerine ona bütün kalbimizle eşlik edebilmek. Ne güzel bir alıntı efendim. Profesör Doktor Kemal Sayar'dan alıntıladık sizler için. Psikiyatrist ve psikoterapist. Hayat bize bir şeylerin sözünü vermiyor efendim. Bize bir şey borçlu değil. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ne yapacaksak kendimiz yapacağız ve mutlu olmak da bizim elimizde. Küskünlük de bizim elimizde. Ne yapacağımıza, nasıl düşüneceğimize, nasıl hissedeceğimize haydi gelin bugün karar verelim. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Dediğimiz gibi kültür sanat vakti köşemiz sizlerle olacak. Her cuma olduğu gibi az sonra. Yine güzel bir türküyle devam edelim. Edip Akbayram mikrofonda.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim, Kültür Sanat Vakti köşemize hoş geldiniz. İletişim uzmanı Yelda Göktağ Rıkanoğlu'nu ağırlıyoruz. Hoş geldin Yelda.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Gülnur.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok okuyan bir ekip olarak neyle başlayacağız efendim? Nobel Edebiyat Ödülü ile başlayacağız. Dün sahiplerini buldu. Kanadalı şair Anne Carson'a verildi Nobel Edebiyat Ödülü.
1: Evet, 76 yaşında bir edebiyat profesörü, deneme yazarı, bir şair, çevirmen. Yani edebiyatla ilgili ne kadar titri varsa hepsini kendisinde toplamış çok önemli bir isim. Nobel Edebiyat Ödülünü verirken en önemli kıstas, en önemli değerlendirme konusu biraz farklı olması. Çünkü düşün ki binlerce kitap yazılıyor her yıl. Onların içinden Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık bir ismi bulabilmek için ciddi bir elekten geçmesi gerekiyor, evet, yazarların. Dolayısıyla edebiyata, yazın dünyasına en farklı bakış açısına sahip, bu alanda en ciddi ve en aykırı belki tırnak içinde eserler üretenlere veriliyor daha çok. Bu eser akademik dünyada, edebiyatın akademik dünyasında çok önemli bir ödül, Nobel Edebiyat Ödülü. 1.2 milyon dolar da bir para ödülüne sahip oluyor, hı hı, Nobel Edebiyat Ödülünü kazananlar. Şimdi Anna Carson'un farkı da klasik gelenekle kurduğu esprili diyalog.
0: Hı hı.
1: Bizim Türkçe'ye de çevrilmiş iki tane kitabı var. Başka kitaplar var mı diye de arattım. Dinleyiciler de muhakkak arattıklarında göreceklerdir. Ama bundan sonra o sayılar da artar. Anne Carson'un çeviri kitap sayısı da gittikçe artar. Şimdi bununla ilgili İsveç Akademisi'nin daimi sekreteri ödül açıklandıktan sonra kendisini aramış ve kazananın kendisi olduğunu söylemiş. Öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı demiş.
0: İzlanda'daymış.
1: Evet, İzlanda'da ve rüzgarın sesini dinlediğini, aslında bu haberi de onunla aldığını söylemiş. İşte edebi bakış böyle bir bakış. 2022 yılından bu yana da İzlanda vatandaşlığı da bulunuyormuş.
0: Evet.
1: Edebiyatçıların yaşantılarını çok seviyorum, çok beğeniyorum. İnanılmaz bir hayal dünyasının içinde dış dünyayla onu entegre ederek başka bir gezegende yaşıyor gibi yaşıyorlar. Ben o tarafına gerçekten çok özeniyorum. 1950'de Kanada'da doğmuş, Toronto kentinde ve Toronto Üniversitesi'nde de eğitim almış Anna Carson. Doktorasını da aynı şekilde orada bitirmiş. New York'ta daha sonra eğitimine devam ediyor ve yaratıcı yazarlık alanında da dersler veriyor. Yani bugüne kadar pek çok eseri farklı dillere çevrilmiş, onu söyleyelim. Dinleyicilerin de muhakkak alıp okuması gereken eserler olduğunu düşündüğümü de eklemiş olayım.
0: Evet, Nobel Edebiyat Ödülü ile ilgili hep şöyle bir karmaşa vardır ki bu karmaşayı ben de yakın zamana kadar yaşıyordum. Yazara verilen bir ödül. Hani biz böyle kitapların üstünde genellikle o armaları gördüğümüzde Nobel Edebiyat Ödülü. Mesela Orhan Pamuk'ta da vardır,
1: evet,
0: bu.
1: Kitaba mı
0: bizim
1: veriliyor diye
0: kitaba
1: düşünülür.
0: Mı verildi? Aa, bu kitap ödüllüymüş diye düşünüyoruz ama hayır, yazara verildiğinin tekrar altını çizelim. Bildiğimiz isimler değil mi? Orhan Pamuk var. Gabriel Garcia Marquez var. Benim
1: Evet,
0: aklıma
1: Oscar
0: gelenler.
1: Wilde var.
0: Albert
1: Anne
0: Camus.
1: Arnavut.

0: var,
1: değil mi?
0: tabii çok fazla isim var. Yani şöyle, muhakkak onları Nobel Edebiyat Ödülü'ne yaklaştıran eserler vardır ve nihayete erdiren eserler vardır. Yani örnek veriyorum, Benim Adım Kırmızı Nobel'e birazcık daha yaklaştırmıştır
1: Tabii ki.
0: örneğin Orhan Pamuk'u, ama belli bir kitaba verildiği söylenemez.
1: Külliyatına
0: Evet,
1: bakılıyor zannediyorum.
0: külliyatına ve edebiyatçının tarzına veriliyor aslında. O yüzden tüm kitaplarını okumak lazım, ama işte Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları'yla ve Bağ Günleri'ni tabii ki kıyaslayamayız. Yani bence ikisi de çok büyük eser de son yazının niteliği de ağırlığı da çok artıyor. Hikayenin derinliği, kurgusu da çok artıyor. O yüzden edebiyatçı yıllar içinde o geliştirdiği birikim, yetenek, işte doluluk, entelektüel hazine
1: Birikim
0: vesaire,
1: değil
0: bunların
1: mi?
0: hepsiyle evet o
1: Tabii
0: ödüle
1: ki.
0: layık görülmüş oluyor.
1: O yüzden bunun da altını tekrar çizelim. Ben yakın zamana kadar bunu karıştırıyordum çünkü. Hocamıza da sormuştum. Merve hocamız geliyor salı günleri biliyorsun.
0: Evet.
1: Bunun kişiye verildiğini tekrar altını çizelim. Şimdi kişilerden devam edeceğiz. Altın Çocuk lakaplı usta oyuncumuz Göksel Ersoy. Çok da yakışıklı bir isimdi değil mi?
0: Çok yakışıklıydı, evet.
1: 90 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu da oyunculuk yapan bir isim. Cenazesi kalktı. Çok farklı böyle hani bizim Türk sinemasından bildiğim biraz daha biz kara kaşlı kara gözlü değil mi?
0: Evet,
1: İşte
0: Türk
1: Kadir
0: tipi.
1: İnanırlar öyle
0: Evet.
1: biliriz. Biraz Cüneyt Arkın farklıdır. Renkli gözlüdür. Göksel Ersoy çok farklı bir jöndü aslında
0: Evet,
1: Türk
0: yani
1: sineması için.
0: görüntü olarak da öyleydi
1: Değil mi?
0: gerçekten, doğru söylüyorsun. Hiç Türklere benzemiyordu, böyle çok arpaay bir tipi vardı. Ama zaten bak, o eski sanatçılara dikkat edersen hiçbiri normal şartlarda gidip bir başvuruda bulunmamış. Hani
1: Evet.
0: Yeşilçam'da
1: Evet.
0: olmak için, oyuncu olmak için hep keşfediliyorlar.
1: Evet.
0: Mesela Filiz Akın üniversitedeyken keşfediliyor. Cüneyt Arkın tam hatırlamıyorum ama o da bir başvuru üzerine keşfedilmiyor.
1: Mesleği farklı zaten.
0: Evet, doktor. Göksel Ersoy da öyle.
1: Keşfedilen bir
0: Evet,
1: isim.
0: keşfedilen bir isim. Şimdi o normalde hep pilot olmayı çok istemiş.
1: Evet.
0: 1936'da Kayseri'de dünyaya gelmiş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim görüyor. Ve bu sırada da Yeşilköy Havalimanı'nda çalışıyor. O sırada da Fuat Rutkay ve yönetmen Sırrı Gültekin'in dikkatini çekiyor. Yani orada aslında görülerek keşfediliyor. Ve sonra 1957'de işte keşfin ardından Kara Günlerin filmiyle sinemaya adım atıyor. Kelepçe ve Samanyolu filmleriyle de kısa sürede Yeşilçam'ın önde gelen oyuncuları arasına giriyor. Tabii bu bir ihtiyaca binaen mi Göksel Ersoy parlamış? Evet, çünkü dediğin gibi kara kaş, kara göz, tüm jönler böyle. Dolayısıyla muhtemelen biraz daha farklı bir görüntüye ya da aslında sinematografik açıdan vatandaşa, izleyiciye hitap edeceğini düşündükleri bir isimdi. Onu öyle keşfettiler. Bence iyi ki de keşfettiler. Beni asıl şaşırtan, hiçbir oyunculuk denemeleri, deneyimleri ya da buna ilişkin bir eğitimleri olmadığı halde bu kadar başarılı olmaları. Yani işte şöyle olur, 15-20 filmde oynar, gittikçe ustalaşır, sonra öyle bir filmde oynar ki 20. 30. filmdir, birdenbire parlar. Biz mesela şeyi çok konuşuyoruz biliyorsun. Leonardo da Vinci diye isim geliyor. Leonardo DiCaprio. Adam kaç filmde oynadı bilmiyoruz. En son Diriliş filmiydi
1: Evet,
0: herhalde, değil mi?
1: hiç
0: Oscar aldı. Evet. Yani
1: konuşmadı.
0: tek bir filmde birdenbire parlayabiliyorsun. Burada da mesela ikinci filmde artık Yeşilçam'ın aranan oyuncularından biri haline
1: Altın
0: gelmiş.
1: çocuğu olmuş.
0: Evet, ve Belgin Doruk'la 15 tane filmde oynamış. Çok
1: Evet.
0: kolay değil. Belgin Doruk Türk sineması için çok önemli bir isim. Şimdi bu kadar tabii yetenekli olunca yapımcılık alanında da kendi şansını deniyor. Bir şirket kuruyor. 15 film kadar da kendisi üretiyor. Hem yapımcı hem oyuncu olarak çalışıyor kendi şirketinde. İnsanın gerçekten hayatı böyle, bazen işinle eşini seçemezsin diye halk arasında bir tabir vardır ya. İşte pilot olmak istiyorsun, havalimanında çalışıyorsun. Hani belki birazcık daha yaklaştır beni diye
1: Daha
0: keşfediliyorsun ve
1: ihtimal yüksek yani pilot olma ihtimali
0: tabii
1: ama yok.
0: tabii yani bir de iktisat okuyorsun
1: Kısmet.
0: falan, çok alakasız. Sonra seni birisi keşfediyor ve oyuncu oluyorsun. 90 yaşına kadar da hayranlarınla yaşıyorsun. Yani
1: Evet.
0: bütün bir ömrü öyle geçiriyorsun. Nihayetinde bu dolu dolu sanatçıların ölümünden duyduğumuz üzüntüyü seninle her defasında konuşuyoruz. Maalesef kaybettik.

0: kaybettik. 90
1: Evet.
0: yaşında kaybettik. Ama bize çok güzel filmler bıraktı arkasında. Dönüp dönüp izleyebileceğimiz o klasikler var artık. O yüzden yattığı yer nurlarla dolsun. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine de başsağlığı dilemiş olalım.
1: Evet. Şimdi bu hafta kaybedilen bir başka isim. O da 90 yaşında hayatını kaybetti. Çok fazla hepimiz böyle paylaşımlar yaptık. Çünkü o çok yerinde konuşan bir isim. Zaten işi
0: Evet.
1: bu. Profesör Doktor Ioanna Cucurati'den bahsediyoruz. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla biliniyordu. Ki 90 yaşına kadar da vefatına kadar da konuşmaya, bu demeçlerini aktarmaya, düşüncelerini yaymaya devam etti. O da kaybedilen önemli isimlerden birisi.
0: Evet, müthiş bir kadınmış bir kere. Yani 1954'te Zapyon Kız Lisesi'nden mezun olmuş. 1959'da düşünsene, o dönemde felsefe okumak çok,
1: Evet.
0: bir çok aykırı, iki üniversite okumak, özellikle kadınlar için üniversite okumak o yıllarda çok kolay değil. Sadece o açıdan bile ne kadar zeki olduğunu ve yapı olarak ne
1: Önemli bir
0: kadar
1: iş
0: inatçı
1: yaptığını, değil
0: olduğunu,
1: mi?
0: yaptığı
1: Evet.
0: işin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Bir de bununla yetinmemiş, 1965'te doktora derecesini almış. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 65-68 yıllarında görev yapmış. 1970'te doçent olmuş, 78'de de profesör olmuş. Ne kadar erken.
1: Evet.
0: Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kurmuş. 2003'e kadar bölüm başkanlığı görevini yürütmüş. 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefe Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmüş. Yürütmüş de yürütmüş. Yani aslında
1: Kurmuş.
0: evet, kurmuş, yürütmüş, Türkiye'yi temsil etmiş, pek çok kürsünün başkanlığını yapmış. Çok önemli bir insan, çok önemli bir isimdi. Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanında yaptığı çalışmalarla çok önemli bir isimdi. Ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlarda dediğimiz gibi görevi aldı. Cucurati'nin Nietzsche ve İnsan, Schopenhauer ve İnsan, İnsan ve Değerleri, Etik, Sanata Felsefeyle Bakmak ve Çağın Olayları Arasında isimli eserleri, bilinen en önemli eserleri arasında ve çok da önemli ödüller almış. Goethe madalyası almış mesela. Türkiye Bilimler Akademisi ödülü almış. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü ödülü almış. Çok önemli uluslararası ödüller almış. Bir Rum aslında.
1: Evet.
0: Ve İstanbul'da doğuyor bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'da, evet, İstanbul'da doğuyor. Ve Şişli Rum Ortodoks mezarlığına defnediliyor. Çok önemli bir isimdi Türkiye için. Kaybettik. Onun için de Allah'tan rahmet dileyelim. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı dilemiş olalım.
1: Evet, yine böyle önemli isimleri kaybettiğimiz bir hafta olmuş
0: Evet.
1: gerçekten. Ama bu isimler hep söylüyoruz. Ben özellikle zannediyorum seninle Haldun Dorman'ı konuşurken bunu yinelemiştik. Ölümüne kadar üreten isimler beni çok etkiliyor.
0: Evet.
1: Bence Cucurati de böyle bir isimmiş. Hani ben artık emekli oldum, yaşlandım, bir kenara çekileyim diyen isimler değil bunlar.
0: Değil. Mesela İlber Ortaylı'nın kızı,
1: İlber Ortaylı da
0: evet,
1: mesela böyle bir
0: kızı
1: isimdi.
0: anlatmıştı. Son nefesine kadar kitapları başındaydı diye.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir gönül vermek diyorsun, değil mi? Hem yaptığın
1: Evet.
0: işe, kitaplara,
1: Hala
0: okumaya,
1: öğreniyor,
0: evet.
1: hala anlatıyor, hala yazıyor.
0: Evet, yani biz dışarıdan bakınca İlber Ortaylı'nın artık öğrenecek nesi kalmış olabilir ki falan diye bakıyoruz, ama işte onları İlber Ortaylı yapan zaten vazgeçmeyişleri, yani bu kadar araştırıyor, bu kadar öğreniyor ve buna bu kadar gönül veriyor olması. O yüzden bunlar çok büyük isimler tabii.
1: Çok büyük isimler, gerçekten öyle. Şimdi başka bir alana geçelim. Sinemaya geçeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın biliyorsunuz bu bölümde hep projelerini, çalışmalarını konuşuyoruz. Çünkü kıymetliler. Bakın sinema salonlarına verilen destek bu sektör için ayrılan toplam kaynak 315 milyon lirayı aşmış. Çok önemli gerçekten, çünkü son dönemlerde bu sinema salonları için ayrılan destek, ama
0: Evet.
1: sinema alanında üretimimiz de son yıllarda bence çok fazla arttı. Hani eskiden böyle beklerdik değil mi
0: Evet.
1: sinemada bir tane Türk filmi falan çekilir de gelirse değil mi?
0: Tabii.
1: Hoşumuza giderdi ama şimdi gerçekten takip edemez hale geldik. Çok güzel. Üretim her alanda üretim çok kıymetli.
0: Ben o
1: Sinema
0: farkı
1: salonu
0: son 20 yılda bile hissediyorum
1: değil
0: Gündür.
1: mi?
0: Fark ediyor musun
1: Evet.
0: sen de? Mesela 20 yıl

0: önce bile üretilen eser sayısı ne kadar düşüktü. Şimdi vizyona giren filmlere bakıyorum. 8 film vizyona girdiyse aynı anda bunlardan 4'ü yerli film oluyor.
1: Evet.
0: Diğeri 4'ü yabancı yapımlar
1: Çok
0: oluyor.
1: güzel
0: Yani
1: bir
0: çok,
1: şey.
0: ben de çok mutlu
1: Gerçekten
0: oluyorum.
1: öyle. Çocuklarımız için mesela eskiden ya hep yabancı, biz yabancı çizgi filmlerde büyüdük mesela. Hayır,
0: Evet.
1: bakıyorum çok güzel animasyonlar var şimdi. TRT'nin de içinde oldu mesela. Üretim hat safhada ama bunun dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema salonlarına da desteğini devam ettiriyor.
0: İkisinin birlikte aslında, yani ikisine birlikte verilen destekler toplam 315 milyon. Yani hem sinema salonlarına verilen destekler, hem de kısa film, animasyon, senaryo, yazım, evet hepsi. Şimdi 35 proje daha önlerine gelmiş ve ona da 12 milyon 325 bin lira destek sağladıklarını açıklamış. Böylece diyor, bu 4 alanda 2026'da ayırdığımız kaynak geçen yıla göre yaklaşık %49 artmış. Yani %50 diyelim biz buna. Çok ciddi bir oran aslında. Sadece bu 4 alana, kısa film, animasyon, senaryo yazımı ve proje geliştirmeye toplamda 2026'da 20 milyon 902 bin 500 liraya işte mal olmuş. O kadar destek sağlanmış. Şimdi biz toplamda ne kadar dedik? Az önce 315 milyon. Şimdi diğer tüm sinema ile ilgili alanları da bir araya getirirsen çok ciddi bir rakam aslında. Şimdi yıl içinde de destekledikleri film ve geliştirme proje sayısının 120'ye ulaştığını aktarmış. Sinema salonlarımıza sağladığımız desteklerle birlikte toplam kaynağımız 315 milyon lirayı aştı demiş. Şimdi fikirden senaryoya, yapımdan beyaz perdeye uzanan yolculukta sinemacılarımızın yanında olmaya, Türk sinemasına yeni eserler kazandırmaya da devam edeceklerini söylemiş. Şimdi bu yeni projelere destek artması ne demek? Biz seninle her defasında konuşuyoruz. Yeni filmler, yeni diziler dünyayı biliyorsun resmen fethetmeye başladı. Sadece Orta Doğu ülkelerinde değil, Arap ülkelerinde değil, Güney Amerika ülkelerine kadar, hatta neredeyse Amerika'ya uzanacak geniş bir yelpazeye ulaşmış oldu. O yüzden bu bizim çok gurur duyduğumuz bir şey. Kaldı ki o
1: Gerçekten
0: üretimin
1: öyle.
0: kalitesinin ne kadar yüksek olduğu da aldığımız ödüllerden de aslında belli oluyor. Cannes'da kaç kez ödül aldık, işte Nuri Bilge Ceylan göğsümüzü kabartan çok önemli isimlerden biri. Oyuncularımız keza öyle. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ne kadar çok yatırım yaparsa, film sayısı değil sadece. Bence film sayısından ziyade niteliği, filmin kalitesi çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Kurgusu, senaryonun kuvvetli olması çok önemli. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı her destek sinema sektörüne verilen güç aslında. Hani böyle bir arkadan itmek, sırt sırta vermek ya da göğüs dayamak diye bir tabir var ya bizde. Aynen öyle, geriye gitmesini engellemiş oluyor Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sinema sektörünün arkasında böyle dimdik durdukça muhtemelen bu nitelikli yapımların sayısı da artacaktır. %49'luk artış bir sonraki senede benzer bir artışa, düşünsene 2 yılda %200'lük bir artışa tekabül eder. O yüzden her sene böyle artıyor olması, %50 %50 gidiyor olması gerçekten çok mutluluk verici. Ben Türk sinemasının önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bak son dönemde İran sineması mesela şaha kalkmış vaziyette. Çok bilinen filmleri var, çok önemli yapımları, isimleri var. Biraz seninle sinemadan konuştuğumuzda diyoruz ya, kültür köstekleri aslında filmin niteliğini ortaya koyuyor diye.
1: Doğru.
0: Avrupa sinemasında da prestijli filmlerin ya da kült haline gelmiş, klasik haline gelmiş filmlerin birazcık da konusu kültür köstekleriyle alakalı. İşte açlık var, yoksulluk var, göç var, insanın dramı var. Merkezine bunları koyduğunda ya da işte cinsiyet konusu var, merkezine bunları koyduğunda hep bir yerlere dokunuyor. İşte İran sinemasında
1: Çok
0: da
1: doğru.
0: o yönetimle ilgili daha çok, ya da Suriye ile ilgili çekilen bir belgeselin İtalya'da ne kadar çok izlendiğini gördük. Biliyorsun, ayakta alkışlandı 25 dakika boyunca. Çünkü bunlar insanlara dokunan hikayeler. Bunlar böyle bir mısır patlağı alıp izleyebildiğiniz filmler değil. Bunlar birazcık daha entelektüel birikim gerektiren, birazcık daha toplumların dertlerine, sorunlarına duyarlı olmakla ilgili,
1: Alakalı.
0: evet, alakalı filmler. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu destekleri de bence Türk sinemasını o noktaya doğru yavaş yavaş ama emin
1: İtiyor.
0: adımlarla taşıyor. Evet.
1: Evet, gerçekten öyle. Şimdi az sonra bir sinemadan konuşmaya devam edeceğiz ama dilersen Adana Altın Koza Film Festivali'ne bakalım mı?
0: Tabii
1: Yine
0: bakalım.
1: filmlerden konuşacağız. Onu da konuşalım. Az sonra Kurtuluş Bey'le de biliyorsun sinema konuşmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Şimdi biz bu seninle festivallere bayılıyoruz.

0: Bir teşekkür konuşması yapıldı. Kimin tarafından? Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer tarafından. Çünkü siyasetin de desteklemesi gereken önemli festivaller bunlar. Festivalin yürütme kurulu başkanı Menderes Sabancılar da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiği bir konuşma yaptı. Şimdi 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi. Biz o ödüllerden biraz bahsedelim. En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmine verildi. Ali Vatansever'in. Adana İzleyici Ödülü Canavar filmine verildi. Tunç Şahin'in. Yılmaz Güney Ödülü. Bu da bir prestij ödülüdür. Gün Yüzü filmine verildi. Banu Sıvacı'nın. Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü. Moda Evlilik Miraç Atabey. En iyi yönetmen ödülü Bir Arada Yalnız Ali Vatansever. En iyi senaryo ödülü, bir de en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü de söyleyeceğim. Sonra çok uzayacak çünkü. Karanlıkta Islık Çalanlar en iyi senaryo ödülü ve en iyi yönetmen ödülü de Bir Arada Yalnız. En iyi kadın oyuncu ödülü Mutter'di. Bir Annenin Hatıra Defteri Hazar Ergüçlü. En iyi erkek oyuncu ödülü de Bir Arada Yalnız Fatih Ala verildi. Çok önemli bir ödül töreni olduğunu söyleyelim.
1: Altın Koza Film Festivali, uluslararası bu arada ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenleniyor. Bu yıl 33. kez düzenleniyor. Dediğin gibi siyasetin de desteklemesi gerekiyor çünkü şehri de kalkındıran, o şehre ait olan
0: Tabii.
1: bir marka haline geliyor ki Koza ismi de pamuktan geliyor. Ne güzel. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi kime bağlanıyoruz? Kurtuluş Özyazıcı, telefon hattında konuğumuz, TRT Prodüktörü ve Sinema Yazarları Derneği üyesi. Kurtuluş Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
1: Bu hafta seçtiğimiz film Maymunlar Cehennemi. Şimdi 1968'de vizyona giren filmi konuşacağız ama herhalde bu kadar yeniden çekilen, farklı farklı sürümleri olan başka filmler var mıdır? Maymunlar Cehennemi, çünkü gerçekten günümüzde de hala farklı şekilde çekilmeye devam ediliyor, değil mi Kurtuluş Bey?
2: Evet, doğru. Aslında bugün tabii Maymunlar Cehennemi 1968'de çekilmiş film üstüne odaklanacağız ama dinleyiciler herhalde şöyle diyecektir. Ya Maymunlar Gezegeni değil miydi o filmin adı
1: Evet.
2: diyecektir. Çünkü gerçekten 1963'te Fransız yazar Pierre Boulle'ün bir eseri. İlk önce 1968'de sinemaya uyarlanıyor. Maymunlar Cehennemi adıyla Türkiye'de oynuyor, biliniyor. Ve sonra devamı da çekiliyor. 5 film var ilk seriden. Hatta 1970'li yıllarda bir televizyon dizisi, yine ben hatırlıyorum çocukluğumdan, 70'lerin sonları ya da
1: Evet,
2: 80'lerin
1: doğru.
2: başlarıydı. Yine Maymunlar Cehennemi adında bir televizyon dizisiyle karşılaşıyoruz. 1960'lardaki ve 70'lerdeki bu ilk seri 5 film. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk 2 film dışındakiler biraz zayıf kaçan filmler. Daha sonra 2001'de Tim Burton yeniden ilk filmi romana biraz daha sadık kalarak çekiyor. Maymunlar Gezegeni ya da Maymunlar Cehennemi adıyla. Yakın zamanda da yeni bir seri var. Buna da Sezar ya da Caesar versiyonu diyebiliriz. Maymunlar Cehennemi'nin Maymunlar Gezegeni adıyla yeni uyarlaması. Bu da 2011'de başladı ve şu anda devam ediyor. Sanırım 4 film oldu ve böyle de devam edecek, devamı gelecek gibi görünüyor. Yani biz aslında 3 farklı dönemde, eğer televizyon dizisini saymazsak, 3 farklı dönemde 3 ayrı
1: İzledik.
2: Maymunlar Cehennemi izledik. Bilim kurgu romanının, edebiyatının çok önemli bir eseri. Benim de en sevdiğim bilim kurgu filmlerinden biridir. Özellikle ilk film.
1: Şimdi ben roman olduğunu bilmiyordum. Biliyor muydun
0: Yok, ben de
1: yerden?
0: bilmiyordum.
1: Fransız yazar Pierre Boulle'ün eserinden uyarlanmış. 1968 için, özellikle o dönem için çok farklı bir film midir? Yani bir çığır açmış mıdır? Sanki farklı geliyor bana, değil mi? O zaman için, bir de o zamanki tekniklerle böyle bir filmin çekilmesi de zor.
0: Makyaj teknikleri için bile aynı şey söylenir bu film için, değil mi?
2: Evet. Tabii şimdi günümüzdeki Maymunlar Gezegeni ya da Cehennem'in

0: edilmesi çok daha muhteşem teknolojik imkanlarla. Yani şöyle, yine kolay demeyelim, onun da ayrı bir emeği var. Çünkü orada Caesar'ı canlandıran Andy Serkis müthiş bir oyuncu ve onun hareketlerinin üstüne o maymun şekli oturtuluyor. Yani yine bir oyunculuk var aslında, ama bilgisayar destekli bir oyunculuk var. En azından bize yansıyan bilgisayar destekli. Tabii o günleri, 1960'ları düşünürsek böyle bir imkan yok. Gerçekten maymun, goril kıyafetleri giymiş insanların canlandırdıkları karakterler. Bana göre sinema tarihinin en güzel, en sürprizli finallerinden biridir 1968'deki film. O yüzden biz genelde filmlerin sonunu söylüyoruz ama çünkü bunlar yani artık muhtemelen izlenmiş filmlerdir diye, ben bu filmin sonunu söylemeyi tercih etmiyorum. Çünkü müthiş bir sürpriz var. Ama şöyle diyelim, bir astronot bir uzay yolculuğu yapıyor ve uzay yolculuğuna çıkıyor. Biliyorsunuz 1960'lı yıllar uzay yarışının da hat safhada olduğu yıllar, zaten bir yıl sonra Ay'a ayak basılacak. Hı hı. Bu uzay yolculuğu sırasında bir sorun çıkıyor ve astronot Taylor, Charlton Heston canlandırıyor, bir gezegene düşüyor. Önce bu gezegenin kimsenin yaşamadığı bir gezegen olduğu düşünüyor. Tabii 1960'lı yıllarda uzayda hayat olmadığı düşünülüyor. Ama sonra o ilk maymunları gördüğü sahne çok güzeldir. Atın üstünde bir maymun görüyor. Yani maymun at kullanıyor. Ata binmiş. Tabii çok şaşırıyor ve düştüğü gezegenin maymunların yönettiği, maymunların konuştuğu ve insanların köle olduğu bir gezegen olduğunu fark ediyor. Yani çok farklı bir gezegenle karşı karşıya. Zaten o yüzden maymunlar cehennemi denmiş, o korku unsuruna vurgu yapmak için. Ve tabii bu gezegenden kurtulma, kendini yeniden dünyaya dönmenin yollarını arama. Bunun içinde bunun mücadelesini veriyor Taylor.
1: Evet. Bizim Hollywood, izlediğimiz Hollywood filmlerinde sürpriz sonlar hep böyle bir kapsülün içinde falan son noktada gösterir ve aslında yaşananlar gerçek değilmiş gibi bir imaj bırakır. Öyle bir sürpriz son mu? Birazcık böyle azıcık söyleyin Kurtuluş Bey.
0: Yok, öyle bir sürpriz son değil. Çok politik ve insanlığın geleceğine dair bence çok güzel bir sürpriz var filmin sonunda. Zaten filmin gücü de buradan kaynaklanıyor. Yani film belki o sürpriz son olmasaydı çok daha işte bir klasik bilim kurgu sineması diyebileceğimiz bir filmdi. Ama tekrar tekrar çekilmesinin de en önemli nedeni aslında tabii romanda da olan ve filmin de sonunda gördüğümüz o sürpriz son. Yani biz uygarlık tarihine burada vurgu yapıyor. İnsanlığın sadece yaşamak için her şeyi yok etme senin mübah olacağına dair çok güzel şeyler söylüyor. Yani çok ciddi politik mesajlar da içeren bir film aynı zamanda. O yüzden ben tekrar tekrar çevrildiğini, bu konu üstüne düşünüldüğünü düşünüyorum.
1: Biz şeyden önce, yayından önce Gülnur'la izledik mi bu filmi diye birbirimizle sohbet ettiğimizde izledik dedim, ama bu sürpriz son muhakkak iz bırakırdı. Bizim izlediğimiz herhalde maymunlar şey değil mi?
0: Başkadır. 2001'deki filmdir. O biraz muhtemelen daha popüler oldu. Onda da bir sürpriz son vardı ama bununki kadar değildi. Bu 1968'deki film çok beğenildi ve sonra Maymunlar Cehennemi serisinin ikinci filmi 1970'te Maymunlar Cehennemi'ne Dönüş adıyla çekildi. Bence o da güzel bir film. Onda da Taylor'ı aramak için bir astronot, başka bir astronot uzaya gönderiliyor. Çünkü Taylor'dan haber alınamıyor. Ve o da yine maymunlar gezegenine düşüyor. Onun hikayesini görüyoruz. Sonraki filmler Maymunlar Cehenneminden Kaçış, Maymunlar Cehenneminde Fetih ve Maymunlar Cehenneminde Savaş. Biraz hani konuyu sündürmek derler ya böyle, çok da gerekli değilmiş. Çünkü özellikle üçüncü film bir komedi filmi gibi. Yani maymunlar işte dünyaya geliyor, orada komik şeyler yaşanıyor falan.

0: üçüncü, dördüncü ve beşinci seriler biraz daha bugün izlediğimiz, bugünlerde izlediğimiz seriye yakın. İnsan Maymun Savaşı. Yani burada tabii bunu uygarlıklar savaşı olarak da nitelendirebilirsiniz. Biz burada hep şey konuşuyoruz, tabii maymun insan üstüne konuşuyoruz ama aynı zamanda farklı kültürlerin savaşı üstüne de bir şeyler söyleyen filmler bunlar. Yani bilim kurguyu her zaman böyle saf bilim kurgu olarak algılamamak gerekiyor. Mutlaka arkasında, altında politik, ideolojik mesajlar içeren filmlerdir bunlar. Bu son serinin son üç filmi ben çok başarılı değil. Ama 2000'li yıllarda tekrar çekiliyor film Tim Burton tarafından. O biraz daha hikayeyi popüler hale getiriyor. Ve bence bu yeni serinin Maymunlar Gezegeni yani Sezar serisinin çekilmesi için de bir vesile oluyor. Yani biz tekrar 1960'lardaki bu bilim kurgu öyküsünü hatırlamış oluyoruz. Ve yeni seri de devam edecek gibi görünüyor.
1: Akademi Onur Ödülü'ne de layık görülmüş herhalde. Değil mi? Oscar'a.
0: Ha, öyle mi? Olabilir. Onu hatırlamıyorum. Çok güçlü bir film ama. Yani
2: çok merak ettim Kurtuluş Meselesi.
0: Evet. Ya basit bir film aslında. Çok güzel akan bir film. çok klasik anlatı içerisinde ilerleyen bir film ama çok güzel mesajlar veren bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi bir ödül almıştır. Yani alması hak ettiği bir ödül.
1: Ondan sonrakileri almış mı peki? Yani Maymunlar Cehennemi'nin o devam eden seri filmlerinde bir ödül var mı bildiğiniz?
0: Muhtemelen teknik ödüller almışlardır. Evet. Yani özellikle makyajda falan ödül almış olabilirler. Çünkü o döneme göre çok güzel bir makyaj söz konusu. Yani hiç insanların maymun kıyafeti giydiğini hissetmiyorsunuz. Çok güzel çalışılmış filmler o anlamda. Zaten yeni filmler çok güzel bir teknik altyapıyla geliyor. Onlarda da yine muhtemelen böyle teknik ödüller vardır diye düşünüyorum. Evet. Müzikler çok etkileyici. Özellikle ilk iki filmin sanırım müzikleri Jerry Goldsmith'e ait. O evet. Gerilimi çok iyi veren.
2: Müzikte de bir adaylığı varmış zaten. 1969 yılında en iyi orijinal film müziği adaylığı da varmış filmin. Çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey. Bizi yine farklı bir filmle ederim. Tanıştırdınız. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Sağ olun, size de. Hoşçakalın.
2: Efendim yayını kapatma vakti geldi. TRT Prodüktörü ve Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı ile birlikteydik. Pierre Boulle'ün romanından uyarlanan Maymunlar Cehennemi'ni konuştuk. 1968 yapımı. Bu ilk çekilen film, bakmak, göz atmak, izlemek isterseniz en şok edici ve çarpıcı final ters köşelerinden birine sahipmiş. Yani çok iddialı bir cümle, sinema tarihinin en şok edici. Çok merak ettim.
1: Oğlum, bugün izleyeceğim ben, gerçekten izleyeceğim.
2: Çok merak ettim Yelda. Çok teşekkür ediyoruz sana.
1: Ben teşekkür ederim. Çok,
2: çok güzel bir yayın oldu, çok güzel bir sohbet oldu değerli dinleyenler. Aynı tadı umarız siz de almışsınızdır. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle çok güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarına hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulunan Bakan Gürlek, fon kriziyle ilgili olarak da 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haberdar alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Yaklaşık 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. Piyasa bozucu faaliyetlere girenlerin tamamı hukuk önünde hesap verecek dedi. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad ise Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Suriye'nin Halep kentinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, ana binası ve avlusu onarıldı. Ve spor. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tayfun, deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler normal sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş bugün İspanyol ekibi Hosmer Beskonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki 3. temsilcimiz Anadolu Efes ise bugün Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda Türkiye saatiyle 21.15'te karşı karşıya gelecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 23 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 17, çok bulutlu olmak üzere Paris 16, Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 29, Sofya 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Brüksel 15, Amsterdam 16, Kopenhag 13, Saraybosna 17, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Tiran 22, Bakü 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Ersin Aydemir, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Sonrasında stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Yeşim Eraslan'la birlikte bugün gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. Karadeniz savaş alanı olamaz. Bakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşıyla görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında uyarılarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'e sıçradığını belirterek uyarılarda bulundu. Çatışmaların Karadeniz'de sirayet etmemesi için çok çalıştık. Sivil gemilere artan saldırılar ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge

0: ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor, dedi. Trump'ın aklı hala Nobel'de, ödül benim hakkım, 8 çatışmanın sona ermesini sağladığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellediği gerekçesiyle 2026 Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini bir kez daha dile getiren ABD Başkanı Trump, ödülün kendisine verilmemesinin komite açısından büyük bir itibar kaybı olacağını savundu. Ancak ödülü kazanma ihtimalimin düşük olduğunu düşünüyorum, dedi. Çocuklarda obezite 4 katına çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 5-9 yaş arasında 70 milyon çocuk, 10-19 yaş arasındaysa 100 milyon ergenin obezite ile yaşadığını açıkladı. Bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak %8'e yükseldi. İlk etapta çok yönlü bir yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. İlaç tedavisi ise eğer istenen sonuca ulaşılamazsa sadece 10-19 yaş grubu için mümkün. Akşam gazetesine geçtik. Türk askeri saldırıda olmayacak. Mekke meclise geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke anlaşmasının saldırı değil savunma anlaşması olduğunu, Türkiye'nin başka bir ülkeye asker göndererek saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. F-35'leri vermek istiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermek istediğini, S-400'lerle ilgili çözüm arandığını söyledi. Türkiye için üretilen iki F-35'in ABD'deki hangardan görüntüleri de ortaya çıktı. Trakya YHT'ye kavuşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girecek. Milli Ay aracı uzay yolunda. Teknoloji Bakanı Kacır, milli imkanlarla geliştirilen Ay aracını 2027 başında uzaya uğurlamayı öngördüklerini söyledi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sırada Milliyet Gazetesi var. Değerli dinleyicilerimiz, fon teklifi meclise sunuluyor. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için objektif piyasa ölçütleri esas alınacak. Yol haritasında ilk toplantı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanında imzalanan yol haritası kapsamında iki ülke savunma makamlarının ilk toplantısının bu yılın son çeyreğinde yapılmasının planlandığını bildirdi. Nobel, Anne Carson'ın Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi. Komite Antik Yunan medeniyetlerini yorumlayan Carson'ı cesur ve yaratıcı olarak tanımladı. Yazar aynı zamanda 12 milyon İsveç kronu para ödülünün de sahibi oldu. Sabah gazetesiyle turumuza devam ediyoruz. Türkiye mazlumların yanında Konya'dan Trabzon'a, Çorum'dan Ankara'ya kadar Türkiye'nin birçok şehrinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı protesto yürüyüşleri düzenlendi. Meydanları dolduran on binlerce vatandaş Filistin halkına destek mesajı verdi. Gazze'deki ablukanın sivillere yönelik saldırıların derhal son bulması çağrısı yapıldı. Katılımcılar uluslararası kamuoyunu harekete geçmeyi davet ederek Filistin direnişine sonuna kadar destek vereceklerini haykırdı. Husiler havaalanını hedef aldı. Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve güneydeki Abha kentinde bulunan havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Yemen'deki İran destekli Husiler de Suudi Arabistan savaş uçaklarının Hudeyda Havalimanı'nı ve kontrolündeki bazı bölgeleri hedef aldığını iddia etti. CNN gökyüzünün hükümdarı İstanbul Havalimanı, ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, IGA İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını ele geçirmesini sayfalarına taşıdı. Yazıda Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağına da övgü yapıldı. Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Ekmekle silah arasına sıkıştı. Avrupa bir yandan Rusya

Ve tehdidine karşı savunma harcamalarını artırmaya çalışıyor. Diğer yandan hayat pahalılığı ve sosyal harcamalar nedeniyle büyüyen kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya. Aşırı sağ partiler Ukrayna'ya yardım ve silahlanma faturası üzerinden yükselirken Avrupa'da kritik soru savunma için daha fazla para mı yoksa sosyal hizmetler için mi olmaya başladı. Akıncı, jandarmanın gökyüzündeki gözü oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterindeki Bayraktar Akıncı TİHA'lar, Türkiye'nin dört bir yanında keşif, gözetleme ve operasyonel görevler yürütüyor. Elazığ Jandarma İHA Grup Komutanlığı bünyesindeki 3 Akıncı, 40 bin fit irtifaya çıkabiliyor ve 24 saate kadar havada kalabiliyor. Suudi Arabistan'a Katar modeli. Ankara'nın temel yaklaşımı şu: Türk askeri Suudi Arabistan'a giderse iki sebeple gidecek, caydırıcılık ve eğitim danışmanlık. Bu noktada Katar örneği veriliyor. Körfez'de kriz çıktığında Türkiye Katar'a asker konuşlandırdı ve orada bir çatışmaya girilmeden caydırıcılık sağlandı. Buna Katar modeli diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın beklentisi bu modelin kendi ülkesine taşınması.

0: dış basın.
1: Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'la Türkiye arasında sorun çıkmasının kimseye faydası olmayacağını söyledi. Rubio, Ege'de veya Kıbrıs'ta sorun çıkması halinde ABD'nin müdahale edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine "Benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu. Bu iki ülke NATO müttefiki ve NATO ortağı. Bu mümkün değil. Hiç kimse için iyi olmazdı. Ne Yunanistan ne de Türkiye için. ABD için de iyi olmaz. Dolayısıyla bunu düşünmektense bunun yaşanmasına bizim asla izin vermeyeceğimiz bir şey olduğunu söylerdim. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Krallık Ajansı Independent, Kremlin'in Fransa'nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesini, savunma politikasını Rusya ile çatışma üzerine kuran çıkmaz sokak niteliğinde bir strateji olarak değerlendirdiğini yazıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Britanya açıklarında gerçekleştirilen denizaltı tabanlı balistik füze testinin ardından yaptığı açıklamada testin doğrudan Rusya'ya hedef aldığını belirtmese de gönderilen mesajın alınması gereken yere yüksek ve net bir şekilde iletildiğini ifade etti. Söz konusu füze denemesi, Ukrayna'daki savaş ve Avrupa topraklarında artan hibrit saldırılar nedeniyle Moskova ile Batı arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Kremlin sözcüsü Peskov, Fransa'nın hamlesine tepki göstererek Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanındaki kimliğini Rusya Federasyonu'yla çatışma temeli üzerine inşa ettiğini söyledi. Peskov, bu yaklaşımın çıkmaz bir yol olduğunu ve tarihin gösterdiği üzere bunun iyi bir sonuca yol açmayacağını belirtti.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Independent bir başka haberinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savunarak "Bu durum çok hızlı bir şekilde sona erecek" dediğini yazıyor. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak "Bu misyonu esasen tamamladık, ordularını yok ettik. Bu durum çok hızlı şekilde sona erecek, bu olduğunda petrol fiyatları da hızla düşecek" değerlendirmesini yaptı. Trump, ABD'deki yüksek benzin fiyatlarına ilişkin İran'la savaşın son bulmasıyla enerji fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 27 Ekim'de yapılacak İsrail parlamento seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi. Haberde İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran'a olası bir saldırının seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. ABD'li yetkililerin Zamir'e ABD ordusunun gelecek 3 hafta içinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için hazırlık yaptığını bildirdiği ifade edildi. Zamir'in ise

0: İran'ın ABD'nin herhangi bir saldırısına İsrail'e füze atarak karşılık vereceği ve bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine sebep olacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı. Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika Parlamentosu İçişleri Komisyonu, kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak amacıyla evlerine girilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti. İltica ve Göç Bakanı Bosait'la Adalet Bakanı Verlinde'nin hazırladığı tasarı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan ve geri dönüş işlemlerinde işbirliği yapmayı ısrarla reddeden kişilere yönelik düzenlemeler içeriyor. Tasarı, bu kişilerden kamu düzeni veya ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu değerlendirilenlerin evlerine yargı izniyle girilmesini öngörüyor. Polis ve göçmenlik dairesi görevlilerinin katılacağı işlemlerde ilgili kişinin sınır dışı süreci kapsamında idari gözetim altına alınması amaçlanıyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren televizyon ve radyo ağı, CBS News'in haberine göre Fransa'da 10 yıldır süren personel eksikliği ve kötü eğitim koşullarına karşı öğrencilerin öncülüğünde başlayan protestolar ülke genelinde krize dönüştü. Eylül ayı ortasında Paris'teki bir lisede başlayan eylemler kısa sürede ulusal bir harekete dönüştü. İçişleri Bakanlığı verilerine göre salı günü ülke genelinde 250 binden fazla kişi sokaklara döküldü. Görev süresi dolmak üzere olan Cumhurbaşkanı Macron için yeni bir sınav niteliği taşıyan risk karşısında Başbakan Lecornu ay sonuna kadar yeni önlemler alacaklarını duyurdu. Öğrenciler altyapısı çökmüş ve haşere basmış yalıtımsız binalarda eğitim görmeye tepki gösteriyor. Sendika verilerine göre okulların yarısından fazlasında personel sıkıntısı yaşanıyor. Öğretmen eksikliği nedeniyle yüzlerce saatlik ders boş geçerken sınıf mevcutlarının 30 kişiye kadar çıkması tepkileri artırıyor. Nüfus artışına ayak uyduramayan eğitim sisteminde öğretmen maaşlarının asgari ücret seviyesine gerilemesi de mesleğe olan ilgiyi azalttı. Avustralya merkezli popüler bilim ve haber platformu Science Alert, İtalya'nın Sardunya adasındaki dağlık Bolotana köyünde kadınların son derece uzun yaşadığına dair kanıtlar bulunduğunu aktarıyor. 2021 ile 2025 yılları arasındaki demografik verilere dayanan analize göre Bolotana'da 70 yaşındaki ortalama bir kadının kalan yaşam beklentisi yaklaşık 21 yıl olarak hesaplandı. Bolotana'daki kadınların 70 yaşındaki yaşam beklentisi ve 100 yaşına ulaşma oranları dünya çapında Hong Kong'un ardından ikinci sırada yer aldı. Chicago, Illinois Üniversitesi'nden epidemiyolog Olshansky, Bolotana'nın dünyada kadınların en uzun yaşadığı veya buna en çok yakın bir nüfus barındırdığını düşündürdüklerini söyledi. Olshansky, bu uzun ömürlülüğün arkasındaki özellikleri belirleyip insanları bunların benimsemesine yardımcı olunması halinde dünyanın geri kalanının da bu toplulukların değerlerinden fayda sağlayabileceğini ifade etti.

0: TRT ABD muhabiri Tuna Şahan'la telefon hattımızın diğer ucunda ABD'deki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde dengeleri belirleyecek kritik ara seçime 25 gün kaldı. 3 Kasım'da yapılacak ara seçimde Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun da 3'te 1'i için oy kullanılacak. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi adaylar için mitingler düzenliyor. Kamuoyu yoklamaları sonucu üretilen projeksiyonlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratlara geçme olasılığını yüksek gösterirken yine Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato içinse belirsizlik devam ediyor. 3 Kasım'da yapılacak Kongre seçimi Amerika ile İran arasındaki savaş için de kritik bir tarih haline geliyor.

0: geldi. Birkaç haftadır Trump yönetiminin İran'ı Kongre seçiminden sonra vurabileceği yönünde söylentiler vardı. Son 2 gündür ise birkaç düşünce kuruluşuna bağlı yayın organları ara seçimden önce bu saldırının düzenlenebileceği yönünde haberler servis etmeye başladılar. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek 3 Kasım'daki Amerikan Kongre seçiminden önce saldırmayacaklarını söyledi. Trump'ın Perşembe günü birdenbire böyle bir açıklama yapmasının ekonomiyle bağlantılı gerekçeleri de var. Zira Trump'ın açıklamasından birkaç saat önce ham petrol fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Ayrıca Amerikan piyasalarında belirsizlik devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde hazine tahvillerindeki faiz yükselişini sürdürüyor. Birçok uzman bu olumsuz göstergelerin birinci sebebinin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş olduğu üzerinde hemfikir. İşte bu sebeple haftalardır İran'la görüşme yapmıyoruz. İran barış istiyorsa isteklerimizi kabul etmeli diyen Donald Trump birdenbire Perşembe günü İran'la çok verimli görüşmeler yürütüyoruz. Ara seçimden önce vurmayacağız dedi. Şimdi dikkatler, iki ülke arasında telefonla ya da düşük bir olasılık olsa da yüz yüze bir görüşme ayarlanıp ayarlanmayacağında. Birleşik Devletler'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre seçimi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş içinde önemli bir tarih haline gelmiş durumda. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Eraslan.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Efendim, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni haftalık basın bilgilendirme toplantısını takip ettik. Toplantı oldukça önemliydi. Türk denizciliğinin ve savunma sanayisinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleşti. Siz de oradaydınız, takip ettiniz. Önemli konu başlıkları vardı. Her hafta olduğu gibi Türkiye ile Fransa arasında imzalanan savunma işbirliği, Mekke Savunma İttifakı, İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandıran yine saldırgan tutum gibi pek çok konu başlığı gündemdeydi. Sırasıyla bakalım dilerseniz Mekke Savunma İttifakı diyelim ama öncesinde.
2: Evet, Mekke Savunma İttifakı'nda önemli tabii ki çok kafalar karışıktı. Üst üste yapılan toplantılar, Türk askeri Arap çöllerinde tekrar savaşa mı girecek, eskiye mi dönüyoruz, 100 yıl önceki durum mu diye çok ciddi eleştiriler var. Milli Savunma Bakanlığı bu konuya çok net bir açıklık getirdi açıkçası. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuğu vardı. Konuk bakanlık ki toplantısında da gündeme geldi. Hemen ufacık Hakan Fidan'ın açıklamasına bu konuda değinmekte fayda var. Zaman zaman ortaya konulan ucuz siyaset retorikleri gerçeklikle örtüşmüyor dedi bakan. Bunun adı savunma anlaşması. Anlaşmaya taraf olan bir ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak dedi. Milli Savunma Bakanlığı'yla da sizin söylediğiniz gibi gündemimizdeydi bu konu. Savunma İttifakı Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin 5 Ekim tarihinde Riyad'da gerçekleştiği toplantıya dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler bu toplantıya katılmıştı. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirlerinin ele alındığı, sekreteryanın başlangıç yapılanmasının belirlendiği, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçevelerin görüşüldüğü ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli bir ilerleme sağlanmıştır dedi bakanlık. Siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmalara dikkat çekildi. Tarafların mutabakatı ve ilgili süreçler doğrultusunda sürdürülmesinin kararlaştırıldığına vurgu yaptı. Öte taraftan mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlanması için gerekli tedbirler görüşülmüştür dedi. Şimdi öncelikle şunu bir açıklık getirmek lazım. Bu uluslararası bir anlaşma. Bu uluslararası anlaşmanın her ülkeler nezdinde uluslararası bir yöntemi var. Nedir bu? Bu iki taraf ülkeyi anlaşmayı imzalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelir. Önce Dışişleri Komisyonu'nda görüşülür. Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildikten sonra meclisin genel kuruluna gelir. Genel kurulda onaylanır. Ondan sonra resmi gazetede yayınlanır. Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanır. Resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girir. Şimdi bu anlaşmada biz henüz karşılıklı ülkeler olarak anlaşma yaptık. Dolayısıyla bunu yani bugünden yarına artık yürürlüğe girdiği zaman işlemiş olması

0: için bir takım idari altyapısının oluşması gerekiyor. Neydi? Genel sekreterin atanması. Genel sekreter Pakistanlı bir komutan kor general atandı. 3 yıl boyunca görevde kalacak. Ülkeler buna mutabık kaldı. Suudi Arabistan'da bir üs kurulacak. Ülkeler buna mutabık kalandı. Bu üs nerede kurulacak? Bu üste ne kadar asker görevlendirilecek? Çünkü dünyanın 32 ülke, Türkiye bir NATO üyesi, 32 ülkede üs var çeşitli noktalarda. NATO üslerinden biri İzmir'de. İzmir'deki üste Amerikan askeri de var. Zaman zaman Fransız askeri de oluyor. Zaman zaman sizin de bunun gibi üsler kurmanız gerekiyor ülkelerde. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Dolayısıyla hani biz sürekli hem Milli Savunma Bakanlığı hem Hakan Fidan sık sık dile getiriyor. Yani biz 10 yıl boyunca süren Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki Husi sorunun tarafı değiliz. Ya da bunu çözeceksek madem öyle Keşmir sorununda, Pakistan'daki Keşmir sorununu da çözmek durumundayız. Böyle bir yükümlülüğümüz yok. Bu bir savunma anlaşması. Nedir? Caydırıcılık. Evet, Körfez Savaşı başladığından beridir Türkiye savunma Suudi Arabistan'ın Türkiye'den istemiş olduğu ikili anlaşmalar çerçevesinde, bu anlaşma dışında yardımları, destek talepleri vardı. Türkiye'nin orada bazı noktalarda, kritik noktalarda hava savunmasına destek olmak amacıyla Hisar A ve Hisar A orta derecede savunma sisteminin dediğim gibi ikili anlaşmalar çerçevesinde gönderildiğini, bir satışın yapıldığını, bir bu çerçevede gittiğini biliyoruz. Buradaki noktaların da çatışmaların yaşandı. Bu hani o Hisar A ve Hisar O'nun kullanıldığı noktaları da çatışmaların yoğun olarak yaşanmadığı bazı noktaları olarak biliyoruz. Yani Türk askerinin, orada bulunan Türk askerinin güvenliğini sıkıntıya sokacak noktada değil. Bir diğer gündem maddemiz de sizin de söylediğiniz gibi Fransa'ydı. Fransa ile aslında oldukça enteresan gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz. Türkiye ile Fransa arasında karşılıklı çıkar temeline savunma ve güvenlik alanında ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha da kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla bir yol haritası imzalandı. Geçtiğimiz hafta itibariyle Fransa'nın son dönemdeki Türkiye'ye bakış açısı NATO toplantısından sonra bir tık daha değiştiğini söylemek mümkün. Bir kor generalimiz İlkay Paşa gitti, imza attı. Oldukça da üst düzeyde karşılandı orada. Bakan yardımcıları, orgeneraller tarafından karşılandı. Oldukça güzel de ağırlandığını gördük. Bu yol haritası ne anlama geliyor? Bunu biraz açıklayalım. Çünkü Türkiye ile Fransa ilişkileri, özellikle Türkiye'nin Libya ve Suriye politikasıyla oldukça ve Yunanistan politikasıyla oldukça sıkıntılı bir süreçten geçti. Bizim Eurofighter'ları alma noktasında yaşadığımız sıkıntılar, Türkiye'nin 2018-2017 yılları arasında savunma sistemi SAMTE almak istiyordu. Çünkü o dönemde Türkiye'deki harekatlar başladıktan sonra birçok ülke Türkiye'de bulunan savunma sistemleri, Patriot'ları geri çekmişti. Türkiye madem öyle ben de SAMTE savunma sistemi alayım demişti. Ama Fransa buna ciddi bir şekilde engel olmuştu. Libya, Suriye ve Yunanistan politikamız nedeniyle. İşte bu açıdan bakacak olursak bu yol haritası kapsamında önemli bir yol haritası. Çok başlangıç bir seviye ama önemli bir aşama. Savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulacak. Hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği ve sistemlerin birlikte çalışmasının geliştirilmesi öngörülüyor. Üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor. Üçüncü ülkelerden baz alarak da birazcık daha böyle Afrika'yı gözümüzde canlandırmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Askeri alanda ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri alanında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirmesi, liman ziyaretleri, karadeniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim tatbikatları söz konusu olacak. İki ülke savunma sanayi kuruluşları arasında da temaslar artırılacak. Fransa özellikle Eurofighter bekliyoruz ve Türkiye için imalat başladı. Katar'dan alacağımız Eurofighter'lar var. Umman'dan alacaklarımız var. Onların modernizasyonu var. Bunlar gelmeden önce şimdi Türk yer bakım teknisyenlerimiz ve pilotlarımız bunlar için eğitim alıyor. İşte bu Eurofighter'da kullanacağımız bir füze var. O da Meteor. Biz onun muadilini Gökhan'ı yapıyoruz ama henüz yapma aşamasındayız. Ama bu yapılana kadar oraya Allah kullandırmayı nasip etmesin ama o boşluğunu dolması gerekiyor. Meteor füzesi. Bunu kimden alacağız? Fransa'dan alacağız. Dolayısıyla oldukça önemli bir sistem. Bunun yanında yanı sıra S-400'leri elden çıkarmaya çalışıyoruz. F-35 ve programına dönelim, kassalar ortadan kalksın diye. Bu noktada da bir Türkiye'nin S-400 elden çıkarmasıyla elbette çevik kubbe her katman katman devam ediyor. Sürekli envantere sistemler giriyor ama oluşabilecek en ufak bir açıklığı kapatmak için savunma sanayi, savunma sistemi, hava savunma koruması için bir samtinin tekrar kapısı aralanabilecek. Fransa ile ilişkiler bu açıdan da çok önemli. Ege'de de enteresan bir durum var açıkçası. O açıdan da önemli. Paris, Ankara ve Atina bugünlerde her üç başkentte bir müthiş satrancın oynandığını söyleyebiliriz. Türkiye denizaltı kablo projelerini Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ı kendine bağlayacak bir kablo projesi vardı. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Ama Yunanistan Türkiye'den bu kadar izin almak istemiyor. Kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalıştı geçtiğimiz yıllarda. Türkiye anında fırkateynlerini göndererek Yunanistan'a benim karasularımda herhangi benden izin almadan bir işlem yapamazsın mesajı vermişti. Türkiye aslında bu kabloların döşenmesine karşı değil ama kendi kıta sahanlığı içerisinden kendinden izin alarak bu işin yapılmasını talep ediyor. Haklı olarak uluslararası kanunlar çerçevesinde. İşte Fransa bu noktada da devreye girmiş gibi görünüyor. Yunanistan birazcık kendisi izin almadan Paris'i devreye sokarak Fransa hükümetiyle Türkiye hükümeti arasında böyle bir izin mekanizması geliştirmenin yolunu arıyor. Açıkçası bu anlaşma bu açıdan da önemli. İki ülkenin, iki devletin birbiriyle yakın temasa girmesi, özellikle SAFE programından, Türk olması nedeniyle SAFE programından dışlanan, dışarıda tutulmaya çalışan Türkiye'nin ülkelerle geliştirdiği ilişkilerle savunma sanayi projelerinde önemli adımlar atması. Çünkü artık biz evet Afrika ülkelerine savunma sanayi ürünleri satıyoruz ama yönümüzü ne yöne çevirdik? Batı'ya, NATO ülkelerine, Avrupa Birliği ülkelerine çevirdik. Bu noktada da Fransa iyi bir savunma sanayi noktasında iyi bir alışveriş yapılacak ülke olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki şimdi de Fransa'daki gelişmelere bakalım mı? Çünkü önemli olaylar yaşanıyor. Fransa genelinde eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlayan öğrenci eylemleri ülkenin farklı kentlerine de ulaşmış durumda. Bu protestolar ne anlama geliyor sizce?
0: Aslında biraz daha geçmişe dönerek bakmak lazım bu protestolara. Çünkü liselerin protesto, üniversiteler ya da herhangi bir tarım işçisinin, memurun ya da işçilerin bir eylemi değil, gençliğin bir protestosu. Neyden kaynaklanıyor? Biraz geriye giderek bakmak lazım. 2000'lerin başında Fransa bir politika uyguladı. Nüfusun, yaşlanan nüfusunun tekrar gençleşmesi adına bir proje, devlet projesi hayata geçirildi. Şimdi bakıyoruz bu proje göre bir çocuk hiç çocuk olarak kabul edildi. Herhangi bir destek sağlanmadı. İkinci çocuk da devlet devreye girdi. İşte çocuğun maması, tebeli ihtiyaçları, bezi, kreşi gibi konularda Fransız hükümeti ikinci çocuk yapanlara ciddi destek oldu. Üçüncü çocukta durum daha bir farklı boyuta gelişti. Ne oldu üçüncü çocukta? İşte vergilerden muaf oldular. Yine bu kreş, mama desteği gibi konularda özellikle bakıcı gerektiren, kreş noktasına gelmeden bakıcı gerektiren çocuklarda bakıcının ücretinin yarısını devlet karşıladı. Örnek veriyorum, bu 1000 euro gibi bir rakamsa 500'ünü aile karşıladı, 500'ünü devlet verdi. Şimdi o çocuklar büyüdü, lise çağına geldi. Yaklaşık 2021-2022 gibi bir yine protestolar oldu. Bu protestolarda da öğretmen yetersizliğiydi. Öğrenciler, o dönemki lise öğrencileri öğretmenleriyle sokaklara döküldü. Sokaklara dökülmesinin ardından Fransız hükümeti evet dedi. Öğretmenleri, işte gerekli öğretmenleri okullara atayarak bir takım o protestoların önünü kesti. İşte bunu gören diğer lise öğrencileri artık geldiğimiz 2026 yılında da 80 kişilik sınıflarda okumak istemedikleri, okullardaki yetersizlik, beslenmedeki sıkıntı, tüm bunları bütün bunlardan şikayet ederek sokaklara döküldüler. Çünkü 2000'lerin başında uygulamaya konulan genç nüfus uygulamasında Fransız hükümeti ailelere destekleri sağlamış ama altyapının geliştirilmesi noktasında anlaşılan o ki yeterli okullar yapmamış, evet. Okul tesisatlarını yapmamış, öğretmen atamalarını yapmamış. İşte öğrenciler, çocuklar bunu protesto ediyorlar açıkçası.
1: Dalga dalga da büyüyen bir
0: kesinlikle yani her artık. Protestoya illaki bir vandalizm katılır. Çeşitli gruplar elbette ki bu durumu kullanır. Oldukça karışmış durumda Paris sokakları. Açıkçası bu altyapı yetersizliği, öğretmen açığı, personel açığı ve tesisat

0: fiyat açığı karşısında Fransız hükümeti biraz da zora girmiş durumda. Öğrenciler haklı mı? İsteklerinde haklılar elbette ki. Çünkü altyapı çok önemli. Yani bir 10 kişilik, 20 kişilik bir sınıfta aldığın eğitimle 80 kişilik sınıfta aldığın eğitim arasında dağlar kadar fark var ve gençler de kendi geleceklerini düşünüyorlar açıkçası. Bu eğitim sistemiyle hiçbir noktaya gelemeyeceğiz diye
1: Önümüzde
0: düşünüyorlar.
1: de bir cumhurbaşkanlığı seçimleri var tabii Fransa'da. Yaklaşan bir seçim var. 6 aylık bir zaman kalmış durumda. Herhalde onu
0: Yani Macron'u biraz daha
1: bir
0: sıkıntıya
1: sınava dönüşmüş
0: sokacak.
1: durumda sanki.
0: Kesinlikle, kesinlikle bu gerekli altyapıyı tabii ki 6 ayda yetiştirmek mümkün olmaz. Ama belki personel açığı, belki çeşitli devlet kurumlarının okula dönüştürülmesi kısa vadede çözüm
1: Hükümetin
0: olabilir
1: yapacağı
0: gibi
1: önlemlerle değil
0: görünebiliyor.
1: mi? Belki
0: Evet,
1: hareket
0: kesinlikle.
1: biraz daha sönebilir. Önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek takip ediyor olacağız. Efendim şimdi geçtiğimiz günlerde Aselsan, Türkiye'nin bağımsız navigasyon ve haberleşme altyapısını oluşturacak 198 uyduluk Gökbağ Takım Uydu Projesi'nin ilk gerçek uydusunu tanıttı. Şimdi bu Gökbağ projesini biraz anlatmanızı rica edeceğiz. Stratejik önemi anlamı nedir ve Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık vizyonuna nasıl bir katkı sağlayacak?
0: Evet, açıkçası bu savunma sanayi ürünleri benim konuşmayı sevdiğim en zevkli, eğlenceli konular
1: O yüzden sonra
0: arasında.
1: saklamadık bu konuyu.
0: Şimdi Starlink'i hepimiz biliyoruz. Elon Musk'ın, Amerikalı iş adamı Elon Musk'ın Starlink'ini. Bu bir uydu dizini peş peşe dolanıyor dünyanın etrafında. Ve bu Starlink'in özellikle 2025 Haziran'ın sonrası, yanlış hatırlamıyorsam, Ukrayna'nın bu konuda destek istemesi ve Elon Musk'ın da destek vermesiyle 2025'ten beri çok önemli bir sistem. Bir savaştan örnek vererek gideceğim açıkçası İpek Hanım buna. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşını hepimiz biliyoruz. Rusya bir dünya devi, yani dünyanın en güçlü 3 ülkesinden birisi. Ama 2010'ların başında ordusu bile olmayan Ukrayna karşısında ne kadar büyük sıkıntı yaşadığını hepimiz görüyoruz. Savaş 4. yılını bitirdi, 5. yılına girecek. Ukrayna topraklarından vazgeçmiyor. Bunu elbette Batı dünyasından almıştı, olduğu silahlarla yapıyor ama işte bu noktada Starlink 2025 yılında devreye giriyor. 21. yüzyıl dünyasında artık gökyüzünde uydunuz yoksa sizin gözünüz kör, kulağınız sağır oluyor. Çünkü haberleşme, yeni gelişen silah sistemlerini yönetme, istihbarat paylaşımı sağlama, gelen tehdidi yukarıda görüp yok etme çok önemli. Dolayısıyla 2025'te Starlink uydularının Ukrayna'ya destek vermesi ve Ukrayna'da çeşitli temellerin oluşturulması sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı tam bir kilit noktasına geldi. Rusya'nın da çok fazla bir şey yapamadığını görüyoruz. Özellikle dronlarla hem Rus donanması hem Rus hava kuvvetlerine ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Şimdi biz de Starlink gibi bir aslında benzeri adı Astralink markasıyla tanıtıyoruz. Ama biz buna ne diyeceğiz? Gökbağ diyeceğiz. Bizim dilimizdeki, yerel dilimizde söylentisi Gökbağ. Şimdi bu Gökbağ projesi Leo yörüngesinde görev yapacak 198 uydudan oluşan takım uydu mimarisinin gelişmiş hali. Proje kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen uydunun gerçek hali ilk kez bu kongresinde sergilendi. 2028-29 döneminde uzayda görülmeye başlanması hedefleniyor. Haberleşme, navigasyon, gözetleme başta olmak üzere uzay tabanlı kabiliyetlere yönelik çalışmalar genişliyor diyebiliriz. Ayrıca uzaydaki rekabetin hızını da göstermesi açısından oldukça önemli. Gökbağ kapsamında kullanılacak uyduların birçok kilit alt sistemi Aselsan tarafından geliştiriliyor. Bu uzayın fırlatma noktası, uzaya sistemin fırlatılması noktasında ki sistemleri de Roketsan üstlenmiş durumda. Özellikle uydu sistemlerinde frekans veriminin artırılmasına yönelik çiplerin tasarımı Aselsan bünyesinde geliştiriliyor. Dolayısıyla bu takım uydu sistemi bizim ne işimize yarayacak? 2028-2029 yılında fırlatılması 198 bir sürü uydudan bahsediyoruz. Yani artık gökyüzünde bağımsızlığımızı bir noktada ilan etmiş olacağız İpek Hanım. Haberleşme,
1: navigasyon.
0: aynen görüntülerin alınması, navigasyon, kendi navigasyon sistemini kurman çok önemli bir şey. Bugün biz Amerika'nın işte Google'dan hepimiz biliyoruz. Kullandığımız navigasyon sistemini biliyoruz. Yani bunu Amerika'dan alıyoruz. Dolayısıyla yarın bir gün Amerika ile iplerin gerildiği bir noktada bu sistemi, navigasyon sistemi

0: 1829 döneminde fırlatılacak. Dolayısıyla sizin kendi yazılımlarınızla artık kendi navigasyon sisteminizi oluşturacaksınız. Yani gökyüzünde bağımsızlığı elde edeceksiniz. Bundan yaklaşık bir ay önce hatırlarsanız Amerika uzaya silah yerleştirdiğini açıklamıştı.
1: İtiraf etti, evet.
0: Bunu niye açıkladı diye konuşmuştuk. Ya Çin ve Rusya'nın da oradaki silahlarını gördü. Ben silah yerleştirdim diyerek onları da silah yerleştirdiğini açıklamaya zorluyor. Ya da Çin ve Rusya'nın kendisinin silah yerleştirdiğini görüyor. Onlar açıklamadan ben açıklayayım. Yani artık uzaya silah yerleştirdiğimiz bir dönemde. Ahmet Okyol'un bir açıklaması var. Diğer ülkeler yürürken biz koşar adımlarla gidiyoruz. Yani o arada olan boşluğu kapatmak için gerçekten mühendis ordumuz, çünkü bir mühendis ordumuz da bugün savunma sanayinde çalışan personel sayısı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın personel sayısıyla neredeyse eşit durumda. Dolayısıyla orada da bir savunma ordusu var. Bu savunma ordumuz gerçekten tam bağımsızlık noktasında ciddi çaba sarf ediyor. Bu çok kıymetli şeyler bunlar. Tam bağımsızlığı elde etmek, hiçbir ülkeye yarın Allah korusun yani bir savaş durumunda, bunu hiçbirimiz istemiyoruz ama karşımıza neyin çıkacağını, nelerin çıkmayacağını az çok hepimiz biliyoruz. Hani işte elbette işin sonunda Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur noktasına getirmeyeceğim ama yani dediğim gibi bugün İsrail'e ya da Yunanistan'la yaşanabilecek en ufak bir krizde batılı devletlerin kimin tarafını tutacağını çok iyi biliyoruz. Buna yönelik de elbette savaş istemiyoruz ama elimizin kolumuzun rahat olması, içimizin ferah olması, kendi gökyüzünüzü, kendi denizinizi, kendisi ana karanızı korunmak için tam bağımsız olmanız çok önemli.
1: Evet.
0: Caydırıcılık noktasında çok önemli. Çünkü sizin ülkenizde bazı emelleri olan insanlara Türkiye bunu yapıyor, ben Türkiye'ye bulaşmayayım dedirtmek çok önemli. İşte Gökbağ da bunlardan biri. Kendi navigasyon sisteminle, uydu sisteminle gökyüzünde bağımsız bir Türkiye oluşturmak oldukça önemli. Önemli adımlardan, önemli eşiklerden biri olacak diyebilirim.
1: Şimdi Sayın Eraslan bir de dünya gündemine bir bakalım dilerseniz. Çünkü hep Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran-İsrail çatışmalarını konuşuyorduk sizlerle birlikte. Ama Sudan, Etiyopya, Eritre hattında da yine sıcak bir gelişmeler söz konusu. Babil-Mendeb'de yaşananlar yine göz önünde bulundurulduğunda tabii Afrika boynuzundaki bu gelişmelerden de bağımsız değerlendirmememiz gerekiyor. Neler oluyor bölgede? Bir bölgesel savaş kapıda mı sizce?
0: Yani açıkçası oldukça karışmış durumda 21. yüzyılın Afrika boynuzundaki umarım olmaz. Umarım tabii ki ülkeler devreye girmiş durumda ama iş barışla sonuçlanır ama tabii ki bu noktayı neyin getirdiğini dikkat etmek lazım. Özellikle İsrail ve Birleşik Arap Emirliği ortaklığıyla Sudan'ın bölme çabaları yaklaşık bir yıldır sürüyor. Somali hattında da ciddi bir Somali'ye doğru
1: parçalama girişimi
0: var. Somali bir Somaliland üzerinden işte İsrail tanıdı, büyükelçilik atadı. Etiyopya, Somaliland'la imzalamış olduğu bir anlaşma vardı. Gerçi Somali ile Etiyopya savaş noktasına geldiğinde Ankara Anlaşması'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl önce 2 ülkeyi Ankara'da aynı masaya oturup bu masadan kalkmadan, barış sağlanmadan kalkılmayacak mesajıyla önemli bir aşamaya gelmişti. Ama işler oldukça karışmış durumda. Çünkü İsrail'in özellikle Sudan'ın bölünmesi noktasında, Somali'nin bölünmesi noktasında elbette birazcık da Türkiye'nin karşısına her gittiği yerde çıkma noktasında adımları var. İki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan asker çekmişti hatırlarsınız. Şimdi biraz 20 yıl geçmişe gidelim. Amerika'nın Afganistan'dan apar topar nasıl kaçtığını hepimiz hatırlıyoruz. O travmatik görüntüler, uçaklara koşar adımlarla askerlerin binişi, işte o Afganistan'dakilerin bebeklerin Amerikalı askerlere verip çocuğumu kurtar noktasındaki görüntüler hepimizin hafızasında. Bu çekilmeyle birlikte bir baktık geriye, bir yıl sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Şimdi Irak'tan apar topar Irak hükümetinde ya hani nereye gidiyorsunuz direkt ifade etmese de nereye gidiyorsunuz yaklaşımına bakmaksızın Amerika Irak topraklarından çekildi. Bu bize tarihe bakarak ders çıkaracağımız noktalarda neyi gösteriyor? Önümüzde ciddi bir Afrika boynuzunda Körfez Savaşı'ndan bağımsız olmayarak sizin de söylediğiniz gibi Kızıldeniz, Babülmendeb bu noktasını hepsini birleştirecek Suudilerin Yemen'le Husilerle yaşadığı saldırılar noktasında hepsini bir araya getirecek olursak Amerika'nın gücünü biraz Afrika boynuzu ve oradan da Çin'e

0: doğru yönünü çevireceğini düşünürsek Afrika'da ciddi bir savaş durumunun, zaten yıllardır savaş altında olan, sömürge altında olan halkın bir kez daha savaşla karşı karşıya olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz gibi görünüyor. Özellikle Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri biraz İsrail'le hareket ediyor gibi görüyor. Sudan'ın özellikle Darfur bölgesinin bölünmesi noktasında madenlerine el koymak için, yeraltı kaynaklarını yüzyıllardır sömürüyorlar, hala sömürmeye devam etmek için bölünme parçası var. Somali ne kadar önemli, kıymetli bir ülke olduğu ortada. 2010 yılının başında Somali tamamen bitmiş bir noktadayken tüm dünya devletlerine bir çağrı yaptı. Hiçbir ülkenin yardım edin çağrısı yaptı. Açıkça bir şekilde yardım çağrısında bulundu. O gün ailesiyle birlikte oraya giden Türkiye'ydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşiyle çocuklarını falan alarak ciddi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Hani sadece bunun ikili ilişkiler, işte ben oradan para kazanayım, yatırım yapayım noktasında değil. Türkiye Somali'de hastanede yaptı, okulda yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Somali ordusunun yetiştirme noktasında ciddi destek, yani gorgor diye tabir edilen bizim komando birliklerimiz gibi
1: Askeri
0: Türkiye'de
1: eğitimcilerimiz var.
0: Türkiye'de onları askeri eğitim verdi, terörle mücadele eğitimi verdi, 40 yıllık tecrübesini aktardı. Dolayısıyla Somali bizim için oldukça önemli. Etiyopya da önemli, Sudan da önemli. Dolayısıyla Etiyopya birazcık şu an Somaliland'dan açık denizlere ulaşma adı altında birazcık daha birlikte hareket ediyor. Mısır burada enteresan bir noktada duruyor. Somali noktasında Türkiye ile yakın hareket ediyor. Öbür taraftan Etiyopya ile ciddi krizi var. Çünkü Mavi Nil Nehri üzerine baraj yapmış durumda Etiyopya. Orada bir kriz yaşanıyor. Yani bu yaşadığımız Körfez'deki savaş, İran, Amerika ve İsrail arasındaki savaş, Suudi Arabistan'ın Husilerle yaşadığı çatışmalar ve son dönemde bu tüm bir durum Afrika boynuzuna kayıyor gibi görüyor. 21. yüzyılın savaşının da burada çıkacağını söylemek çok da yanlış
1: Son
0: olmaz.
1: derece evet,
0: Umarım
1: karmaşık bir
0: aklı
1: tablo var
0: selim bir noktada
1: karşımızda.
0: ülkeler, yani artık yüzyıllardır sömürülen topraklarda artık bu sömürünün durması noktasında umarım önemli, güzel bir adım atılır.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olun. Gazeteci Yeşim Eraslan bugün bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta yeniden Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süperkümesidir.

0: Berk kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dahi yönetmen Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan, izlerken hem güleceğiniz hem de ürpereceğiniz 1964 yapımı bir başyapıttan söz edeceğiz. Doktor Stringello, yani Doktor Garip Aşk. Soğuk Savaş yıllarında çekilen bu film, nükleer savaş tehlikesini sinema tarihinin en zeki, absürt komedilerinden birine dönüştürüyor. Hikayemiz, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli paranoyak bir generalin aklını kaçırmasıyla başlar. General, Sovyetler Birliği'ne nükleer bomba atması için elindeki uçak filosuna gizlice emir verir ve uçakların geri çağrılmasını engellemek için tüm iletişim sistemlerini de kapatır. Durumu öğrenen Amerikan Başkanı ve generaller Pentagon'un o meşhur yeraltı savaş odasında acil koduyla toplanırlar. İşte bu odada insanlığın kaderinin ne kadar absürt detaylara bağlı olduğunu görmeye başlarız. Sovyetler kendilerine yapılacak bir saldırıda dünyadaki tüm canlı yaşamını otomatik olarak yok edecek bir kıyamet günü cihazı geliştirdiğini açıklar. Artık mesele savaşı kazanmak değil, dünyanın yok olmasını engellemektir. Filmde usta aktör Peter Sellers, çaresiz Amerikan başkanı da dahil olmak üzere tam 3 farklı karakteri canlandırarak adeta herkese oyunculuk dersi verir. Doktor Garip Aşk, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan hırsı ve kişisel çılgınlıklar karşısında sistemlerin nasıl çaresiz kalabileceğini de gösteren zamansız bir uyarıdır. Nükleer bir yıkımla biten bu hikayeyle Stanley Kubrick gülerken düşündüren ve insanlığın kendi yarattığı güçle imtihanını anlatan benzersiz bir klasiğe de imza atmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağansaray'ında düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarına hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulunan Bakan Gürlek, fon kriziyle ilgili olarak da 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Yaklaşık 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. Piyasa bozucu faaliyetlere girenlerin tamamı hukuk önünde hesap verecekti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad ise Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Merakla beklenen 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Ödüle bu yıl Kanadalı şair ve yazar 76 yaşındaki Anne Carson layık görüldü. Carson'ın bugüne kadar Kocanın Güzelliği ve Kırmızı'nın otobiyografisi olmak üzere Türkçe'ye çevrilen iki eseri bulunuyor. Suriye'nin Halep kentinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, ana binası ve avlusu onarıldı. Ve spor. Süper Lig'de bugün 7. haftanın açılış maçında Galatasaray ligin namağlup tek takımı Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Rams Park'ta Türkiye saatiyle 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, bugün İspanyol ekibi Kosner Bastonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki 3. temsilcimiz Anadolu Efes ise bugün Yunan ekibi Olympiakos'la deplasmanda Türkiye saatiyle 21.15'te karşı karşıya gelecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 23 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 17, çok bulutlu olmak üzere Paris 16, Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 29, Sofya 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Brüksel 15, Amsterdam 16, Kopenhag 13,

0: Ankara Manzarası.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ankara Manzarası'ndasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Bizi radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle üzerinden de dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara hakkında çok bilinmeyen ve tahminimizden de öte bilgilere ulaşabildiğimiz, programımıza da adını veren Ankara Manzarası tablosu üzerine konuşacağız. Konuğumuz Vekam Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, birkaç yüzyıl önce yapılan ve yapıldığı tarihten çok uzun bir süre sonra ortaya çıkan ve ilginç bir öyküsü olan bir tablo bu. Bu öyküyü sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, bu tabloyu aslında sanat tarihçi hocalarımızdan Profesör Doktor Semavi Eyce keşfediyor. Hollanda'da Rijk Museum'un deposunda buluyor. Ve şaşırıyor çünkü bu tabloyu Halep olarak tanımlamışlar. Oysa Semavi Bey tablodaki detaylara bakarak ve özellikle Ankara keçisi, bunun kırkılması nedeniyle bunu Ankara'ya ait olduğunu belirliyor. Halep'e benzetmesi tabii tablonun yapılış uslubu. Hollandalı bir ressam yapmış çünkü. Böyle bir tepe üzerinde bir şehri gösteriyor. Dolayısıyla Halep de böyle hep tepe üzerinde bir şehir olarak gösterilir. O nedenle Halep zannetmişler. Ve farklı bir koleksiyonun içerisinde doğudan gelen diğer başka tabloların arasında da kaldığı için öyle değerlendirilmiş. Fakat zamanında herhalde bunun Ankara olduğu biliniyordu. Çünkü Hollandalıların Ankara ile bu tiftik keçisinin yününden yapılan özellikle kumaş, sof kumaşı üzerinden ticaretleri çok fazla. Ve hatta bu tabloyu yaptıran kişinin de Ankara'da ajansı olan bir Hollanda şirketi tarafından ısmarlanıp yaptırıldığı düşünülüyor. Tarihleme olarak da 18. yüzyılın başına tarihliyoruz. Evet.
1: Ankara manzarasını önemli kılan unsurlar neler hocam? Resmin Ankara'ya ait olduğunu biz nereden anlıyoruz? Ressamı biliniyor mu mesela? Bize neler anlatıyor bu tablo? Ne dersiniz?
2: Şimdi bu tablo şu açıdan çok ilginç. Bir kere Ankara'nın Cumhuriyet öncesi tablosu yok. Ankara'yı anlatan tablo yok. Seyyahlar var. Buradan geçerken tiftik keçisini gravür olarak yapmışlar. Veyahut Ankara Kalesi'nin görünümünü yine gravür olarak çizmişler. Ama tablo yok. Tablo yok. Yani hani mesela bir İstanbul'la karşılaştırırsanız, bir İzmir'le, bir Selanik'le, bir Kahire'yle falan Osmanlı dönemi kentleri kapsamında tablosu yok. Dolayısıyla bu Ankara'yı bize anlatan 18. yüzyıl başından tek tablo. Evet, o açıdan bir kere çok önemli. Dolayısıyla biz orada Ankara'ya neler vardı, neler öne çıkıyordu bunu görüyoruz. Ve tablonun kompozisyonu da biraz böyle tam Orta Avrupa tablo geleneğinde. Dolayısıyla iki bölümden oluşuyor. Üst bölümde kale ve kale çevresindeki kentsel dokumuz var. Onun altında da pazar yerini ayrıntılı böyle sanki yakın çekim plan

0: şey yapmışlar gibi yakın çekimden çekmişler gibi öyle iki ayrı bölüm. Dolayısıyla yukarıya baktığımız zaman kaleyi görebiliyoruz, Bedesten'i görebiliyoruz çok belirgin bir şekilde, çünkü Ankara bir ticaret kenti ve en önemli yapısı da Bedesten. O hemen göze çarpıyor. Etrafındaki hanlar, ondan sonra Augustus Tapınağı, diğer büyük mescitler, bunların hepsini
1: Bu
0: seçebiliyoruz.
1: mimari eserler tam anlamıyla
0: Görünebiliyor,
1: görünebiliyor.
0: seçilebiliyor, tanımlanabiliyor. Ondan sonra Ankara çevresinde tabii şimdi göremediğimiz dereler, dolayısıyla derelerin üzerindeki köprüler. Bir tanesinde bir Avrupa atlılarla Avrupalılar gidiyorlar, tüccar onlar. Öbür tarafta bir kervan görüyoruz, yüklemiş herhalde işte sof kumaşını, kervan gidiyor. Çünkü tabii sof kumaşının dağıtılma biçimleri de farklı. Venedikliler var, Hollandalılar var, İngilizler var, Lehliler var. Yani ticareti 15. yüzyıldan itibaren çok yaygın. Genellikle Hollandalılar İzmir yoluyla gönderiyorlar, gemiyle yolluyorlar mesela. Onun için İzmir'e kadar tabii kervanlarla gidiyor yine. Ama mesela Lehliler daha çok Orta Avrupa ve Rusya'ya götürdükleri için karayoluyla onlar gidiyorlar, İstanbul üzerinden. Böyle onun için onları da ticarette kimler, onları da görüyoruz. Sonra alttaki pazar yeri var. Şimdi pazar yerinde ve onun ya hemen yanındaki boşlukta bir kere tiftik keçisini bu görüyoruz. Tiftik keçisini kırkıyorlar. Onu gösteriyor bize. Tüyleri nasıl kırkılıyordu? Hangi aletler vardı? Bu da çok önemli. Hangi aletler vardı? Ondan sonra bu yün nasıl iplik haline getiriliyordu? Gösteriyor bayağı. Kadınlar

0: Ondan sonra da pazar yeri, işte dükkanlar, bizim Aras tipi dediğimiz önü açık, işte böyle kumaşlar üst üste yığılmış vaziyette. Kimisi oturuyor satıcı, kimisi uyuyor yorulmuş, yani günlük yaşamı da çok güzel gösteriyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra pazar yeri tabii kalabalık, dua eden bir hoca büyük olasılıkla bedestenin açılışı için, hep böyle çünkü duayla açılırmış bedesten. Kadınlar var çok. Kadınları pazarın içerisinde aktif olarak görüyoruz.
1: Sosyal
0: Mal
1: hayatın
0: getiriyor,
1: içinde de.
0: gösteriyor, satıyor. Ondan sonra çok ilginç. Hepsi beyaz çarşaflı. Ondan sonra çocukları görüyoruz. İşte annesinin eteğinden çekiyor. Elinde oyuncağıyla dolaşıyor. İki kişi kavga ediyor falan. Yani günlük yaşam içerisinde görebildiğimiz hepsi var. Bir de daha büyük olarak bir camiyi, mescidi bize gösteriyor. Hani bu şekilde Ankara'nın 18. yüzyıl başındaki görünümünü, pazar hayatını biz takip edebiliyoruz bu tablodan.
1: Evet, aslında Ankara tablosunda sadece manzarayı görmüyoruz biz, sosyal hayatı da
0: Evet,
1: görüyoruz, değil mi? Bir
0: evet.
1: yanda manzara resmedilmiş, bir yanda da sosyal hayatı
0: Evet.
1: resmedilmiş ve aslında perspektif kurallarına da uyulmamış tabloda, değil mi?
0: Yani şimdi perspektif tabii bir yatay bir perspektif deriz biz, bir dikey
1: Evet.
0: perspektif deriz. Dikey perspektif bizim minyatürlerde gördüğümüz perspektiftir. Yani yatay perspektif de Rönesans tablosunda görülen perspektiftir. Baktığınız zaman tablonun içine girersiniz, yatay olarak girersiniz, derinlemesine gidersiniz. Minyatürdeki dikey perspektifte ise size en yakın yer aşağısıdır, en uzak yer üst kısımdır. Buna göre değerlendirirsiniz minyatürü de. Dolayısıyla bu tabloda da biraz dikey perspektif daha hakim. Ama pazar yerinin kendi iç anlatımında tabii ki üç boyutlu seçebiliyoruz o anlatımı. O kadar da tam minyatür gibi değil yani. Hatta bazı şeyler, sanat tarihçiler acaba bunu burada mı yapıldı, yani Türkiye'de mi yapıldı yoksa Hollanda'da mı yapıldı gibi tartışıyorlar, ama genel havaya baktığımız zaman hem üslupsal olarak, hem konuyu ele alış biçimi olarak, hem de günlük yaşamı bu kadar ayrıntılı bize gösterdiği için daha çok Hollanda 17. yüzyıl tablolarını daha anımsatıyor. Bunun bir benzeri de İzmir'de var. Büyük olasılıkla aynı şirket herhalde yaptırmış olsa gerek. Evet, İzmir'de var aynı şekilde.
1: Ankara'da gerçekleşen sof kumaşı ticaretini biraz önce siz de anlattınız. Tüm süreci gösterecek şekilde resmedilmiş ve tabloda çok sayıda da kadın var dediniz biraz
0: Evet.
1: önce de dikkat çekiyor gerçekten. Ankaralı kadınların hem ticarette hem de sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer aldığını da
0: Evet.
1: gösteriyor bu tablo. Peki tablo tarihi bir nitelik taşıyor diyebilir miyiz hocam?
0: Taşıma olur mu? Tabii müthiş tarihi bir kimliği var. 18. yüzyıl Ankara'sını bize anlatıyor. Yani seyyahlar genellikle sadece Tiftik Keçisi'nden bahseder. Şehir yapısından pek bahsetmezler. Sonra Ankara'nın Cumhuriyet öncesi romanı da yoktur. Başka kentler, yani mesela roman okuduğunuz zaman yahut anıları okuduğunuz zaman yaşayanların, kent soyluların anlatımlarını da görürüz. O nedenle bu Ankara manzarası tablosunu biz VKAM kapsamında düzenlediğimiz SOF sergisi için özellikle getirttik ve ilk defa Türkiye'ye geldi bu. Şu anda Ulus'ta Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Ama ondan sonra ne oldu? Bu tabloyla ilgili çocuk eğitim programları yapıldı.
1: Evet.
0: Büyüklere özgün yazın eğitim programları yapıldı. Bunun animasyonu yapıldı. Şeye, YouTube'a girerseniz hareketlenmiş halini görürsünüz tablonun. Çok
1: Çok
0: güzeldir.
1: güzeldi.
0: Ankara manzarası diye. Evet. Belgeseli yapıldı Muhammed Aslan tarafından. Hani neresi neresi falan filan, böyle ayrıntılı bir
1: Detaylandırılmış.
0: belgeseli yapıldı. Romanı yazıldı. Tiyatro oyunu yapıldı Eylül tarafından. Hatta bu tiyatro oyunu devlet tiyatrosu tarafından kalenin önünde sergilendi. Çok hoş oldu yani yeri.

0: de sergilenmiş oldu. Çünkü soft ticaretinin büyük bir kısmı Çengelhan'da yapılıyor,
1: Ulus'ta değil
0: Ulus'taki.
1: mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: Ulus'taki. Dolayısıyla hani Ankara adeta somut olarak herkesin gözünde biraz daha canlanmış oldu bu tarih nedeniyle.
1: Evet. Hocam, tabloyu ilk kez Türkiye'ye getirmek için nasıl bir süreç yaşadınız desek neler anlatırsınız bu
0: Şimdi
1: konuyla? En zor kısmı neydi bunun?
0: önce müzeye yazdım. Müze dedi ki, birincisi bir kere bir müzede sergileyebilirsiniz müze eserini. Dolayısıyla bir müze bulmamız lazımdı. Onun için uzun vadeli kalabilsin diye Rahmi Koç Müzesi'ne, kardeş müze diyelim, ona başvurduk. Tamam dediler. Onun üzerine Hollanda'daki müze dedi ki, sigorta nasıl olacak? Güvenliği nasıl? Bütün bunlar hakkında detaylı bilgi istiyoruz dediler. Onun üzerine müze bütün bu bilgileri verdi. Bunları yolladık. Onun üzerine Hollanda'daki müze Türkiye Büyükelçiliği'ne başvurdu. Biz böyle böyle tabloyu yollayacağız. Geri dönüşünün garanti belgesini istiyoruz diye. Onun üzerine bizim Türkiye'deki Büyükelçiliği Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'na yazdı. Onlar Kültür Bakanlığı'na yazdılar. Kültür Bakanlığı bir belge hazırladı ki tabloyu geri vereceğiz, gerekli dönüşünü garanti ediyoruz diye. Aynı yolla haber gitti. Onun üzerine işte sigortası yapıldı tabii. Bunun üzerine tabloyu küratörüyle beraber, yani müzeden sorumlu kişiyle beraber aynı uçakta yolladılar. Gümrükten çekildi. Gümrükten çekildikten sonra bizim sof sergisi kapsamında hem Topkapı Sarayı'ndan hem Selberk Hanım Müzesi'nden gelecek başka sofla ilgili malzemeler de vardı. Hepsi bir arabaya kondu ve eskort eşliğinde Ankara'ya geldi. Yani her ilde bir şoför, bir polis veya jandarma aldı öbür ilin sınırına kadar. Ve buraya geldi, müzeye kondu. Büyük bir ahşap kutu içerisinde, hemen açılmadı. 24 saat havaya alışması beklendi.
1: Çok detaylar bunlar değil
0: Çok
1: mi?
0: detaylı. Ondan sonra ertesi gün açıldı, yerine kondu. Ona göre tabii neminin kontrolleri yapılması lazım. Aletleri kondu. Hepsi beraber o şekilde sergileniyor. Şimdi ayrı bir bilim bölüm de yaptılar orayla ilgili.
1: Ve tam olarak hocam, tarihi dokumak bir kentin gizemi sof sergisiyle
0: Evet.
1: bu tabloyu Ankara'ya getirdiniz değil mi
0: Evet,
1: aslında? Bu
0: evet.
1: sergiden biraz bahsedebilir misiniz peki?
0: Şimdi işte tabii Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi 1994 yılında Vehbi Koç tarafından kurulmuş Keçiören'deki kendi evlerinde, yazlık evlerinde ve kurulma amacı da doğrudan doğruya Ankara üzerine araştırma yapmak için. Onun nedeniyle hemen o zaman Koç Vakfı'na bağlı olarak çalışan bir sivil toplum kuruluşuymuş. Ve bütün işte Ankara ile ilgili belgeler, kitaplar toplanmaya başlamış. Benden önceki direktörler de hep bu yönde çalıştılar. Bir takım etkinlikler yaptılar. 2014 yılında bu merkez Koç Üniversitesi'ne bağlandı. O zaman ben o zaman göreve geldim zaten ve dolayısıyla ilgi alanı ve yaptığı işler tabii daha çeşitlendi, daha farklılaştı ve biz Ankara üzerine her türlü araştırma hem tarihsel olarak hem de konu olarak desteklemeye çalışıyoruz ve bu kapsamda da etkinliklerimiz var.
1: Bu etkinliklerinizden biraz bahsedebilir
0: Bahsedeyim.
1: misiniz?
0: Şimdi bir kere bilgi toplamaya çalışıyoruz. Yani kütüphanemiz çok zengin. Ankara kitapları, Ankara ile ilgili dergiler, yayınlar, bunlar var ve fotoğraflarımız var. Ve bunların hepsi dijitalize edildi. Yaklaşık 20 bin malzeme dijital olarak bizim web sitemizden ulaşabilecek vaziyette. Her isteyen buradan yararlanabiliyor. Ayrıca kütüphanemiz var. Ulus'ta büyük apartmanda herkes istediği zaman gelip çalışabilir, randevu alabilir. Dolayısıyla böyle bir hizmet sunuyoruz. Ayrıca araştırma ve proje ödüllerine destek sağlıyoruz. Örneğin Nallıhan'da Julyapolis kazı alanından çıkan DNA analizleri var. Oradan çıkan malzemeler aynı zamanda

0: Anda bizim web sitemiz üzerinden de açılıp görülebiliyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile beraber bu işi yapıyoruz. Ankara'da Sivil Mimari Bellek diye bir projeyi destekledik. Ankara'nın ilk apartmanları, mimarlar hangi binaları nasıl yapmışlar, bunlar çok bilinen
1: Bunun
0: şeyler.
1: üzerine bir belgesel de var sanırım ama sizin desteğiniz oldu mu bilmiyorum. Ankara'nın apartmanları diye
0: Ha
1: bir,
0: evet
1: evet,
0: ya
1: çok
0: evet
1: güzel bir
0: evet yok
1: belgeseldi.
0: belgeselimiz onda olmadı ama bizde o apartmanları yapan mimarların bize bağışladıkları planlar ve malzemeler var. Bu da bu açıdan da devamlı tabii zenginleşiyor merkezimizin kütüphanesi ve arşivimizi. Efemer arşivimizde öyle afişler, biletler, diplomalar Ankara'yı tanıtacak her şey var. Sonra tabii sergi yapıyoruz işte bu Sof sergisi gibi. Şu anda da Koç Holding'in kuruluşunun 100. yılı olduğu için Vehbi Koç'un hayatını anlatan nasıl ticarete başladı ve Ankara'nın ticaret yaşamı neydi Cumhuriyet'in ilk döneminde 1950'ye kadar o konuda bir sergimiz var. Haziran 2027'ye kadar açık kalacak bekleriz. Onun da kitabı var. Hani bu tür böyle çok güzel topladığımız bilgiyi paylaşıyoruz
1: Ve
0: herkesle.
1: kamu
0: Ankaralılarla
1: sitesinde görebiliyoruz, değil
0: paylaşıyoruz.
1: mi?
0: Evet tabii görebilirsiniz. Ayrıca ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapıyoruz. Çalıştay, çocuk çalıştayı yapıyoruz. Çocuklara kültürel mirası tanıtmak için, farkındalık yaratmak için. Uluslararası planda değişik konuları ele alan kişiler gelip anlatıyorlar. Keçiören'deki müzemizde Ankara Bağevi'nde çocuk programları yapıyoruz. Şu anda Resim Heykel Müzesi ile beraber ortak bir programımız var. Bakanlığın Güzel Sanatlar Birimi'yle sanat elçileri programımız var. Bir gün bize geliyorlar çocuklar, bir gün müzeye gidiyorlar. Karşılaştırmalı olarak hem geleneksel sanatı ve korumacılık nedir onu görüyorlar. Hem de çağdaş sanatla bağlantısını, sanatsal bağlantıları kurmaya çalışıyorlar. Kendileri resim yapıyor, maket yapıyor, her bir şeyi yapıyorlar yani.
1: Yine tabloya dönelim mi peki? Biraz daha
0: Tamam
1: tablonun üzerine
0: dönelim. Bir de
1: konuşalım.
0: yayınlarımız var tabii.
1: Evet,
0: Onu
1: tabii ki
0: da çabucak
1: onlardan da. Evet,
0: söyleyeyim.
1: tabii ki,
0: Evet.
1: tabii ki. Ben yayınlarınızda neler var peki?
0: Yayınlarımız
1: Dergilerimiz
0: da hep
1: var.
0: Ankara üzerine yapılan olan çalışmalarımız var. Bir de yılda iki kez yayınladığımız bir hakemli dergimiz var. O da Ankara üzerine. Onu da online erişilebilir açık eğitim. Bazı yayınlarımız da açık erişimde. Sonra belgesellerimiz var. Ankara'yı Ankaralı yapanlar üzerine. Onlar da YouTube kanalımızdan izlenebilir.
1: Evet, dinleyicilerimize duyurulur. Yine tablodan bahsedelim dedik. Ya tablodan neler öğreniyoruz hocam? Dönemin Ankara'sı için bize neler anlatıyor desek neler söylersiniz? Yani sosyal hayatı anlatıyor, ticareti anlatıyor. Bunun dışında neleri görebiliyoruz? Mesela orada bugün var olmayan yapılar var mı? Onları görebiliyor muyuz? Önceden olup da kalada olmayan
0: Ufak bir
1: yapıları?
0: iki yapı var ama genellikle çoğu devam etmiş. Zaten Ankara'da çok fazla anıtsal sultani yapı yoktur. Çünkü Ankara kendi yağıyla kavrulan bir şehir ve başkente yani İstanbul'a, İstanbul ve Bursa'dan sonra da tekstil konusunda en çok vergi veren bir şehir. Dolayısıyla aslında kendi yağıyla kavrulan bir ticaret şehri. Onun için sultani yapı, mesela bir Amasya gibi, bir Manisa gibi, bir Bursa gibi padişah yapıları yoktur. Ama ne var onun yanına? İşte sadrazamın yaptırdığı bedesten var. Yani bu bize Ankara'nın geleneksel olarak bir ticaret yapısı olduğunu vurguluyor. Zaten tablonun içinde de en büyük yeri o kapsıyor. Onu tanımlayabiliyoruz. Yanındaki hanları tanımlayabiliyoruz. Ve bunlara baktığımız zaman Ankara'nın sur içi ve kale dokusunun da günümüzde değişmediğini görüyoruz. Aynı kalmış. Konutlar da biraz görüyoruz. Bak, konutları genelde birbirinin aynısı yaparlar ama hamamları görüyoruz. Ondan sonra işte yol üzerindeki çeşmeyi görüyoruz. Hani böyle kültürel miras olarak tanımlanmış tescilli yapıları burada görebiliyoruz. Ve Ankara'nın o kale dokusunun manzarası da kurusunun ne kadar izleyiciyi etkilediği ve

0: Onunla tanımlandığını da böylece görmüş oluyoruz. Sonra dediğiniz gibi pazar içerisinde günlük yaşamı çok iyi görüyoruz. Kadınların evlerde çalıştığını görüyoruz. Bunlar hem Müslüman hem gayrimüslim kadınlar tabii. Onu da vurgulamak lazım. Ondan sonra bazı işte aletler görüyoruz. O zaman nasıl dokuyorlardı? Bir iki böyle günümüze kadar gelmemiş alet de var ama mesela Orta Asya'da halen kullanılıyor, Özbekistan'da dokumada falan onlar da buldu arkadaşlar. Bu da çok önemli. Sonra işte keçinin nasıl kırkıldığını, aletlerini görüyoruz orada. Hangi makas nasıl yapıldı, keçiyi nasıl tuttu, hangi ayaklarından nasıl tuttu. Kıyafetleri görüyoruz. Erkek kıyafetlerini daha çok tabii kadınların sadece ev içinde olanlarını da görebiliyoruz. Yani ha bir belgesel film çekmişsiniz, ha Ankara manzarasına bakmışsınız.
1: Peki tablo büyük mü? Yağlı boya tablo
0: Yağlı
1: deniliyor.
0: boya
1: Boya.
0: tablo. Tablo büyük, yaklaşık şimdi tam söyleyemeyeceğim ama herhalde 2-3 metreye, 1 metre eninde falan. Şimdi biz bunun bir takım boya analizlerini de yaptırdık tam tarihleyebilmemiz için. O boya analizlerine göre de yani bilinen örnekler çıktı ama tek bir şey farklı çıktı, o da beyaz renk. Beyaz renk, o tabloda kullanılan beyaz renk ilk kez Avrupa'da 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmış.
1: O yüzden 18. yüzyıla
0: Tarihliyoruz. Çünkü hani bazı tarihçiler bu 17. yüzyıl sonu diyorlar. Çünkü sof üretimi kumaş olarak azalmaya başlıyor sanayileşmeden sonra. İngilizler pek almıyorlar artık. Sadece ipliği alıyorlar. Kumaşın kendisinden tabii talep gelmeyince biraz azalmış oluyor. Ama bu tam her bir şeyi gerçekten gösteriyor. Hem Ankara'yı hem sof üretimini hem işte hayvanların görünüşünü nasıl tutulduğunu, nasıl kırkıldığını, dediğim gibi hani günlük yaşamın içerisinde bir belgesel içinde dolaşıyormuşsunuz gibi.
1: Çok detaylı bir tablo.
0: Evet.
1: Peki renkler konusunda neler söylersiniz hocam? Sıcak renkler mi kullanılmış?
0: Sıcak
1: Sıcak renkler.
0: renkler, evet, çoğunlukta zaman zaman onarım görmüş. Bizim analizlerde bir de ortaya çıktı. Onun için bazı boyaların tam %100 analizi yapılamadı. Bazı teknoloji oraya işlemedi diyelim. O nedenle daha çok sıcak renkler var böyle. Hani kırmızıya yakın, turuncu, koyu renkler. Mesela hani böyle cart sarılar, cart yeşiller falan görmüyorsunuz.
1: Evet, tablo şu an Rahmi Koç Müzesi'nde ve 2027'ye kadar da kalacak. Ziyaretçiler bu eseri gördüklerinde en çok neye dikkat etmeliler? Size dönüşler neler? Bunlar için neler söylersiniz son olarak?
0: Valla bize dönüşler, yani görenler bir kere şaşırıyor ve tabii kendi bildikleri Ankara ile bağlantı kuruyorlar. Aa bak bu da gözüküyor, aa bu da var diyorlar. Ondan sonra tabii o keçinin kırkılması onların çok ilgisini çekiyor. Kadınların çalışma biçiminin gösterilmesi ilgilerini çekiyor. Bütün bunlar gerçekten herkesi hoşuna gidiyor. Ankara'yı masalını görüyorlar.
1: Evet. Peki bugün yine sofla ilgili biraz da bahsedelim. Sofla gelinen nokta ne aşamada Ankara'da? Sof üretimi hala devam ediyor diyebilir miyiz hocam?
0: Şimdi farklı biçimde devam ediyor. Şimdi bu kumaş yapma sistemi, cendere denilen bir sistem var o zaman kullanılan, sıkıştırıyor. Ve o kadar iyi sıkıştırıyor ki bir türünü ipekli zannediyorsunuz. Biz mesela kumaş analizleri yaptırdık Topkapı Sarayı'nda. Bunlar sof dediler, ipekli çıktı. Sadrakanın Müzesi'nde yaptırdık 19. yüzyıl elbiselerini. Onlar sof çıktı, ona göre getirttik zaten. Zaten sergilemeye. Bu cendere sistemi de mesela sadece Ankara'da yapılıyor ve Ankara'da boyalanıyor. Ankara dışında Kastamonu'da da sof üretiliyor. Hatta özgün sof tezgahını Kastamonu'da bulundu. Eski, yani eskiden kullanılan. Şimdi tabii buna bir bazı destek var. Sof yeniden üretilebilir mi diye.

0: Kahraman Kazan'da bunun denemeleri oldu ama esas en güzel denemeler Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Türkiye Tiftik Cemiyeti kuruluyor. Ve o zaman çok eskisine benzeyen sof üretiliyor ve o da zaten Etnografya Müzesi'nde örnekleri var. Ama ondan sonra bu cendereleme sistemini tam bilemedikleri için aynı şeye ulaşılamıyor, aynı kaliteye ulaşılamıyor. Ama yünü kullanılıyor. Mesela çağdaş bazı üretimler var. İki genç hanım kurdular. Onlar işte eşarp yapıyorlar, kazak yapıyorlar. Köylerde yine softan teyzelerimiz var. Kazak örüyor, çorap
1: Evet.
0: örüyor. Onlar da kullanılmaya devam ediyor. Ama bunu bir daha geliştirecek tabii destek lazım. Keçiye üretimini arttırmak lazım. Ama keçi üretimini arttırırken keçi de ne yiyecek? O zamanki şeyleri yemesi lazım ki aynı kalite olsun. Evet, softa zaten farklı kalitelerde üretiliyor. Yelken bezi olarak da kullanılıyor çünkü su geçirmiyor. Öyle bir özelliği olduğu için 19. yüzyılda polis pardüsüsü yapıyorlar veyahut da peruk yapıyorlar. Bebeklere peruk yapıyorlar falan.
1: Çok
0: Yani böyle
1: kullanışlı bir
0: farklı
1: kumaş.
0: kullanım alanları da var. Battaniye gibi valanslar oluyor. Çok onlar Topkapı Sarayı'ndan getirtmiştik. Ama günümüzde dediğim gibi hani öyle çok büyük bir sof üretimi yok. Çünkü İngilizler bunu keçiyi kaçırıyorlar işte Güney Afrika'ya götürüyorlar. İlk orada başarılı oluyor. Yoksa keçi her yerde öyle kabul etmiyor yaşamayı. O 19. yüzyıla kadar değişik uygulamalar var. Hiçbirinde başarılı olamıyorlar.
1: Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için de ayrıca çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim davet edip bu Ankara manzarasını tanıtma fırsatı verdiğiniz için.
1: Sevgili dinleyenler, bugün Mekan Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu konuğumuzdu. Ankara üzerine birçok bilgiyi edinebildiğimiz Ankara manzarası tablosunu konuştuk. Haftaya Ankara manzarasında tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: TRT Türkiye'nin sesi radyosunda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin'in haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, fon kriziyle ilgili olarak da 187 milyar liralık haksız kazancı tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayet ermiş durumda, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Yaklaşık 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. Piyasa bozucu faaliyetlere girenlerin tamamı hukuk önünde hesap verecek dedi. İsrail bir yıl önce varılan ateşkese rağmen Gazze'nin 2/3'ünü işgal etti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de işgal ettiği alanı her geçen gün genişletiyor ve Filistinlileri daracık bir alanda sıkıştırmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Merakla beklenen 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Ödüle bu yıl Kanadalı şair ve yazar olan 76 yaşındaki Anne Carson layık görüldü. Carson'ın bugüne kadar Kocanın Güzelliği ve Kırmızının Otobiyografisi olmak üzere Türkçe'ye çevrilen iki eseri bulunuyor. Suriye'nin Halep kentinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Cami 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, ana binası ve avlusu onarıldı. Ve spor, milli maçlar nedeniyle 21 Eylül'den bu yana ara verilen Süper Lig mücadelesine bugün kaldığı yerden devam edilecek. 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, ligin namağlup tek takımı Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Rams Park'ta Türkiye saatiyle 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş bugün İspanyol ekibi Kosner Baskonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki 3. temsilcimiz Anadolu Efes ise bugün Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda Türkiye saatiyle 21.15'te karşı karşıya gelecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 22, İstanbul 23 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 17, çok bulutlu olmak üzere Paris 16, Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 29, Sofya 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 15, Amsterdam 16, Brüksel 15, Kopenhag 13, Saraybosna 17, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Tiran 22, Bakü 20. 5 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Efendim bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizi dinleyen herkesi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, insanların kusursuz olmadığını ve her zaman hata yapabileceğini belirten insan beşer şaşar diye bir söz var. Hepimiz hatalar yapıyor, bazen günahlara düşüyoruz. Fakat önemli olan hatalarımızın, günahlarımızın içinde kaybolmadan Allah'a dönmeyi bilmektir. Bugün Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla günahı, vicdanımızı ve tövbeyi konuşacağız. Şimdi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Bakara Suresi 81, Nisa Suresi 31 ve Necm Suresi 32. ayetleri dinliyoruz.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Bakara Suresi 81, Nisa Suresi 31 ve Necm Suresi 32. ayet-i kerimeleri dinledik. Allah razı olsun. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Bugün sizinle günahı konuşacağız. Sohbetimize geçmeden önce biraz önce okuduğunuz ayet-i kerimelerin anlamlarını dinlemek isteriz. Buyurunuz.
1: Hay hay inşallah. Bakara Suresi 81. ayette Cenab-ı Hak, بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ. Buyuruyor ki Rabbimiz, hayır, kim bir günah işler, günahı onu çepeçevre kuşatır da kafir olarak ölür ise, işte onlar ateşe arkadaş olmuş kimselerdir. Orada onlar ebedi kalacaklardır. Allah bizi bu yüzden eylemesin. Nisa suresi 31. ayette Cenab-ı Hak, Bismillah, اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız buyuruyor Cenab-ı Hak.
0: Şimdi çok önemli bir yere temas ettiniz.
1: Evet.
0: Demek ki günahın büyüğü var, küçüğü var.
1: Ya. Yani günahı kebair diyoruz, günahı sagir diyoruz.
0: Evet.
1: Büyük günahlar, küçük günahlar. Burada büyük günahlar zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da yer almış. Yani hangiler büyük günahlar, onları inşallah sohbet esnasında ifade edeceğim Allah'ın izniyle. Necm suresi 32. ayette de yine اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَئَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ ف۪ي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Bu ayetler o kadar geniş mana ihtiva ediyor ki Mustafa Bey. Yani saatlerce aktarsak, hakkında kitaplar yazsak herhalde ömrümüz vefa etmez.
0: Evet.
1: İlk ayetle alakalı şu ifadeleri kullanmam gerekiyor. Her kim bir günah işler, bu ne demek? Allah biliyor ki ben kullarımı dünyaya gönderdim ama o dünya bir sınav merkezi, bir imtihan dünyası. Hakikati bulmak, gerçeğe ulaşmak, seni yaratanı tanımak, seni yaratanın emirlerine uymak, nehilerinden kaçmak, rıza ilahi kazanmak ve ahiret dediğimiz o hayatı ermek, ölüm sonrası. Ve orada Allah'ın sana vereceği lütufları almak. Takdir böyle, Cenab-ı Hakk'ın ifadeleri bu. Ama şöyle bir şey diyor. Her kim bir günah işler, insan beşerdir. Hata yapabilir, kusur işleyebilir, günah işleyebilir. Hatta büyük günahlar işleyebilir, küçük günahlar işleyebilir. Yani insan beşer neticede. Yani sınav merkezi...

0: dünya ve insan beşer. Haliyle nefis kayabilir. Göz kayabilir, kulak kayabilir. Düşünceler kayabilir. İhtiraslar öne çıkabilir. Ekabirlik öne çıkabilir. Benlik öne çıkabilir. Enaniyet öne çıkabilir. Neticede toplum içinde yaşıyoruz haliyle. Farklı farklı renklerle karşılaşıyoruz. Farklı farklı fikirlerle karşılaşabiliyoruz. Helal lokma yerine haram lokma kazanabiliriz. Yani günah o kadar çok ki çeşitleri, ama bir şey var. Büyük günahlardan kaçınmak. 7 tane büyük günah Cenab-ı Hakk'ın asla razı gelmeyeceği, mutlak cezalandırılacak olan kulların 7 günahı işlememesi gerekiyor. Net. Bir tanesi en birinci sıradaki Allah'a şirk koşmak. Yani Allah'ın bir ve tek olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, ondan başka mabut olmadığını kesinlikle inanan insan mümindir. Ama Allah'a ortak koşmak, Allah'ı inkar etmek, şirk koşmak, küfür kapısından içeri girmektir. Dolayısıyla Nisa suresi 48. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka olanları dilediği kimse için bağışlar. Demek ki ilk yapacağımız şey Allah'a şirk, asla koşmayacağız.
1: Şirk meselesi elbette çok önemli. Sadece Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmek değil, aynı zamanda işte devir değişti, zaman değişti, bu zamanda faiz haram olur mu? Bu zamanda içki haram olur mu demek de insanı şirke götürür mü?
0: Şirke götürmez ama kebair günah işletmiş olur. Yani şirk yapabilmesi için ben Allah'ı tanımıyorum diye küfür kapısından içeri geçmesi lazım. Hı hı. Allah diye bir varlık olduğuna inanmıyorum demesi lazım. Yani din diye bir şey yok. Onu yaratan öyle bir, beni de Allah yarattı falan filan. Beni tabiat, işte iki insan bir araya geldi. Ben oradan dünyaya geldim. İşte belli bir ömür yaşayacağım. Toprak olacağım, bir daha da dirilmeyeceğim. Ne ahireti kardeşim? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de dünya ve ahiret, fit dünya vel ahireh, yan yana geçer. Çoğu ayette böyledir. Yani dünya ile ahiret ikisi bir arada zikredilmiştir. Dünyaya taşınan insan kesinlikle ahirete inanmak zorundadır. Ahiretin varlığını inkar eden kafirdir. Diğer yandan imanın şartı dediğimiz 6 şarttan birini inkar eden kafirdir. Altını kalın çizgilerle çizdik. Bir de Allah'a şirk koşmak, Allah'ı inkar etmek. Allah'ı inkar etmiyor ama sizin dediğiniz gibi yok ya ahiret var mı acaba? Şüpheye düşen, yese düşen bu kişi o kapıya doğru kendini zorluyor. Allah yok demiyor. Tabii ki beni yaratan Allah, tamam inanıyorum ama ahireti kale almıyor. Allah'ın emirlerini kale almıyor. Nehilerini kale almıyor. Diğer yandan sihir ve büyü yapmak mesela çok tehlikeli. Çok tehlikeli yani. Bakara suresi 102. ayette andolsun ki onu, yani büyüyü satın alan kimse için ahirette bir nasip olmadığını onlar çok iyi biliyorlardı diyor. Yani herhangi bir maddi manevi şeylere ermek adına büyüye karışmak, büyücüye gitmek, sihire karışmak, sihir yapan insanlarla haşir neşir olmak, büyücülere bir şeyler yaptırmak, büyü kesinlikle haramdır. Evet. Dolayısıyla en büyük günahlardan bir tanesi de budur. Ahirette onlar için bir nasip yoktur. Sen kendini benim yerime koydun diyor. Bir nevi şirk gibidir. Kullarım hakkındaki takdirimi bozmanın gayreti içerisinde oldum.
1: Kaderi değiştirmeye çalışıyorlar.
0: Bir anlamda.
1: Evet.
0: Haliyle bunlara da Cenab-ı Hak kesinlikle fırsat vermiyor. Ve ahirette de nasibi yok ne demek? Onlar cennet yüzü göremeyecek.
1: Evet.
0: Ha büyücüsün, ha büyü yaptıransın. Fark etmiyor. İkisinin de ahirette nasibi kesinlikle söz konusu değil. Bir başka büyük günah. Yani Allah'ın net olarak hoşuna gitmediği günahları sayıyorum. Haksız yere adam öldürmek. Peki Nisa suresi 93'te Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Kasten öldürdü. Peki dinimize göre kısas yapılması gerekiyor mu? Evet. Filancayı öldürdüm kasten. Bana da kısas yapıldı. Azabı dünyada çektiğim için Allah beni affeder. Hayır. Söz konusu değil. Bir başka faiz.

0: Riba. Yani Bakara suresi 278. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve eğer müminlerseniz faizden kalan kısmı bırakın. Diyanet İşleri Başkanlığımızın meal.
1: Evet.
0: Ne diyor burada? Hak etmediğin bir parayı yeme kardeşim. Parayla para kazanma. Para verdim, üzerine hak etmediğim bir para geliyor. Onun adı ribadır. Faiz ne demek? Bir şeyin üzerine bir şey daha getirmek demek. Hak etmediğim bir şeyi almak demek.
1: Çalışmadan elde edilen
0: Çalışmadan
1: kazanç.
0: elde edilen rızık.
1: İşte toplumları mahveden de bu değil mi?
0: Tabii. Dünyayı da mahveden şu anda bu.
1: Evet. Ne yazık ki.
0: Türkiye'deki sıkıntımız da bu. Cenab-ı Hak inşallah büyük kapılar açsın, bize de daha rahat bir dünya yaşamaya gayret edelim inşallah. Ama biz günahkarız Mustafa Bey. Biz Allah'a hamd edicilerden olamadık maalesef. Şükredicilerden olamadık maalesef. Ne diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede? Bismillah. Le'in şekertum le'ezidennekum. Ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Değil mi? Le'in şekertum. Eğer siz şükrederseniz artırırım diyor Cenab-ı Hak. Le'ezidennekum. Ve le'in kefertum. Eğer küfrederseniz azabınızı şiddetlendiririm. Daha çok şiddetlendiririm diyor Cenab-ı Hak. E bizi uyarıyor. Bundan daha güzel uyarı olur mu? Benim ne işim var bankada para, sağda solda para ve faiz yiyeceğim? Yok böyle bir şey. Ama günümüz dünyasında güven duygusu kaybolduğu için bir anlamda insanlar birbirlerine güvenini yitirdiği için, halbuki diyelim ki emekli olmuş bir kardeşimiz vaktiyle de tasarruf etmiş, kanaat etmiş, belli bir noktaya getirmiş parasını, yani bayağı yüklü bir parası var. Evi de var. Arabası da var. Bu adam 10 milyon ne yapacak şimdi? Yani helal lokma da kazanmış. Adam da yaşı 65-70'e gelmiş. Bedeni anlamda gücü yetmiyor çalışmaya artık. Dükkanı da yok. Başka bir ticari hayatı da yok. Yeğenleri var. Kardeşleri var. Ticaret yapıyorlar. Mesela diyor ki bir yeğeni, amca biliyorum ki sende şöyle bir para var. Bak ben ticaret yapıyorum. Gel 10 milyon noktasında ortak ol bana. Hem senin paranı çalıştıralım, ticaret yapalım, mal satalım. Sana bu paradan dolayı katkı sağlayalım ticari anlamda. Faiz haramdır çünkü amca. Amca güvenmediği için ne yapıyor? Bu yeğene parayı vermiyor. Diyor ki ben bu parayı şimdi evde saklasam, ola ki hırsız girer. Dolayısıyla bu kadar ettiğim kanaat bir anlamda yok olur. Ben mali yönden çökerim. Korkusu ve endişesi var. Bankaya koyayım, vadesiz yatırayım diyor. Bu sefer de diyor enflasyon var. Enflasyon benim paramı yer bitirir diyor. Yani haliyle böyle de bir korkusu var. Bakın şimdi güven duygusu zede aldığı için, yara aldığı için toplumda. Halbuki bu tür paralar ticarete aktarılması gerekiyor. Bu tür paralar helal lokma noktasında işletilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyor adam? İşte kimseye güvenmiyorum. Evde de bu parayı tutamam. Ben bunu bankaya yatırayım. Bankada 10 milyona şu kadar para verir. İşte ben param kaybolmamış olur. Yani enflasyona yenik düşmemiş olurum. Hesabı yapıyor. Halbuki bu aslında zıkkım denilen bir şey var. Zıkkım. Yani rızık zıkkımlaşıyor. Yani rızık helallikten çıkıyor, harama bulaşıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir kova su düşünün. O kovadan su içebilirsiniz. Tertemiz bir su. Onun içerisine bir damla alkol yani şarap dökerseniz o su artık bir mümin tarafından içilebilir mi? Hayır, içilemez. Çünkü o suyu ne yaptı? O haram damla o suyu kirletmiş oldu. Asla içemezsiniz. Şimdi adamın 10 milyon parası helal parası vardı ama faize yatırdığı için, her ay oradan belli bir nispet para aldığı için, o paranın içerisine o girdiği için bir kere büyük bir günaha düçar olmuş oldu. Büyük bir azaba da düçar olacak. Bunu ifade ediyor Cenab-ı Hak. Bir başka beşinci madde mesela yetim malı yemek. Aman ya Rabbi.
1: Bu da büyük günahlardan.
0: Çok, çok büyük günah. Yani Cenab-ı Hak zaten buyuruyor ya bana her şeyinizi de gelin. Ama şahit tutmadan büyük günah da işleseniz bana her şeyinizi de gelin bana kul hakkıyla gelmeyin. Büyük günahlar işleyebilirsiniz diyor. Yani nefsinize malik olamamışsınızdır. Şeytana uymuşsunuzdur. Yapmışsınızdır bir şekilde. Ama bana kul hakkı olarak gelmeyin. Ve o günahları da sakın şahit tutturmayın.

0: Şahit tutturmak olayı da tehlikeli. Yarın mahşerde dünyada hep yalan söylediği için, inkar ettiği için kişi, dolayısıyla ahirette de yalan söylemeye kalkacak ama eli, dili, kolu, gözü, ayağı, burnu, her şeyi şahitlik yapacak ona. O ayrı. Bir de dünyada Mustafa Bey ben şöyle şöyle yaptım biliyor musun? Böyle bir de bazı insanlar vardır günahı işler. Ben ya şöyle delikanlılık yaptım, böyle delikanlılık yaptım, şuradaydım, buradaydım falan.
1: Ortamlarda anlatır.
0: Tabii ortamlarını anlatır. Bir de güler, neşelenir. Vay be ben neymişim be falan. Karşıdaki adam ya hakikaten sen neymişsin be adam der. Aslında onu karşıdakini şahit tutturuyor. Yarın mahşerde inkara kalkacak ama o şahit diyecek ki ya Rabbi bu kişi bana dünyada ne yaptı ne ettiğini hepsi anlatmıştı. Zina da yapmıştı, işte şunu da yapmıştı, bunu da yapmıştı. Şahit tutturmayacak.
1: Hatta günümüzde sosyal medyada fotoğrafla, videoyla paylaşıyorlar.
0: Evet.
1: Milyonlarca insanı şahit tutuyorlar o günahlara.
0: İşte burada ne var? Allah'ı haşa takmamak var. Şirk yani. İki türlü şirk var biliyorsunuz. Biri aşikare olan, biri gizli olan. Birinin adına şirki celi diyoruz. Birinin adına şirki hafi diyoruz. Bunlar gizli şirke giriyor. Yapılan uygulamalarla Allah yok demiyor, Allah ikidir demiyor, beş demiyor. Ama yaptığı uygulamalar, davranış biçimleri, sözler, hareketler onu zaten şirki hafi bölümüne sokmuş oluyor haliyle. Diğer yandan mesela yetim malı yemek dedik. Cenab-ı Hak Nisa suresi 10. ayette de bu konu hakkında şöyle buyuruyor. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karnı burnunda ancak ateş yemiş olurlar ve onlar çılgın bir ateşe yani cehenneme girerler. Akraba, yakın akraba taallukat ne yapıyorlar? 10 yaşında, 7 yaşında çocuk. Yani onu kandırmaya çalışıyorlar. Bir ileriki yaşlarda onun elinden imza almaya çalışıyorlar.
1: İnsanoğlunun aç gözlülüğü.
0: Yani açgözlülüğü. Allah'ı orada ne yapıyorlar? Arkaya atıyorlar. Dönüyoruz, döndürüyor bizi. Bu beş maddenin beşi de bizi döndürdü bak. Nereye? Şirke. Gizli şirke. Haşa Allah yoktur demiyor ama Allah'ı yok sayıyor işte o anda Mustafa Bey. Beni Allah görmüyor diyor. Ya seni Allah görüyor. Seni Allah izliyor. Peki İnfitar suresinde kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun niye buyurmuş Cenab-ı Hak? Sizde diyor kiramen katiplerim var diyor Cenab-ı Hak benim. Ne işliyorsanız onları yazıyorlar diyor. Sen kiramen katibini takmadığına göre melekleri inkar etmiş oluyorsun, dinden çıkıyorsun. Haşa Allah'ın koyduğu kurallara haşa haşa arkanı dönüyorsun, sırt dönüyorsun. Yine büyük günaha düşer olmuş oluyorsun. İnkara doğru gitmiş oluyorsun. Haşa. Allah'ın seni her zaman her yerde açık seçik gördüğünü sen yani Cenab-ı Hakk'ı başta kavrayamamışsın sen. Bir de o var yani. Burada mesul olan insanlar da var. Dünyaya seni taşıyan annelerin, babaların, dedelerin, nenelerin birlikte olmuşsanız eğer, o aile içinde bulunmuşsanız eğer, size Allah'ı anlatmamışlarsa, Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini, Esma-ül Hüsna gibi 99 ismi celali üzerinden sana Allah'ı aktarmamışlarsa, o günahı işleyen kişinin o günahı işlemesine vesile olan, ona bu bilgileri vermeyen, bu inancı sağlamayan anne baba da bu anlamda büyük günahkar. Değil mi? Bir suçu işleyen var, bir de suçun işlenmesine sebep olan var. Suçu işleyen de günahkar, onun işlenmesine vesile olan da günahkar. Yetim malı yemeyeceğiz arkadaş. Yani ben acından da ölsem, şurada bir tarla var. O tarlayı ekersem, biçersem, benim oradan aldığım ürün beni abat eder. Karnım doyar, sırtım doyar, cebimde param olur, pulum olur. Şurada bir yetim var, benim de akrabam, yakınım. Bir şekilde ben o tarlayı elime geçireyim, hesapları yapıp, resmi organları kandırıp, tarlayı üzerine geçiren insanlar yok mu bu dünyada? Evi barkı üzerine geçiren, aslında mirasçı olmayıp, mirasçı olanlar yok mu bu dünyada? Mahkemelerimizin içerisinde bunlar var mı? Maalesef. Bir başka mesela büyük günah. Savaştan düşmana hücum anında kaçmak. Buradaki savaştan murat ne? Allah, Resulullah, melekler, kitaplar, öldükten sonra dirilmek, ölümün varlığı ve öldükten sonra dirilmek, ahiretin varlığı, Allah'ın bir olduğuna inanmak, Hazreti Resulullah'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman ettik. Tamam. Bu iman çerçevesi içerisinde size savaş açtılar. Karşı taraf, kafirler, müşrikler, münafıklar hatta size savaş açtılar. Sizin de neyi korumanız için savaşmanız gerekiyor? İmanınızı korumak için. İki, bulunduğunuz yeri vatan edindiğiniz vatanınız için. Üç, bayrağınız için. Dört, ibadetleriniz için. Beş, namusunuz için, şerefiniz için, haysiyetiniz için. Düşmana asla bulunduğunuz bölgeyi vermemek için. Hatta karnınızın doyumu için, hatta suyunuz için. Size savaş emredildi ve siz savaştan kaçarak kaçıyorsunuz ve kaçmak suretiyle de Allah korusun namusunuza yeltenenlere kapı açmış oluyorsunuz. Malınıza yeltenenlere kapı açmış oluyorsunuz. Dininize yönelenlere kapı açmış oluyorsunuz. Devletinize yönelenlere, parçalamak isteyenlere kapı aralamış oluyorsunuz. Burada ayet-i kerime de şöyle diyor. Enfal suresi 15'te. Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönüp de kaçmayın diyor Cenab-ı Hak. Savaşın. Peki savaştığınız zaman öldüğünüzü varsayalım. Ne oluyorsunuz? Şehit. Cenab-ı Hak diyor ki, bu kulum bilerek kasten insanların hayatına kıymak adına değil, dinini, vatanını, milletini, bayrağını, mukaddesatını, kitabını, namusunu, şeref ve haysiyetini korumak için savaştı. Dolayısıyla benim rızamı kazanmak adına kapılar açtı. Ben ona şüheda şerbetini içirdim ve şehit makamına erdirdim. Mahşerde benim cemalimle onu mükafatlandıracağım. Cennetlerin de en güzeline yerleştireceğim. Sonsuza kadar ikram alacaklar benden. Ve şehitler zaten şöyle derler. Ya Rabbi bizi bir daha yarat. Bir daha bu uğurda can verelim. O tadı bir daha tadalım. Nasıl bir tatsa bilemedik yani.
1: Manevi bir lezzet var.
0: Evet, değil mi? Bir başkası, iffetli kadınlara zina iftirasında bulunmamak. Büyük günahlardan bir tanesi. Bizim yeryüzünün şu anda en büyük müfsitlik alametlerinden bir tanesi bu. Sosyal medyadaki en yani çürümeye matuf, kirli olaylardan bir tanesi bu. Ya durduk yerde namuslu bir kadına iftira atılır mı? Durduk yerde filancası filancayla gördüm. Bir insan yan yana yürüyebilir. Hatta tevafuken yan yana yürüyebilir. Yanındaki kişiyi fark edememiştir. Bir ara bakar ki bu bizim tanıdığımız Fatma Hanım. Yahut bakar ki yanındaki işte İbrahim Bey. Birisi o şekilde gördü ise hemen anında ona bir şey yapıştırmak mı gerekiyor? Belki komşusudur. Belki akrabasıdır. Belki alışveriş ettiği bir ticarethane sahibidir. Bilinmez ki. Sen hemen ona onu yapıştırıp bu kişi bununla kesinlikle bu işleri yapıyor deme hakkına sahip değilsin. Böyle bir günah işleyemezsin. Peki ne oldu, ne olursa o günahtan sayılacak? Şöyle olursa. Bizatihi gözlerinle görürsen eğer ve olay gerçekleştiyse. Diyor ki Cenab-ı Hak, burada bir ifade şöyle diyor, hadis-i kutsi'de. Bir insan, bir başka insanla kadın, zina yapmak istiyor. Evinden çıktı gidiyor, kadının olduğu yere. Yahut kadın gidiyor, erkeğin olduğu yere. Melekler diyorlar, diyeceklermiş ki, ya Rabbi bu kişi niyetine bu işi aldı. Yola da çıktı, gidiyor. Günah yazalım mı? Bir Teala diyor ki, merhametli ya Cenab-ı Hak. Hayır hayır yazmayın diyor. Henüz ortada bir şey yok. Yazmayın diyor. Kapıya geliyor, o kişinin kapısına geliyor. Ya Rabbi kapıyı çaldı. Yazalım mı? Hayır hayır yazmayın diyor Cenab-ı Hak. Kapı açıldı ya Rabbi yazalım mı? Yazmayın diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi şöyle şöyle oldu yazalım mı? Hayır yazmayın diyor Cenab-ı Hak. O kadar merhametli ki Cenab-ı Hak Rabbimiz. ahiret hayatını dikkate aldığımızda Cenab-ı Hak çok merhametli.

0: o ateş çukuru olan cehenneme düşürmemek için biz Cenab-ı Hak bize bir fırsat tanıyor. Diyor ki belki aklını kullanır, imanını dikkate alır ve bu işten vazgeçer geri döner. Hesabında Cenab-ı Hak. O yüzden meleklere diyor ki yazmayın. Bu yedi tane madde bize zaten Allah'ın rahmet kapılarını kapatmış oluyor. Allah'ın güzellik kapılarını kapatmış oluyor. Allah'ın huzur kapılarını kapatmış. Günümüz dünyasında görüyoruz yani. Ailelerin darma duman olduğunu, akrabai taallukatın birbirine girdiğini, miras hukuku değil de miras alma sevdasına birbirlerine silah çekildiğini ve insanların öldürüldüğünü görüyoruz yani. Eğer bir insan dünyada ya ben niye bu dünyaya geldim? Benim annem babam beni dünyaya getirdi ama ya benim bir takım görevlerim olmalı. Sadece ben işte büyüdüm, okudum, işte rızık kazanmak üzere yola çıktım, çalışıyorum. Ama ben ne yapmam gerekiyor? Yani benim bir inancım var. Bu inancımı nasıl ortaya çıkarmam gerekiyor? Nasıl rahatlamam gerekiyor? Nasıl psikolojik ben huzur bulmam gerekiyor? Ya sen Allah ile bir kere hemhal olmadan sen huzur bulamazsın.
1: Allah'ın
0: Mümkün değil.
1: kanunlarına uymak gerekiyor.
0: Tabii kesinlikle olamazsın. Ne sen ne ben hiç kimse. Ama biz işte insanız. Günah dünyasında yaşıyoruz diyeceğim. Bu günahlardan biz bir şekilde kendimizi böyle yollar mollar bulmak suretiyle kurtarmamız gerekiyor. Nehilerden kaçmamız gerekiyor. Emirlerini yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü benim imanım benim günahlara gitmeme mani oluyor. Benim Allah'a olan imanım Allah'ın beni her yerde, her zaman, her an, en diplerde, en karanlıklarda dahi beni görüp gözettiğini bilmem, fark etmem ve bu imanla yürümem gerekiyor. Çünkü o iman beni kötülüklerden beri getiriyor. Ve bunun altında da en büyük imanlardan bir tanesi ahiret inancı Mustafa Bey. Zaten billahi ve bil yevmil ahir. Amentü billah ve bil yevmil ahir.
1: Evet.
0: Yani amentü inandım, billahi Allah'a peşinden vel yevmil ahir. Ahiret gününe de iman etmem gerekiyor. Asıl zaten imanımın ana merkezlerinden bir tanesi bu. Ateşin olduğu cehennemin varlığı yahut Allah'ın emirlerine riayet edip o yolda yürüyen birisi olarak mahşerde inşallah ahiret gününde inşallah livaül hamsmi sevgili peygamberimizin sancağı altı haşrolmak, iyilerle beraber olmak, mükafat-ı ilahiyeye mazhar olmak. Yani ölüm
1: Evet.
0: diye bir şey var ya. Yani inansan ne olur, ne kaybedersin? Çalıştığın zaman helal lokma için çalışsan, faize bulaşmazsan ne kaybedersin? Demin arz ettim. Varsa paran, artık güven müven falan geç o işleri. Mutlaka temiz, iyi o bölgede hakikaten ciddi esnaflar vardır. Gider selamun aleyküm. Benim şöyle bir param var kardeşim. Ben bir Müslümanım. Ben kanaatle, sabırla, az yiyerekten, çoğaltaraktan bu hale getirdim. Bir 10 lira param var. Ben sana ortak olmak istiyorum. Müsaade edersen birlikte yürüyelim. Hem de sana bu anlamda bir katkı sağlamış olurum. Senin de çekin vardır, senedin vardır. Belki o bir anda 10 milyon lira senin kasanda kesende olmayabilir. Sana da kolaylık olur. O kabul etmedi mi? Başka birisi olabilir. O kabul et, başka birisi olabilir. Ama sen kalkıp durup 10 milyon lirayı faize yatırıp ayda şu kadar para alıp sen bunu yiyemezsin. Demin ifade ettiğim gibi helal bir bardağın içindeki suya bir damla dahi olsa şarap koyarsan sen onu kirletmiş olursun. İçemezsin kardeşim. O su da sana
1: Evet.
0: haramdır. Sen yetim malı yiyemezsin kardeşim. Sen efendime söyleyeyim zina yapamazsın kardeşim. Yani nikah denilen bir şey vardır. Ve bu da böyle çocuk oyuncağı değildir. Kafama göre nikah yapayım hesapları olamaz. İhtiyacın kesinlikle olacak. Öyle bir şey yok. Kafama göre bir bayan aldım, bir daha alayım. Öbürüne nikah kıyayım, öbürüne başka bir şey kıyayım. Efendime söyleyeyim. Böyle bir şey söz konusu değil. İnsan hakkına tecavüz etmeyeceksiniz. İnsan hakkına riayet edeceksiniz. Yani Allah'ın hakkını gözetmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle Allah'ın hakkını gözetmek gerekiyor. Allah'ın hakkı ne? Sana Kur'an'da kitap göndermiş. Hazreti Resulullah Efendimiz de o emirleri ve nehileri yerine getirmiş. Sen de onun

0: ümmeti olarak Allah'ın rızasını kazanmada Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Yasakladıklarından kaçınacaksın. Ya işte hocam ben işte insanım ya, beşerim ya. Ya arkadaş, sen bir günah işlemiş olabilirsin. Tövbe edeceksin.
1: Çaresi var.
0: Ha, bir daha da o işi yapmayacaksın.
1: Yapmayacaksın.
0: Başka bir günaha düşmüş olabilirsin. Ama sen içki içip tövbe edip, içki tekrar içki iç. Tövbe et, tekrar içki iç. Tövbe et, tekrar içki iç. Yok öyle bir şey. Hacca git, efendime söyleyeyim. Hacda, Arafat'ta tövbeye gir. Ondan sonra dön gel, faizle meşgul ol. Dön gel, zinayla meşgul ol. Dön gel, yalan söyle. Dön gel, emanete ihanet et. Dön gel, yetim malı ye. Dön gel, başka işler çevir. Yok öyle bir İslam. Allah bizi o sıfatlardan eylemesin, korusun, kollasın.
1: Amin. Kıymetli hocam, buyuruluyor ki her bir günah içinde küfre giden bir yol var.
0: Ya.
1: Yani tamam, büyük günah, küçük günah diye kategorize edilmiş, ancak o günahın kime karşı işlendiğine baktığımızda, en yüce makam olan Allah'a karşı
0: Evet.
1: işlendiğinde aslında bütün günahlar da büyük olmuş oluyor.
0: Tabii.
1: Ve insan günah işleye işleye o günahlar da sıradanlaşıyor maalesef. Toplumda normalleşiyor.
0: Şu anda günümüzde işte bu.
1: Evet.
0: Sosyal medyada apaçık, seçik her türlü fuhşiyat var.
1: Maalesef. Ve
0: Yani.
1: buyuruluyor ki günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.
0: Kilitleniyor işte.
1: Evet. Kalp katılaşıyor. Hissiyatını kaybediyor.
0: Tabii.
1: Bu sefer nasihatleri dinlemiyor.
0: Evet.
1: Kur'an okunuyor, ezan okunuyor, bir yerde sohbet veriliyor
0: Evet.
1: ama hiçbirisini
0: Umurunda
1: işitmiyor.
0: değil.
1: Böyle bir sıkıntı var.
0: Allah
1: Cenab-ı
0: ıslah
1: Allah
0: eylesin.
1: cümlemizi günahlardan muhafaza eylesin ve
0: Amin, amin.
1: razı olduğu kullar zümresine dahil eylesin
0: Amin,
1: diyoruz
0: amin inşallah.
1: ve böylece
0: Amin inşallah.
1: programımıza
0: Amin inşallah.
1: veda ediyoruz. Evet hocam, sizinle bugün günahları konuştuk. Önemli bilgiler verdiniz. Allah razı olsun. Önümüzdki hafta başka bir konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik ve böylece bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap etti. Gazze açık hava hapishanesine döndü, İsrail ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar uygulanamaz durumda. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sorunlara hepimiz tanıklık ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bolat, sektörün küresel çaptaki başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alınarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin 9 zanlının yargılandığı davada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gemilerde hız, konum, ses ve radar verilerini kaydeden VDR cihazının

0: Kazadan iki gün önce yani 28 Ağustos'ta kapatıldığı belirtildi. Kaptan Köşkü'nde dümende ve jeneratör bölümünde arızalar bulunduğu yönünde konuşmaların olduğu tespit edildi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'a hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenskiy ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ve spor, futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara ve İstanbul 21, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Sofya ve Üsküp 24, Saraybosna 19, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris, Kopenhag ve Amsterdam 15, Brüksel 14, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26, Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Nuri Göktaş'la beraber yine yarım saat boyunca Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. Elbette bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da 30 dakikalık bu keyifli sohbete tanık olabilirsiniz. Evet, bugün Anadolu'yu mayalayacağız. Bu sefer suyla mayalayacağız. Su gibi aziz ol derler. Konuğum kim? Erdal Yeşil. Aslında o bir su sevgisi, merağı işine dönüşmüş, suyu kucaklayan, suyun kıymetini bilen ve doğadaki her bir damla suyu suya değer katan bir isim. Erdal Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Niye su gibi aziz ol derler?
1: Çünkü insan hayatında su bana göre yaşamda nefes kadar önemli bir varlık. İnsan hayatının devam edebilmesi için su en önemli varlıklardan bir tanesi.
0: Bir de tabii suyun içinde de nefes var aslında, değil mi yani?
1: Yani.
0: Ayrıştırıldığında oksijene, karbondioksite. Peki şimdi önce dilerseniz hani sizin bu programda bizimle birlikte olma sebebinize gelince, Erdal Bey biyolojik gölet yapıyor. Ne demek biyolojik gölet?
1: Şimdi biyolojik göletin tabii neden biyolojik göletten önce benim çocukluğumda Toroslar'da bir yörük çocuğu olarak hayatını idame etmiş bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla su bize çok yakınken, ama biz özür dileyerek söylüyorum dinleyicilerimizden, eşek sırtında su çekerek hayatımızı idame ettik. Dolayısıyla suyun her damla

0: doğası bizim için çok kıymetli.
1: Su size yakınken ama siz suya uzak mıydınız yani? Gönülden mi uzaklık vardı?
0: Hayır, suyu mesafe olarak su benim köyümün 1,5 kilometre aşağısında ama sarp bir kayalıktan aşağıda Göksu ırmağı akarken biz yukarıda o 1,5 kilometre yukarıda dağın başında suya erişmek için maalesef öyle bir yöntemle suya erişebiliyorduk. Bugünkü gibi işte çeşmeler, musluklar işte falan su imkanı maalesef yoktu. Dolayısıyla suyun her bir damlasının kıymeti benim için çok çok önemli. Ben şunu çok net hatırlıyorum. Rahmetli anneannem karları böyle kümeler yapıp altına naylonlar serip işte oradan eriyen kar sularıyla hayatımızı idame ettiğimizi, içme suyumuzu, yemeklerimizi yaptığımız, suları elde ettiğimiz çok zaman biliyorum. Dolayısıyla iş hayatına girip o şehrin kalabalığında suyun ne kadar hunharca kullanıldığını, ne kadar kötü kullanıldığını gördüğümüz zaman bir defa daha suyun kıymetini çok iyi anladım. Özellikle klorlarla ya da diğer kimyasallarla aslında suyu arıtıyormuş gibi yapıp ama ne kadar kirlettiğimizi anlayıp ondan sonra dedim ki biz suya bu kötülüğü en azından ben yapmayacağım deyip ekolojik göletler üzerine bir işletme kurdum ve öyle devam
1: Yani
0: ediyoruz.
1: aslında biraz su aşkınız profesyonel bir meraktan öteye gitmiş, bir profesyonel işe dönüştürmüşsünüz.
0: Evet, öyle diyebiliriz. Aslında suya ulaşma zorluğunun, o suya ulaşmanın bize vermiş olduğu o zorluklar daha sonra bir su aşkına dönüşüp suyun her damlasının değerlendirilmesi gerektiğini, en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, bir damlasının bile israf edilmemesi gerektiğini, hatta buharlaşan suyun bile tekrar nasıl dönüştürülerek elde edilmesi gerektiğini bilinciyle hareket eden bir kişiliğe büründüğümü söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii su hamurun içinde var, su hayatın içinde var, su bizim nefesimizin içerisinde de var ama ben hatırlıyorum çocukken filmlerde de dağdan gelen buz parçacıkları aslında Akdeniz bölgesinde, Çukurova'da falan çok da böyle satılan bir şeydi değil mi? Dondurmalarla. Bu tarz sizin de hatıralarınızda var mı?
0: Ya tabii ki var. Aslında buz parçacıklar değil, karlar.
1: Evet.
0: Özellikle Toroslarda o şeylerde kuzey bölgelerinde bahar mevsiminde birikmiş karları böyle şeylerle çuvallarla şehre indirip orada bazı yerlerde karlama, bazı yerlerde karsambaş, farklı farklı Ege'de, Akdeniz'de farklı isimlerle bunun ticaretinin ya da evlerde böyle bunun pekmezle özellikle karıştırılıp bir böyle şey gibi yemek gibi kullanıldığını tabii ki hep çok yaşadım. Hatta çocukluğuma dair en çok özlediğim şeylerden bir tanesi.
1: Aa, bu lezzeti biliyorsunuz.
0: Tabii
1: Ne
0: ki.
1: güzel. Tabii şimdi günümüzde hep böyle bir atıksız hayatla ilgili reçeteler veriliyor ve deniliyor ki işte domates soy kabuğunu atma, salatalığı soy kabuğunu atma gibi. Halbuki Anadolu'nun yaşamsal tavrında zaten atık diye bir şey hiç yok.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani hiç atılmadan önce ya da atmayı hiç düşünmeden önce zaten her şey birbirine geçiyor. Bir de tabii kana kana su içmek denen bir şey var.
0: Toroslarda ben hani Toroslarda yaşamış büyümüş birisi olarak söylüyorum. Toroslarda böyle dağlarda çıkan pınarlar vardı. Ve o pınarlardan ne kadar su içerseniz için sizi rahatsız etmez. Böyle ve içmeye doyamadığınız böyle hem serinlik olarak hem tat olarak içmeye doyamadığınız sular vardı. Ama şu an maalesef o sulara da ulaşamıyoruz. Bilinçsiz sulama,
1: Bir
0: bilinçsiz...
1: özür dilerim, bir şey soracağım. O sulara ulaşamıyoruz derken aslında kaliteli su veya iyi su gibi bir şey hep konuşuluyor ya. Öyle bir şey nedir o?
0: Ya şöyle söyleyeyim, yine kendi çevremden örnek vererek söylüyorum. Bizim yaylamızda eski o pınarlardan biz gidip bidonlarla, kaplarla sular getirip onları içerdik.
1: Ne
0: Şimdi bütün...
1: özelliği vardı şimdiki böyle profesyonel hayata da su üzerine çalışırken?
0: Şimdi o suların hepsini böyle bir yerde, bir depoda toplayıp pompalarla bütün evlere dağıtıyorlar musluktan ve dolayısıyla depolandığı için de orada bir klor atılıyorlar. Yani yaylada o güzelim pınar sularını borular içerisinde toplayıp depolarda klorlayıp tekrar onları içiyoruz. İşte aslında hemen gözünüzün önünde ama ya da hemen çok yakınınızda ama onlara ulaşamıyorsunuz. O çeşmeden bir de biraz da belki de kolaylıktan kaynaklı olarak klorlu su içmek, Torosların zirvesinde klorlu su içmek zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet. Bir de günümüzde genelde su şişelerin üzerinde su içeceğidir yazıyor ya da hani mineral water yazıyor. Yani hani aslında içtiğimiz şey su değil mi?
0: Aslında içtiğimiz şey görüntüde su ama büyük bir kısmı arıtılmış su. Dolayısıyla işlemden geçmiş olduğu için de o doğal su, doğal kaynak suyu zaten... Dikkat ederseniz doğal kaynak suyu ya da işte mineral water diye onlar ayrı ayrı belirtiliyor. Burada şöyle bir örnek vereceğim. Japon bilim adamı Masaru Emoto diye bir beyefendi var. Bunun Suyun Gizli Mesajı diye bir kitabında şöyle der. Tamam mı? Dünyada özellikle sanayi devriminden sonra hastalıkların %80'i %90'ı suların borular içerisine alınıp insanlara muslukta kapalı ortamda getirilmelerinden kaynaklı diye bir tezi var. Bunu da şununla ilgili söylüyor. Aynı iki bardak su aynı çeşmeden ya da aynı pınardan alıyor. Birine kötü sözler söylüyor, birine güzel sözler söylüyor. Güzel sözler söylediğindeki fotoğrafını, kristallerinin fotoğrafını çektiği zaman başka bir şey. Çok inanılmaz güzel bir kristal, böyle bildur, böyle kristal görüntüsünde bir şey. Diğerinde de böyle kapkaranlık, çok daha kötü. Hele bir de bunun içerisine normal kaynak suyu dediğimiz bir kaynak suyun içerisine bir gram bile klor attığınız zaman o suyun kristalleri o kadar kötü bir görüntü oluşturuyor ki. İşte hani o içtiğimiz şaşal sularda bile, o pet şişelerdeki sularda bile artık birçoğu işlem gördüğü için o doğal kaynak suyuna ulaşmak maalesef çok zor.
1: Bahsettiğiniz araştırmayı ben de okumuştum. Suyun aslında ne kadar büyük iletken olduğu üzerine de çok önemli bir araştırma. Şimdi biz hep Anadolu mayasını da konuşurken aslında tabii mayanın özünde unun iyi bir suyla birleşme hikayesi var. Yani un ve su birleştiğinde maya bakterilerine çok güzel bir yemeğe dönüşmüş oluyor. Maya bakterileri bu ortamdaki şekeri yedikleri zaman da tabii görevlerini yerine getiriyorlar, çoğalıyorlar ve aslında hamuru ekmeğe dönüştürüyorlar. Yani su hamuru da mayalıyor, hayatı da mayalıyor. Şimdi tabii Anadolu'da bereketli hilal diye de bir şey var.
0: Evet.
1: Mezopotamya dediğimiz yani üç nehrin sularının aktığı o bereketli topraklar. Kana kana suyu sadece biz içmiyoruz, toprak da içiyor mu suyu kana kana?
0: Tabii ki toprak da kana kana su içiyor. Suyla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın %70'i su. Bu %70'in sadece %3,5'u tatlı su. Bu 3,5'un da sadece %1,5'una insanlık ulaşabiliyor. Aslında bakın dünyanın %70'i su, inanılmaz bir kütle. Bunda %3,5'una ulaşabiliyoruz. %3,5'u tatlı su. Kullanılabilir su. İnsanlık sadece bunun %1,5'una ulaşabiliyor.
1: Bu yeraltı suları da buna dahil mi, bu orana?
0: Hepsi dahil. Bütün yeryüzündeki suların tamamı dahil.
1: Peki.
0: Ve dolayısıyla de sanayi devrimiyle birlikte tüketim ve üretim o kadar hızlandıkça yeraltı suları da o kadar hızlı kirlenmeye başladı ki biz kendi yaptığımız işlerde işletmenin, parkın, belediyenin sondajlardan yani kuyulardan aldığı suyu sık sık analiz etmek zorunda kalıyoruz çünkü çok hızlı yapıları değişebiliyor. Çok hızlı onların onlara herhangi bir yer altında başka bir şey karışıp suyun yapısını değiştirebiliyor. Dolayısıyla yaptığımız işin sağlıklı yürümesi için de, o ekolojik sistemin sağlıklı yürümesi için de kuyu sularını çok sık analiz ettirmek zorunda kalıyoruz.
1: Evet. Peki biraz burada cahilliğime verin. Yeraltı suları yerine konulabiliyor mu?
0: Yeraltı suları yerine konulabilir mi? Aslında doğru bir bilinçli çalışmayla yani bu geri dönüşüm ya da sürdürülebilirlik dediğimiz bir yöntemle yerine koyamasak bile yer altındakini daha az israf ederek telafi edebiliriz. Şöyle ki bugün kullanmış olduğumuz suların gri su diye ayırdığımız zaman evlerde kullanmış olduğumuz ya da işte sosyal hayatta kullanmış olduğumuz sularımızın %70'ini arıtıp %70'ini kullanabiliyoruz. Her defasında %70'ini kullanabiliyoruz.

0: ve bunu bir kullandığımız suyu, mesela bir ev günlük 1 litre suyu ya 1 ton su kullandığını düşünün. 700'ünü arıtıp
1: %700'ü sonra o 700'ün gene bir
0: o
1: %70'i.
0: 700'ün yine 7'si, bunu 4 defa tekrar edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında her gün o kadar bir büyük kaynağı bilinçsizce israf ediyoruz ki inanılmaz bir şey. Dolayısıyla şimdi o kadar suyu yer altından çektiğiniz ya da işte temiz su olarak kullandığınız suyu 3 gün bunu tekrar ettiğinizi düşünün. Bir ev 3 günün sonunda toplamda aslında ilk almış olduğu 1 tonluk suyu sadece üst üste vurduğunuz zaman 300 litresini kullanmış olacak. 700 litresi yer altında kalmış olacak. O yüzden yer altı sularını tekrar kullanabiliriz. Ya da işte doğadaki mevcut tarımı ya da diğer ekolojik sistemleri doğru kullandığımız zaman yer altı sularını belirli bir oranda koruyabiliriz.
1: Şimdi tabii su aslında şu anda hem bilim insanlarının hem de bütün işte aktivistlerin, politika yapıcıların gündeminde ve su üzerine de böyle hani en temelde musluklarınızı açık bırakmayın, dişlerinizi fırçalarken işte daha az su kullanın gibi basit önlemler. Ama tabii galiba insanlar suyun nasıl hayatı mayaladığı üzerine böyle çok onu dikkate almıyorlar gibi. Şimdi siz buradan yola çıkarak biyolojik gölet dediğiniz göletler yapıyorsunuz. Şimdi bu biyolojik göletler nasıl yapılıyor ve uzun vadede dünyadaki bu su varlığını korumada nasıl bir etkisi var?
0: Ya biyolojik göletlerin temelinde bizim başlangıç olarak çıktığımız yol şuydu: temiz suyun temiz kalmasını sağlamak. Bugün parklarda, rekreasyon alanlarında, sitelerde su ögesinin olduğu tasarımlar mutlaka yapılıyor ve su ögesinin olduğu tasarımlar daha çok talep görüyor ve rağbet görüyor. Madem bunlar yapılıyor, o zaman bunların sürdürülebilir olması gerektiğine.
1: Çok özür dilerim. Bunu ne olur unutmayın. Madem bunlar yapılıyor, bu biraz şöyle mi? Suyu gördüğümüz yerde daha mı ılımlıyız veya pozitifiz? Su biraz insanı iyileştiren de mi bir şey var etkisi?
0: Ya şöyle, suyun tabii ki insanı psikolojik olarak ve sosyolojik olarak etkilenen çok büyük şeyleri var. Hatta bir derdin varsa git
1: Suya anlat.
0: suya anlat, ya da bir derdin varsa git yaz suya at. Hatta bir Anadolu'da şöyle bir tabir var: akarsuda aynı suyla bir insan 2 defa yıkanmaz ya da içmez gibi. Böyle farklı suyun azizliği ile ilgili, işte su gibi
1: İyileştirici
0: aziz ol
1: etkisi, evet.
0: gibi, ki bunu tedavi olarak da, tedavi yöntemi olarak da çok eski çağlardan bu yana kullanılmış ve
1: Su
0: Türkiye'de
1: sesi.
0: su sesi, bu Türkiye'de mesela bunun en bariz örneklerinden bir tanesi Sivas Divriği'de. Sivas Divriği'de bir hastane Selçuklar zamanında ve Osmanlı zamanında suyla tedavi yöntemi olarak kullanılmış ve hala devam ediyor.
1: Ulu Cami'nin yakınlarında bir yerlerde mi ki acaba?
0: Evet, orada Sivas'ta bir şifahane var.
1: Suyla şifa.
0: Suyla şifa. Ya da Osmanlı'da işte müzik ve suyla birlikte bir şifa. Mesela Mardin'de Kasimiye Medresesi var. Orada aslında suyun yolculuğunu insan hayatına benzetip muhteşem bir minik bir havuz var orada. İşte su ilk böyle bir çıkıyor, gürül gürül, insanın doğum anı. Sonra böyle bir coşkun akıyor gençliğe. Sonra böyle bir durgunlaşıyor ve sonra bir derin ve karanlık bir havuza doğru dökülüyor, insan hayatının sonu. Dolayısıyla su insanın var olduğu ilk günden bugüne hayatımızda hep vardır. Mesela bütün dinlerde de olduğu gibi, mesela Kur'an-ı Kerim'de de hep Kevser Irmağı'ndan bahseder.
1: Bir de
0: İşte şu dağdan bu dağdan bahsetmez. Hep Kevser Irmağı'nın etrafında o şeyden, havadan bahseder. Hep onu anlatır.
1: şey der ya hani ilahilerde de şol cennetin ırmakları akar gibi de böyle hani başlayan cümlelerde de aslında hep suyun aynı zamanda da ibadet ettiği yani suyun da kendi içinde ibadet ettiği de bir böyle ilahi tarafı da var. Peki o zaman konumuza dönersek. Biyolojik gölet bize ne faydası var? Toprağa ne faydası var? Suya ne faydası var?
0: Ya biyolojik göletin bize faydası, yapılmış olduğu bölgede bir defa ekolojik yapıyı çok hızlı değiştiriyor.
1: Nasıl oluyor? Bir önce onu anlatalım. Yani hani göl yapıyorsunuz, yapay göl yapıyorsunuz, öyle bir şey mi? Bize böyle basitçe
0: Bizim
1: anlatırsanız.
0: yapmış olduğumuz biyolojik göletlerde kullanmış olduğumuz malzemelerin, yalıtım malzemeleri hariç tamamı ekolojik ve sürdürülebilir.

0: malzemeler.
1: Doğada bir göl yapıyorsunuz
0: Yani doğada
1: aslında.
0: bir göl yapıyoruz ve doğala en yakın, %99 en yakın haliyle yapıyoruz. Yalıtım malzemeleri de özellikle bu konuda çok hassas davranıyoruz. İnsan sağlığına, canlı sağlığına zarar vermez sertifikalı ürünler kullanıyoruz. Su bir akarsu mantığıyla tasarlıyoruz. Pompalarla sürekli suyu sirküle ediyoruz. Sirküle ederken de biz ona göletin böbreği diyoruz. Yine doğadan aldığımız farklı madenlerden suyu sirküle ederek bir ekolojik ortam oluşturuyoruz.
1: Ha, transfer
0: Ankara'da.
1: ediyorsunuz aslında. Bir de su transferi de
0: Evet.
1: ediyorsunuz o
0: Aslında
1: bölgeye.
0: bir akarsu mantığını canlandırıp ve onu yine aynı doğadaki gibi doğal madenlerin içerisinden işte kireç taşlarından ya da farklı madenlerden süzerek doğadaki birebir doğayı taklit ediyoruz. Çünkü doğa bize her şeyi veriyor.
1: Yani yeniden sanki bir o bölgede bir akarsu varmış, o göl orada varmış gibi yeniden bir akarsu nasıl diyelim dizayn ediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Hatta şöyle bir örnek vereceğim. Ankara'da yapmış olduğumuz bir işten dolayı bir örnek vereceğim. Aselsan'ın Gölbaşı kampüsünde bir proje yapmıştık biz. Aselsan'ın Gölbaşı kampüsünde daha sonra oradan işte çevreden gelen doğal hayatın içerisinde yılanlar, kaplumbağalar, tilkiler falan filan böyle farklı hayvan türleri oradan gelip su içiyorlar. En son İl Tarım Müdürlüğü'nün envanterinde 1960 yıl önce Ankara'da görünen bir yılan türünün fotoğrafı çekiliyor ve diyorlar ki en son 60 yıl önce Ankara'da bu yılanı biz gördük. 60 yıl sonra oraya su içmeye geliyor ve tekrar canlandı.
1: Evet ve şöyle düşünüyor herhalde. Yani burası gerçek bir gölet ya da gerçek bir su birikintisi. Yani o gerçekmiş algısı çok önemli
0: Aslında
1: herhalde
0: orada
1: doğa için.
0: gerçekmiş değil de oradaki içilebilir su kalitesinde bir suyun o suya erişmesi. Çünkü tıpkı insanlar gibi doğadaki bütün canlıların da kendi aralarında bir haberleşme yöntemi var. Ağaçların diğer canlılarla kendi aralarında bir haberleşme yöntemi var. Parklarda yapmış olduğumuz göletlerde oralarda farklı kuş türlerinin, farklı diğer böcek türlerinin sulandığı ile ilgili oraya su içmeye geldi. Yerde orada kendilerine bir ekolojik ortam oluşturduğuyla ilgili tespit ettiğimiz bir sürü fotoğraflar ya da tespitler var. Mesela yine gölü başında yapmış olduğumuz projede yaşanmış bir şey anlatayım ben size. Bir tane sucul kuş etrafında başka bir tür kuşlarla beraber böyle bir koloni şeklinde şeye geliyor. Oradan geliyor su içiyor. Gölden su içiyor. Ve daha sonra şimdi fakat geldiği zaman balıkları da yiyorlar. Bunlar da oradaki görevliler işte korkutmaya çalışıyorlar falan filan olmuyorlar. En son böyle bunu korkutmak niyetiyle tek saçma tüfekle böyle bunu ateş ediyorlar ve kanadına geliyor yaralanıyor. Bu defa ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kuş dedim hatta karga yine geliyor aynı kuşlarla. Arazinin bir gizli bir köşesinde o oraya konuyor, saklanıyor. Diğerleri geliyor. Bu defa onlar balıkları alıyor, ona götürüyor, onu besliyor. O şey devam ediyor orada, o yaşam devam ediyor.
1: Evet. Ya sanki böyle hani şey hissediyorlar. Yani burada bizim için bir doğal yaşam alanı oldu. Yapıldı. Artık burada da hayata tutunabiliriz. Yani aslında biraz bu siz böyle hani hayatı da mayalar gibi doğal hayatı mayalıyorsunuz bu biyolojik göller vasıtasıyla anladığım kadarıyla.
0: Ya tabii ki hatta bizim yaptığımız işin şöyle farklı bir etkisi var. Bilimsel araştırmalar sonucunda böyle bir etkisinin olduğu var. Bizim yaptığımız göletler %100 ekolojik göletler. Bu göletlerde oluşan işte algler ya da diğer mikroorganizmalar bunların oksijen üretiminde ve karbon tutumunda ormanlardan çok daha etkili olduğu. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. İnsan vücudunda biriken toksinlerin ne kadarını işte idrarla ya da terle atarsınız dediğiniz zaman, görüntüde baktığımız zaman neredeyse tamamını idrar ya
1: Terle
0: da terle
1: atıyormuşuz.
0: atıyormuşuz gibi. Ama tam tersi, toplamda %27'sini böyle atabiliyoruz.
1: Kalanı nasıl
0: Geriye kalan
1: atıyormuşuz?
0: kısmının tamamını doğru nefes alıp vermekle atabiliyoruz. Doğru nefes alıp vermeyi bilmediğimiz için de birçok hastalık işte şey

0: O zaman siz bu biyolojik göletlerle doğanın doğru nefes alma verme ilişkisini mi dizayn
1: Aynen.
0: ediyorsunuz?
1: Şimdi ve şimdi baktığımız zaman ormanlar ne kadar çoksa oksijen seviyesinin o kadar çok olduğu algısı oluşuyor. Fakat yine bu bilimsel bir araştırmanın sonucu. Bu artı eksi yüzde bir iki değişebilir. Ama 10 dönümlük bir ormanlık alanın oluşturduğu oksijenle bir dönümlük ekolojik gölcüğün oluşturmuş olduğu oksijen miktarı aynı. Yani onda bir gibi ya da bire dokuz gibi.
0: Çünkü bunu ben okyanuslardan da biliyorum. Okyanuslar, turbalıklar, yutak alanlar tabii suyun altı aslında suyun üstünden daha verimli karbon tutma açısından kesinlikle. Peki bir şey daha soracağım. Hep biz eskiden Anadolu'yu çok böyle hani cennetten bir parça gibi konuşuruz ama baktığımızda pek de suyumuz yok olduğunu şimdi biliyoruz artık. Ama yine de hani ne bileyim niye Türk kültüründe bu kadar çok hani suyla iyi bir ilişkimiz var. Hiç böyle susuz yani mesela Afrika'nın suyu bizden çok olmasına rağmen biz hep Afrikalılara hani susuz Afrika gibi bakarız. Türkiye'nin de suyu Afrika'dan bile daha az olmasına rağmen sanki hani her yer böyle ırmaklar akıyor gibi. Efsanelerden mi acaba çok etkilenmişiz ya da su nasıl bu kadar hayatımızın merkezine oturmuş?
1: Şimdi Afrika ve Türkiye örneği gerçekten çok niş ve güzel bir örnek oldu. Biz Afrika'nın geneline baktığımız zaman Anadolu olarak ya da Türkiye olarak su fakiri bir ülkeyiz. Bu çok net, bilimsel olarak da bu böyle. Aslında bizim yine değerlendiremediğimiz çok enteresan bir şey var. Biz yağmur suyu hasadını hiç yapmıyoruz. Mesela Ankara'da ben çok bu işin içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. Doğru yağmur suyu hasadı yapıldığı zaman Ankara'nın hiçbir şekilde Ankara bir Marmara'daki bir şehirden daha yeşil olabilir. Her yıl binlerce metreküp suyu toplayıp ekolojik olarak kullanabiliriz, yeşil alanlarda kullanabiliriz. Ama bunu yapmak yerine direkt kanalizasyon hatlarına bağlayıp yağmur sularını işte kanalizasyon hatlarında atık suyla
0: Ya aslında
1: karıştırıp bir siyaset
0: mücevhere biz şey muamelesi yapıyoruz, çöp muamelesi
1: aynen
0: yapıyoruz.
1: tertemiz suyumuzu
0: Peki bu
1: kirletiyoruz.
0: çok mu pahalı da yapmıyoruz?
1: Çok basit. Sadece bakın bizim bir ay önce Beytepe Ortaokulu'nda yapmış olduğumuz bir sosyal sorumluluk projesinde bu yağmurlar değil bir önceki yağmurlarda o bir gecelik yağmurda bir tane kamelyanın çatısından 5 tonluk suyu bir gecede toplandı. Bak bir kamelyanın çatısından. Bu
0: Demek ki
1: kamelyanın
0: çatılarda ne?
1: çatısı varsa 50 metrekaredir. Ve dolayısıyla bizim ya sadece Ankara değil ve sellerin de %90'ının yine yağmur suyu hasadını doğru yapamadığımızdan bütün her şeyi getiriyoruz dere yataklarına bağlıyoruz. Her şeyi getirip dere yataklarına bağlıyoruz. Keşke zamanımız olsaydı mesela İngiltere'de Blue Roof diye bir sistem var. Her çatıyı bir havuz gibi kullanıyorlar. Tamam mı? Ve oraya bir çekvalf sistemi koyuyorlar. İşte 10 tona geldi, çekvalf bir tık açılıyor. 15 tona geldi bir tık, 20 tona geldi bir çıp. Yani o çatının statik yapısı kaç ton suyu yağmur suyunu toplayabilir? Örnek veriyorum 30 ton. 30 tona geldiği zaman 30 tonun üzerindekini direkt tahliye ediyor. Düşünün bir şehirdeki bütün binaların çatılarında 30 ton yağmur suyunu topladığınızı. Ya da işte farklı farklı ebatlarda yağmur suyunu topladığınızı, o şehirde kuraklık olma ihtimali ya da o şehirde yeşilin olmama ihtimali var mı?
0: Bugün gerçekten hani hem yeni şeyler öğrendim, şunu anladım ki aslında doğal kaynaklarla entegre hayat yeniden tasarlandığında aslında nasıl ki bir annenin sütü, doktorlar diyor ki o mutlaka bebeğe yeter. Ben de şöyle düşünüyorum. Hani Allah'ın yarattığı gezegendeki kaynaklar aslında insanlığa yeter ama biraz artık işin içine akıl ve tasarım katmak mı gerekiyor? Son bir dakikam.
1: Bana göre Türkiye'nin kaynakları fazlasıyla kendine yeter. Sadece kaynaklarımızı doğru kullanırsak.
0: Doğru kullanacağız.
1: Evet.
0: Evet, yani suyla hayat mayalanıyor. Anadolu kültürü de aslında suyla mayalanmış. Su gibi aziz ol demişler. Suya derdini anlat demişler. Erdal Yeşil, çok teşekkür ediyoruz. Siz de Türkiye'de özellikle de biyolojik göllerin, göletlerin yapılarak aslında kaynaklarımızın, doğal su kaynaklarımızın nasıl korunabileceği üzerine çok ciddi artık bir aktivist gibi emek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza geldiğiniz, konuk
1: Ben
0: oldunuz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Hem de Türkiye'nin bu kıymetli su kaynaklarını korumaya verdiğiniz çaba için. Evet, bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Bu sefer Anadolu'ya suyun gözünden baktık. Su kristallerinin aslında doğayla güzelleştiği, bedduayla da kötüleştiğini anlamış olduk. Haftaya yine farklı bir konu ve konukla Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin huzurla ve lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün araştırmacı, edebiyat tarihçisi ve tiyatro yazarı Cevdet Kudret'in önemli çalışmalarından biri olan Orta Oyunu adlı kitabından söz edeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosu üzerine yapılan çalışmalar arasında özel bir yere sahip olan eser, yüzyıllar boyunca halkın eğlence ve düşünce dünyasında önemli yer tutan Orta Oyununu tarihsel, toplumsal ve sanatsal yönleriyle ele alır. Cevdet Kudret kitabında Orta Oyununu yalnızca geçmişte kalmış bir seyirlik oyun türü olarak değerlendirmez, onu toplumun gündelik yaşamını, dilini, mizah anlayışını ve sosyal ilişkilerini yansıtan canlı bir kültür mirası olarak da inceler. Yazar, arşiv belgelerinden, seyahatnamelerden, dönemin tanıklıklarından ve oyun metinlerinden yararlanarak Orta Oyununun kökenlerini, gelişimini ve yapısal özelliklerini ayrıntılı biçimde ortaya koyar. Eser, Orta Oyununun meydana geldiği toplumsal ortamı açıklarken, bu sanatın karagöz, meddah ve köy seyirlik oyunları gibi diğer geleneksel gösteri türleriyle ilişkilerini de değerlendirir. Cevdet Kudret, kavuklu ve pişekar gibi temel tiplerin işlevlerini, oyunların doğaçlamaya dayanan yapısını, açık alanlarda gerçekleştirilen sahne düzenini ve seyirciyle kurulan doğrudan ilişkiyi ayrıntılı örneklerle açıklar. Kitapta kullanılan sade ve anlaşılır anlatım, akademik titizlikle birleşerek konunun yalnızca uzmanlar tarafından değil, geniş bir okur kitlesi tarafından da takip edilmesini sağlar. Cevdet Kudret, Orta Oyununun dil zenginliğini, toplumsal eleştiri gücünü ve halk kültürü içindeki yerini vurgularken, bu geleneğin modern tiyatronun gelişim sürecindeki etkilerini de gözler önüne serer. Bu yönüyle Orta Oyunu yalnızca geleneksel tiyatromuzu tanımak isteyenler için değil, tiyatro tarihi, folklor ve kültür araştırmalarıyla ilgilenen herkes için temel başvuru kaynaklarından biri olma niteliğini de günümüzde de korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap etti. Gazze açık hava hapishanesine döndü, İsrail ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar uygulanamaz durumda. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sorunlara hepimiz tanıklık ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bulat, sektörün küresel çaptaki başarı

0: başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin 9 zanlının yargılandığı davada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gemilerde hız, konum, ses ve radar verilerini kaydeden VDR cihazının ise kazadan 2 gün önce yani 28 Ağustos'ta kapatıldığı belirtildi. Kaptan Köşkü'nde dümende ve jeneratör bölümünde arızalar bulunduğu yönünde konuşmaların olduğu tespit edildi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanı ve 1 askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ve spor, futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara ve İstanbul 21, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Sofya ve Üsküp 24, Saraybosna 19, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris, Kopenhag ve Amsterdam 15, Brüksel 14, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26, Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Enerji Masası.
1: Evet, Enerji Masası programındayız. Program yapımcımız Vilda Üstündağ, teknisyenimiz Tolga Kökten. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Hasan Can Polat. Ben de program hazırlayıcısı Hasan Kan Polat, Ankara Politikalar Merkezi üyesi olarak. Hoş geldiniz Hasan Bey.
2: Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk.
1: Evet, Hasan Bey, ben kısaca tanıtmak istiyorum. Kendisi müsteşar yardımcılığı yaptı. Aselsan Yönetim Kurulu üyesiydi. Denizli ve Sivas'ta da valilik görevi yaptı. Ama bence bunlardan daha önemlisi kendisinin bir akademisyen olması aynı zamanda. Kamu yönetimi üzerine, devlet yönetimi üzerine Türkiye'nin önde gelen bilim adamlarından biri. Ve son olarak da Kaos Çağı kitabını yazdı. Yeni kitabınızın kapağı gibi kaos çağındayız. Kaos çağında her şeyin yenilendiğini görmekteyiz. Her şey hızla değişiyor. Enerji kaynakları, enerji üretimi, tüketim biçimi bu çağımızda hızla değişiyor. Bu en kapsamlı dönüşüm sürecinde dönüşümün hızı da giderek artıyor. Dünden bugüne devrimsel dönüşümlerin döngüsünü nasıl görüyorsunuz, nasıl işliyor?
2: Evet, bu devrimsel dönüşümlerin doğasını anlamak, içinde bulunduğumuz çağı anlamakla çok ilgili ve niçin bu çağa kaos çağı dediğimizi anlamak bakımından önemli. Biliyorsunuz dünya tarihinde daha önce iki büyük devrimsel dönüşüm oldu. Bir tanesi tarım çağına geçişimizdi. Bu yaklaşık 5000 yıl sürdü. Bir diğeri de içinde bulunduğumuz halen kısmen sanayi çağıydı. Şimdi içinde bulunduğumuz çağın tabi isimlendirmesi konusunda tam bir mutabakat yok ama işte bilişim çağı, iletişim çağı veya dijital çağı deniliyor. Ama isminden ziyade içinde bulunduğumuz çağın önceki dönüşümlerden çok büyük bir farkı var. Çünkü bu çağı ortaya çıkaran teknolojiler önceki çağı ortaya çıkaran teknolojilerden farklı. Ben bunu 6 boyutta bu farklılığı ortaya koyuyorum. Bir tanesi özellikle içinde bulunduğumuz çağın belki de en karakteristik özelliği olan akıllı ve özerk teknolojiler. Bu akıllı özerk teknolojiler özellikle bilişim ve bilgi işleme teknolojileri, yani yapay zeka, çip ve veri teknolojileri. Bunun akıllı ve özerk dememizin sebebi, daha önce bilgisayar tabii kullanılıyordu ama bir araç olarak kullanılıyordu. Yani programlanıyor ve size bir hizmet veriyordu. Ama şu andaki duruma bakıldığı zaman, bunu tabii işin içinde olanlar da söylüyor, artık yapay zeka kendisini ortaya çıkaranların da tam olarak anlayamadığı bir boyuta geçti.
1: Yani araç olmaktan çıkıyor.
2: Çıktı. Yani işte bu konuda çalışan birçok insan diyor ki artık biz farklı bir boyuta geçtik yapay zekada. Yani yapay genel zeka diyorlar veya yapay zekanın artık özerk hale gelmesi boyutu. Onun için akıllı ve özerk olma hali son derece enteresan sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bunu bir ayrı tabii konuşuruz. İkincisi, yine bunun da tabii çok önemli sonuçları var. Dağıtık dediğimiz, bunu enerjiyle de bağlantılandırabiliriz. Yani üretimin, enerjinin ve tabii ki paranın icat olduğu zamandan beri bunlar hep merkezi olarak kontrol edilen teknolojilerdi. Ama şu anda bunların dağıtık hale gelme sürecini yaşıyoruz. Dağıtık ne demek?
1: Yani dağıtık enerji teknolojisi de bize neler vaat
2: evet,
1: ediyor?
2: Evet, bu ne demek? Bu dağıtıklık çok enteresan sonuçlar doğuruyor. İşte tarım çağında üretim toprağa bağlıydı. Sanayi çağında fabrikalara bağlıydı. Merkezi fabrikalar fosil yakıtları bulunduğu yerden getiriyorlardı, kullanıyorlardı. Genel olarak böyleydi ama şu anda herkes kendi enerjisini üretebilir hale geldi. Bu dağıtıklık demek. Ama tabii henüz daha
1: herkes dediğiniz
2: insan herkes enerjisini üretebilir. Dağda yaşayan
1: insan ya da şirketler ya da ülkeler,
2: evet,
1: herkes.
2: Evet. Yani milyonlarca yerde enerji üretilebiliyor artık. Ama tabii henüz daha bu dağıtıklık teknolojisine, dağıtık teknolojiye, dağıtım teknolojisi ayak uyduramıyor. Yani bugün bilgiyi biz biliyorsunuz şu anda hepimizin cep telefonları aslında dağıtık bir iletişim teknolojisi.
1: Evet.
2: Ama enerjiyi henüz dağıtık olarak dağıtamıyoruz. Yani altyapı buna müsait değil. Çünkü bu sanayi çağının kablolu enerji transfer teknolojisi ama burada da bir büyük gelişmeler var. Enerjiyi de dağıtık olarak dağıtabildiğimiz zaman herkes kendi enerjisini üretebilir ve dağıtabilir, birbirine satabilir hale geldiği zaman bugün nasıl herkes kendi ürünü üretebilir, satabilir hale geldiyse üretim teknolojide dağıtık hale gelmiş bulunuyor. Bu 3D baskı teknolojileri ve başka teknolojilerle beraber. Dolayısıyla dağıtıklık enerjinin doğasını şu anda değiştirmeye başladı. Ama orada halen sanayi çağı teknolojilerinle tam aşılamadığı bir direnç var. Gerilim buradan ortaya çıkıyor.
1: Peki bu dağıtık enerji teknolojisi enerjinin ucuzlamasını sağlayacak mı?
2: Şu anda
1: ve enerjinin
2: tabii,
1: daha kaliteli haline gelmesini de sağlayacak mı?
2: Şu anda halen fosil yakıtlar enerji üretiminde büyük bir payı
1: Evet.
2: var. Ama yatırım bakımından bakıldığı zaman yani dünyada fosil yakıtlara mı daha çok kaynak ayrılıyor, temiz enerjiye mi daha çok kaynak ayrılıyor diye bakıldığı zaman temiz enerjiye daha çok kaynak ayırıyor. Yani güneş santrallarına, GES, RES santrallarına, okyanustan elde edilen enerjilere ve gelgit gibi birçok temiz enerji kaynakları var biliyorsunuz. Aslında
1: Evet.
2: atoma da şu an nükleer santrallara da tekrar bir dönüş var. Ama tabii orada henüz daha tam yapay zekada görülen aynı teknolojik dönüşümün orada tam ortaya çıkmadığını ama çok yakın zamanda burada da çok yeni teknoloji ortaya çıkıp şu anda kullanılan güneş panelleri, rüzgar santrallarının mesela rüzgar santralının yeni teknolojiye çıktı. Çünkü bu büyük kanatların yarattığı bir ekolojik sıkıntılar var. Orada da farklı teknolojiler ortaya çıkıyor.
1: Ayrıca bu rüzgar türbinlerinin denizde de
2: evet,
1: yapıyorlar şimdi.
2: tabii.
1: Bizim Türkiye'de de yakın dönemde bu konuda yeni yasalar da çıktı. Yani denizlerin kullanılması üzerine
2: Denizde şu
1: rüzgar
2: anda
1: türbinleri.
2: deniz deyince yeni bir teknolojiler var. Bu büyük balon tipi dışarıdan öyle görünüyor. Ama içeride yukarı aşağı giden yani dalga ile beraber yukarı aşağı giden onun yarattığı mekanizmayla
1: Dalgaların
2: evet yani
1: enerjisi.
2: o yukarıda denizin içinde duruyor ama o
1: Evet.
2: yukarı aşağı gittikçe içerideki o mekanizma bir enerji üretiyor. Dolayısıyla burada da bakıldığı zaman panele bağımlılık şu anda Çin'e büyük bir bağımlılık var bütün dünya. Çin fotovoltaik hücrelerine yani paneller üretimde kullanılan büyük bir bağımlılık var. Fiyatlar çok düştü ama verimlilik halen düşük. Burada da çok büyük bir dönüşüm olacağını yani enerjinin sizin sorduğunuz anlamda üretiminin giderek düştüğünü görebiliyoruz. Düşüyor ama buradaki problem dediğim gibi bu
1: maliyetler düşüyor.
2: Evet düşüyor ama henüz daha yeni ortaya çıkan teknoloji, o öteden beri gelen teknoloji arasındaki uyumsuzluk devam ediyor.
1: Yani bu çip, veri dönüşümü, yapay zeka ama enerji geride kaldı gibi.
2: Evet.
1: Enerji
2: Dağıtım teknolojilerinde henüz bir istenilen noktaya gelinemedi. Şimdi enerji üretseniz bile sisteme bağlanmada
1: eski sistem
2: evet,
1: üretimler var.
2: Sıkıntı var. Çünkü bu eskiden kalan bir altyapı. Yani bugün
1: Evet.
2: mesela yolda da aynı şey. Araçlar otonom hale gelmiş. İşte mesela New York'ta Elon Musk'ın otonom araçları hareket halinde ama bu 100 yıl önce yapılmış yollar. Yani asfalt yol dediğimiz. Yolların
1: Evet.
2: akıllı hale gelmesi. Yani yolun akıllı hale gelmesi ne demek?
1: Hatta
2: Araçla konuşur olması.
1: Romalılardan beri aslında
2: aynı.
1: Pek değişen bir şey yok.
2: Aynen tabii kesinlikle. Dolayısıyla yolun sensörlerle donatılması, kendi enerjisini üretebilir hale gelmesi, araçların giderken kendilerini şarj edebilir. Bu yönde de çok çalışma var. Yani dolayısıyla eski teknolojileri, yeni teknoloji arasındaki uyumsuzluk bugün bir gerilim yaratıyor. Aynı gerilimi biz tüm alanlarda görebiliriz. Bu gerilimden kaynaklanan bir kaotik durum ortaya çıkıyor. Çünkü endüstri de bu yeni çıkan teknolojilerin yarattığı çok ciddi bir sıkıntılar var. Mesela birinci sıkıntı istihdamda. Otonom teknolojilerden dolayı birçok mavi yaka dediğimiz bugün hani teknolojinin beyaz yaka üzerine tehdit yaratıyor ama esasen daha arka planda
1: Mavi
2: mavi yaka
1: yaka
2: üzerine çok
1: üzerine.
2: ciddi bir tehdit var. O da nedir? Bugün otonom gemiler, yani bugün oturduğu yerden bir gemi kaptan Amsterdam'da Çin'den gemiyi kaldırıp Amsterdam'a getirebilir bir hale geldi. Bu milyonlarca gemi çalışanını o sektörde tehdit ediyor. Otonom kamyonlar Amerika'da halen yollarda. Dolayısıyla karanlık fabrikalar bugün Çin'de çok hızlı şekilde artıyor. Yani içerisinde hiçbir ışık yok, ısıtma yok, soğutma yok. Tamamen robotik bir üretim var. Ya bugün baktığınız zaman robotik üretim, almaya gelen araç robot, kamyon. Onu götürüp limanda zaten tamamen otonom. Yani o araçları yükleyen gemilere, gemi otonom. Karşılayan, alan yine götüren otonom. Bakıldığı zaman neredeyse bugün marketler, Çin'de özellikle insansız marketler var biliyorsunuz. İşte içeri girdiği anda zaten sizi tanıyor. Kameralardan, karttan.
1: Evet.
2: Aldığınız her şeyi, yani bakıldığı zaman üretimden ta son tüketiciye kadar, bugün zaten Elon Musk'ın son röportajında da bu çok üstünde durdu. Yani büyük bir üretim bollaşmasıyla karşı karşıya geleceğiz. Para da önemsizleşecek. Kıtlık kavramı da ortaya çıkacak ve bu yeni çıkan teknolojilerden bu insanlık tarihi

0: tarihinin yarattığından daha fazla zenginlik ortaya çıkacak diye söylüyor ama
1: Hatta herkese bir maaş bağlanması bile
0: evet, bu
1: konuşuluyor.
0: da büyük bir tartışma konusu. İşte biliyorsunuz bu evrensel gelir çok tartışılıyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bugün bunun sosyal hayat üzerinde yarattığı çok büyük bir tehdit var. Genç nesiller üzerinde özellikle genç nesiller düzenli işlere artık ulaşamadıkları için düzenli iş diye bir şey kalmadı. Eğitim üzerinde yarattığı çok büyük bir tehdit var biliyorsunuz.
1: Türkiye'de de bir ev genci diye bir kavram
0: Bütün dünyada
1: başladı.
0: var bu
1: Evet,
0: ev genci.
1: bütün dünyada ve Türkiye'de.
0: Ev genci Türkiye'de 5,5 milyon olduğu söyleniyor TİİK rakamlarına göre. Belki daha fazladır. Yani ev genci dediğimizi dinleyicilerimize de kavramı açıklayalım kısaca. Ev genci dediğimiz genellikle üniversite mezunu,
1: Evet.
0: iş aramaktan vazgeçmiş, ailesine
1: Eğitimli.
0: bağımlı kastediliyor ev
1: Evet,
0: genci.
1: buna miras kuşağı da deniyor. Aslında ev genciyle birlikte miras kuşağı sözü de şimdi geçerli bir kavram. Yani bakıyor genç, bana bir miras da kalacak ailemden ve sülalemden, bunun için çalışmama gerek yok diyor.
0: Evet, ilk defa dünya tarihinde genç nesillerin elindeki servet önceki nesillerin servetinin altına düşmüş. Çünkü genç nesillerin artık tasarruf etme imkanı yok.
1: Evet.
0: Bunlara literatürde artık no ownership yani mülkiyetsizleşme deniliyor. Yani kaos çağının bir boyutunu biz sosyal hayatta görebiliyoruz. Orada büyük bir çözülme var.
1: Şimdi hocam,
0: Eğitimde
1: yani
0: görebiliyoruz.
1: dünya nüfusu dediğiniz gibi bir yaşlanma içerisinde,
0: Evet.
1: de bu yaşlanan dünyada da enerjinin yerini.
0: Şimdi burada esasen çok önemli bir tartışma bu. Bu gezegenin sınırlarla ilgili önemli bir tartışmaya aslında burada atıf yapmak gerekiyor. Çünkü bu sanayi çağının yarattığı bir enkazın üzerindeyiz biz.
1: Evet.
0: Buna antroposen diyorlar. Yani insanlığın son 200 yılda ürettiği her türlü maddi varlığın ekolojiyi etkilemesi anlamında. Yani insan kendisi ekoloji üzerinde bir faktör haline gelmesini
1: Evet.
0: kastediyorlar. Ama şimdi peki bu yeni durumda dünya nasıl etkilenecek tartışması çok önemli tartışma. Burada iki kamp var. Bir tanesi yeni teknolojilerin özellikle temiz enerji az önce söylediğimiz temiz enerji teknolojilerinin insanoğlunun geçtiğimiz 200 yılda yarattığı tahribatı ortadan kaldırabileceği söyleniyor ama farklı bir görüş de var. O da şu, bu kadar büyük bir enerji tüketimi özellikle bu yeni teknolojilerin talep ettiği, yapay
1: Evet.
0: zekanın özellikle talep ettiği çok ciddi bir talep var. Bunun yarattığı tabii bir madencilik var. Onun rafinajı var. Yani temiz dediğimiz her şey tam temiz olmuyor biliyorsunuz. Tam yeşil enerji var. Bu renk kahverengi gri diye böyle gidiyor. Dolayısıyla burada bakıldığı zaman bu tartışma o kadar da kolay çözümlenecek bir şey değil. Bir de şu var. Burada bu dönüşümün de yarattığı çok ciddi bir problem var. O problem şu. Daha öncesinde sanayileşen ülkeler biliyorsun sanayileşme neye istinaden yapıldı? Bu fosil yakıtların getirildiği ülkelerin fakirleşmesi pahasına yapıldı.
1: Evet.
0: Yani bu fosil yakıtlar belirli ülkelerden getirildi. Madenler getirildi sanayileşmiş ülkelere. O ülkelerde büyük bir çöküntü bölgeleri oluşturuldu. Şimdi bunun şu anda
1: Sömürge
0: yarattığı
1: haline
0: tabii
1: getirildi.
0: bir evet kolonizasyon süreci biliyorsunuz. Şimdi bu ülkelerdeki bu istikrarsızlık dünyaya yansıyor. Göç olarak yansıyor, terör olarak yansıyor. Ama öte taraftan bu dünyanın temiz enerjiye geçişi üzerindeki tartışmalar şu. Adil bir geçiş mümkün mü tartışması var. Kitapta bunu ele aldım ben.
1: Evet.
0: Adil geçiş dediğimiz şey şu. Bir yandan bu geçiş bu sanayileşmiş ülkeler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Bütün bu bahsettiğimiz, az önce konuştuğumuz bütün fabrikaların yenilenmesi gerekiyor. Almanya özellikle bu konuda sıkıntılı. Yani tam sanayileşmiş ülkelerde büyük bir yatırım var. Burada çok ciddi bir endüstri altyapısı var. Yollar var. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Değil mi? Ama öte taraftan
1: Altyapı ve üst yapının
0: her şeyin
1: yenilenmesi
0: yenilenmesi
1: lazım.
0: gerekiyor. Bu çok büyük bir maliyet. Zaten şu anda birçok ülkede ortaya çıkan popülizm dediğimiz şey, az önce de konuştuğumuz bu yenilenme sırasında büyük bir işsizlik ortaya çıkarıyor. Karanlık
1: Evet.
0: fabrikaya geçmeniz demek işsizlik demek. Sosyal güvenlik üzerine bir baskı yaratmak. Sosyal güvenlik sistemleri şu an çökmüş durumda. Ve artık belki de son emekli olan nesil yani bizim nesil olabilir. Bu bütün dünyada tartışılan bir konu. Bütün dünyada popülizmin besleyen şey özellikle Trump bizim dediğimiz, yani Trump'ın hitap ettiği pas kuşağı diyorlar Amerika'da. Yani çökmüş şehirler. Sanayileşme artık tamamlamış ömrünü, Detroit gibi. Burada çok ciddi bir işsizlik.
1: Dinleyicilere Detroit'i anlatmak lazım. Detroit eskiden Amerika'nın en önemli sanayi şehirlerinden
0: Otomobil.
1: biriydi. Otomobil,
0: Evet.
1: otomotiv üzerine özellikle Japonya'nın Amerikan otomotiv sanayisine girmesiyle birlikte giderek bir çöküntü yaşadı ve şu anda hayalet şehre dönüşmüş durumda, değil mi hocam?
0: Avrupa'da da benzeri
1: Evet.
0: manzaralar görülebiliyor.
1: Almanya'da
0: Evet.
1: özellikle.
0: Avrupa'nın şöyle bir şansı var. Diyelim ki Barcelona gibi çok başka şehirlerde, İngiltere'de daha önce büyük sanayi merkezlerinde Amerika'dan farklı olarak bir sanat ve kültür tarih altyapısı var. Şehirler dönüşürken bu çöküntü haline gelmekten kurtulmak için yeni cazibe
1: Merkezleri
0: yaratmak için
1: oldu.
0: evet daha hoşgörülü, daha yeşil, kendi enerjisini üreten şehirler yaratmaya çalışıyorlar. Yani Avrupa'nın böyle bir şansı var ama zaten Avrupa'ya gittiğiniz zaman da görüyorsunuz özellikle Almanya'da çok ciddi bir sıkıntı var. Fabrikaların kapanmaya başladığını, enerji fiyatlarından Ukrayna meselesinden dolayı çok ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Nükleer santralar kapatmanın yanlışlığını yarattığı bugün toplumda siyasi olarak yansıdı bu
1: Evet, bu
0: kendilerine.
1: AFD'nin de yükselişi
0: Altında bu
1: aslında
0: yatıyor.
1: altında bu yatıyor dediğiniz
0: Kesinlikle.
1: gibi.
0: Amerika'da Trump'ın yükselmesiyle Almanya'da AFD'nin yükselmesi sebepleri aynı.
1: Evet, aynı trend.
0: Yani orada da bir reaksiyon. Bir reaksiyon yani.
1: Toparlayacak olursak aslında siyaset ve enerjideki dönüşüm genel dönüşümün çok gerisinde kaldı. Şimdi bu tepkisel olarak kendini göstermeye başladı.
0: Evet.
1: Amerika'dan başlayarak
0: Tabii.
1: zaten gösteriyor.
0: Bütün dünyada bunun yansımaları işte biraz öyle onu tamamlayalım. Şöyle isterseniz bir hedefler var biliyorsunuz
1: Evet.
0: sıfır. Ama bu daha önce sömürülen ülkeler bunu nasıl başaracak meselesi var. Bir fon yaratılması. Tabii böyle bir fon var biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de Antalya'da da COP31
1: Zirvesi
0: zirvesi
1: olacak.
0: olacak ama
1: Evet.
0: burada verilen sözler çoğunlukla yerine gelmiyor. Yani böyle bir dönüşüm bu ülkelerin başarması çok zor. Bu ülkeler giderek çöküntü burada hızlanıyor. Bu dünyanın genel olarak gidişinde jeopolitik anlamda çok ciddi bir sıkıntı. Yani bakıldığı zaman büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Onun için kaotik diyoruz. Yani sosyal çöküntüler, jeopolitik çöküntü alanları, büyük kırılmalar yaşanıyor. Bu adeta 9 şiddetinde bir depremin öncü habercileri gibi de
1: Evet.
0: sonundan da gelecek bu. Bu bakımdan bu Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir kırılmalar yaratacak bir dönemin biz önündeyiz aslında. Zaten kimi yazarlar bu açıdan aslında 3. Dünya Savaşı'nın biz içine girmiş durumdayız ancak farklılaşmış bir boyutta
1: Tabii şey
0: sürüyor.
1: diyorlar buna, yani orduların, ülkelerin savaşması yerine sürdürülebilir savaşlar.
0: Evet.
1: Yani yıpratma savaşları
0: Evet.
1: üzerinden gidiyor ki bunun öncüsü Ukrayna Savaşı oldu. Şimdi Orta Doğu'da bunu görüyoruz.
0: Evet. Teknoloji savaşları
1: Evet,
0: var.
1: teknoloji savaşları.
0: O bakımdan bütün ülkeler artık varlığını sürdürebilmek açısından nasıl daha önce toprağa hakim olmak, işte fetih dediğimiz bir beka meselesi ise daha sonra işte fabrikalarınızın olması, çeşitli ürünler üretebilmeniz o ülkeyi refaha kavuşturuyorsa ama artık bu geçerli olmaktan çıktı. Bugün Japonya gibi, Almanya gibi ülkeler bile çok ciddi sıkıntılar
1: Evet.
0: içerisine girmiş durumda. Ayak uydurmakta zorlanıyor. Bakın hem endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülkeler sıkıntıda. Hem de öte taraftan daha önce sömürülmüş ülkeler sıkıntıda. Dolayısıyla dünyada büyük bir gerilim yükseliyor ve şu anda da bu teknoloji soğuk savaşlar dediğimiz savaş da son derece ciddi bir hal almış durumda. Amerika ve Çin sürekli birbirlerine müeyyideler uyguluyorlar. Bunların çok ciddi sonuçları oluyor aslında. O ülkeler açısından da oluyor. Bütün diğer ülkeler açısından da oluyor. Neticede şimdi kaos dediğimiz şey kaotik bir ortam içerisine girmiş durumdayız ama kimse tam olarak kaostan ne çıkacağını hesap edemez.
1: Peki siyasette dönüşüm başladı ama enerjide dönüşüm nasıl olacak? Yani karbon
0: Evet.
1: teknolojisinden nasıl kurtulacak
0: Karbon
1: ve nereye
0: çağı,
1: doğru gidecek?
0: evet.
1: Karbon çağı nasıl bitecek?
0: Karbon çağı bitmesi yeni teknolojinin ortaya çıkmasıyla bağlantılı dedik.
1: Henüz daha bunu
0: Burada
1: göremiyoruz
0: evet
1: yani.
0: burada üretimle alakalı teknolojilerde büyük gelişmeler var. Az önce onu konuşmuştuk. Öte taraftan şu anda nakilde sıkıntılar olduğu için depolama teknolojilerine çok büyük

0: yatırımlar yapılıyor. Çünkü öbür
1: Enerjinin
0: kablo, evet,
1: depolanması.
0: burada da en büyük vaat eden teknoloji grafen teknolojileri. Grafen, süper kapasitör dediğimiz bir teknoloji var. Yani bu şu anda lityum, daha çok biliyorsunuz. Ama lityum
1: Evet.
0: sıkıntılı bir malzeme. Hem depolama kapasitesi sınırlı, hem bunun kontrolü büyük ölçüde Çin'in elinde. İkinci risk bu. Üçüncü risk, lityum her yerde çok rahat kullanılmıyor. Çünkü çok yanıcı bir madde. Uçaklarda mesela, gemilerde kullanmak son derece riskli. Ama grafenin hiçbir böyle bir sıkıntılar yok. Bir kere her yerde bulunabilir. İkincisi, böyle bir soğuk sıcaktan etkilenmesi yok. Yanma riski yok. Kapasitesi çok yüksek. Dolayısıyla şu anda depolamada en büyük gelecek vaat eden teknoloji, yani karbon çağını
1: Grafen.
0: bitirecek olan, yine bir karbon malzemesi ama grafen de karbon
1: Evet.
0: bazlı bir malzeme.
1: Evet.
0: Ama grafen, süper kapasitör dediğimiz teknoloji, batarya anlamında gemilerde, uçaklarda, fabrikalarda, her yer zaten depoladığınız zaman dağıtıklık ortaya çıkmış olacak. Hadi nakletmenize gerek yok o zaman. Yani problem zaten biliyorsunuz temiz enerjinin depolanmasında. Yani sisteme veremediğiniz zaman depolamanız gerekiyor. Ama depolayamadığınız zaman da sıkıntı ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Şu anda lityum depolamaları sıkıntılı. O yüzden eğer depolama ortaya çıkarsa, bugün evlerde, fabrikalarda, her yerde, yani
1: Otomotiv sanayisinde de, ulaşım
0: özellikle
1: sanayisinde.
0: denizcilikte çok gelecek vaat ediyor. Yani çünkü taşıma kapasitesi yüksek olduğu için uçaklarda da çok büyük gelecek vaat edecek. Çünkü şu anda uçakların en büyük maliyeti havacılıkta yakıt. Yakıt da zaten uçak aslında bir uçan benzin istasyonu gibi.
1: Evet.
0: Ama grafenin öyle bir riski yok. Yanmıyor.
1: Uçak kazalarında da bunu görüyoruz
0: Grafen
1: zaten.
0: süper kapasitör bataryalar uçaklarla kullanılabilir hale gelirse, havacılıkta bir devrim olacak. Gemicilikte bir devrim olacak. Şu andaki ulaşımda bir devrim olacak. Yani 2000 kilometrenin üzerine çok rahat çıkabilir. Mevcut fiziki kapasitesiyle, yani araçlardaki mevcut pilin kapasitesiyle diyorum, yani bu 8-10 katlık bir kapasite vaat ediyor. Zaten hastaneler için, her yer için sistemde eğer sizin enerjiniz varsa büyük bir güvence. Yani gündüz ürettiğinizi bir kısmını depolayıp akşam da ondan kullanabiliyorsanız, zaten sizin sistemden almanıza gerek yok. Bu enerjinin merkezi bir yerde üretilip merkezi hatlarla dağıtılma sanayi çağının bir teknolojisiydi. O da bitiyor. Dolayısıyla sizin sorduğunuzun sorunun cevabı çok yakın bir zamanda bu görülecek.
1: Peki bu grafen, Türkiye grafeni üretiyor mu?
0: Evet.
1: Nereden üretiliyor?
0: Grafen hepimizin bildiği aslında işte kurşun kalemlerin içindeki malzeme aslında.
1: Evet.
0: Grafit, oksit ve daha sonra nano malzeme teknolojisi bu aslında. Türkiye bu konuda şanslı. Malzeme bakımından da şanslı ve Türkiye'de de üretimi var şu anda. Türkiye'de az sayıda ülkelerden bir tanesi. Bu konuda ciddi bir kapasitesi var. Bu konuda iyi bir noktaya gelmiş Türkiye. Grafen süper kapasitör konusunda da güzel çalışmalar var. O konuda da Türkiye mesafe aldı. Türkiye'nin çok önem vermesi lazım. Eğer Türkiye bu konuda mesafe alırsa, ki alıyor, daha da çok mesafe alırsa, bu depolama teknolojisini bütün dünyaya satabilir. Bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla şu anda Türkiye fotovoltaik hücre konusunda bazı bağımlılıklar var ama o konuda da çalışmalar var. Yani kendi temiz enerjimizi üretebilirsek, nükleer santrallarımız, şu anda mobil santrallar konusunda çalışmalar var. Yapabilirsek Türkiye enerji bağımlılığını kırabilir. Türkiye şu anda enerjiye büyük döviz transferi yapıyor ama fosil yakıt geliyor bize,
1: Tabii
0: gaz ve petrol.
1: dışarıya %80'in üzerinde bağımlı bir
0: Bunu
1: durumdayız.
0: kırabiliriz. Biz %100 kendi temiz enerjimizi üretebiliriz, depolayabiliriz. Bu konudaki bence çözüm, temiz enerji teknolojilerine diyorum bakın, üretim teknolojilerine ve saklama teknolojisine yatırım yapmamız gerekiyor. Batarya,
1: Üretim kadar saklanma da
0: ve
1: önemli.
0: nükleer santralların, yani büyük santrallara da gerek yok. Belki her ilimizde bir tane mobil
1: Evet.
0: santral, küçük santral, yani
1: Evet.
0: 81 tane. Bugün ben şunu da söyleyeyim. Bugün köylerimizde, vilayetlerimizde, belediyelerimiz bu konuda atak yapıyorlar. Her köyümüze bir güneş santralı kurulabilir. Her köyümüz kendi enerjisini kendisi üretsin. Her
1: Doğru.
0: kasabamız, her ilimiz üretsin.
1: Hatta her ev
0: Değil mi?
1: çatılara yerleştirerek.
0: Bunu yapabilen ülkeler var kısmen. Aynı zamanda bunların da depolamalar da yapıldığı zaman, çünkü her ilin Kimi rüzgar bakımından kuvvetli, kimisi güneş bakımından, kimisi hidroelektrik bakımından, kimisi dalga bakımından kuvvetli.

0: kuvvetli. Ama neticede her ilimiz bu yatırımlar yapılırsa bence çok büyük ölçüde Türkiye bağımlılığını kırar. Bağımlılığını kırarsa oraya giden çok büyük kaynaklar, milyarlarca doları biz diğer teknolojilerine, yani temiz gıda, temiz su, yani çok önemli, orada da ciddi yatırımlar yapmak durumundayız. Mesela akıllı tarım belki başka bir oturumda
1: Evet.
0: konuşulabilir. Dolayısıyla bence enerji konusundaki bağımsızlık elde edilirse Türkiye o zaman bence bir sıçrama yapabilir.
1: Evet.
0: Ayağımızın bağı bu.
1: Enerji.
0: Enerjiye bağımlılığımız, evet.
1: Doğru. Peki bilgi ekosisteminin dönüşüm ve hakikat sonrası çağdan
0: Evet.
1: bahseder
0: Evet,
1: misiniz?
0: tabii bu çok önemli bir konu. Bu dağıtıklık dediğimiz şey orada da aslında bağlantılı. Bu daha önce bilginin üretilmesi, kontrolü ve dağıtımı da merkezi güçlerin elindeydi. Yani devletin elindeydi en başta. İşte
1: Evet.
0: matbaa bunu bir ölçüde kırdı. Yani daha önce kilisenin kontrolündeydi veya devletin, merkezi bürokrasilerin kontrolündeydi ve kayıt amaçlı tutuluyordu. Ama bu iletişim teknolojileriyle bir anlamda milyonlarca insan birbirleriyle bağlantılı hale geldi ve
1: Evet.
0: insanlar birçok farklı coğrafyadaki insanlarla iletişim haline geçtiler. Dolayısıyla şimdi burada radyonun ve televizyonun yarattığı etkiden çok daha büyük bir etkiyle karşı karşıyayız. Yani daha öncesinde burada gazete, yani bildiğimiz klasik konvansiyonel medya, işte gazeteler, dergiler, televizyonlar, artık bunlar biliyorsunuz büyük ölçüde gündeminden çıktı. Şu anda tamamen bilgi ağlar üzerinden. Ağ toplumu diyoruz buna zaten. Ağ toplumu dediğimiz milyonlarca insan aynı anda ağlar üzerinde haberleşiyor, ticaret yapıyor, oyun oynuyor. Şu anda milyonlarca genç, bakıyorsunuz aynı server üzerinde oyun oynuyorlar, birbirleriyle haberleşiyorlar. Bu işte ağ toplumu.
1: Zaman, mekan, ülke
0: Algısı
1: sınırları
0: ortadan
1: tabii
0: kalkmış
1: algısı
0: durumda. Buna
1: tamamen
0: ağ toplumu.
1: kalktı.
0: Ağ toplumu
1: Evet.
0: yeni bir fenomen.
1: Doğru.
0: Şimdi bu ağ toplumu üzerinde sürekli olarak bilgi paylaşılıyor, ama bu paylaşım nasıl bir paylaşım? Yankı odaları diyorlar. Şimdi bugünlerde haberler çıktı. Mesela birçok ülke, Çin mesela, milyonlarca sosyal medya üzerinden şahıs yaratılıyor. Bunun siz gerçek olup olmadığını asla anlayamazsınız. Sizin yani sosyal medya üzerinde mesaj yayan, fotoğraf yayan, haber yayan ajan diyelim bunlar, agent dediğimiz, yani
1: Robot ajanlar.
0: robot aslında
1: Bot
0: sizinle
1: hesaplar
0: iletişime
1: dediğimiz.
0: geçiyor.
1: Evet.
0: Sizinle iletişime geçiyor. Bu iletişime geçmede nasıl oluyor? Sizin bir profiliniz var. Yani sizin hakikatiniz de size tekrar, yankı odası dediğimiz, size tekrar döndürülüyor. Bu sürekli olarak sizden alınan verilerine göre, sizin profilinize göre. İşte bu daha önce bu Cambridge Analytica skandalı çıkmıştı Amerikan seçimlerinde. Ondan bağlantılı. Bu ne demek? Cambridge Analytica dediğimiz şirket elde ettiği verileri, şimdi bu verilerin işte Google tarafından verilmesi, işte Google'a da ceza verdiler.
1: Cambridge Analytica'yı biraz açar mısınız dinleyicilerimiz
0: Evet,
1: için?
0: o çok önemli bir konu, bu konuyu
1: Evet.
0: anlamak için. Şimdi Cambridge Analytica,
1: Amerikan seçim sisteminde çünkü çok büyük
0: evet bu,
1: skandal oldu.
0: evet sosyal medya analiz şirketleri var. Bu şirketler aslında normalde hükümetlere, siyasi partilere, şirketlere veri üretiyor. Ama siyasi sonuçlara müdahale bir artık sınırın geçilmesi anlamına geliyor. İşte bunun bir örneği Amerikan seçimlerinde görüldü. Brexit sürecinde görüldü. Nasıl görüldü? Bu toplanan veriler o kişilerin etkilenmesi amacıyla kullanılır hale geldiği zaman, yani size, sizin profilinize göre mesaj geliyor. Karşınıza size göre bir haber çıkıyor. Yani siz o dünyanın içine çekiliyorsunuz. Bu aynı zamanda sosyal
1: Farkında
0: medya
1: olmadan
0: üzerinde,
1: sizi ele
0: tabii,
1: geçiriliyor.
0: evet. Zaten bu gibi referandum veya seçim gibi şeyler %1-2 bile çok önemli. Bu tip operasyonlar, müdahalelerin bu oransal değişimi sağladığı da hesaplanıyor. Yani sosyal medyayı kullanan insanların profili de buna müsait. Yani etkilenebiliyor. Siz mesela birkaç tane diyelim ki belirli konuda, İran'la ilgili diyelim haber, belirli konudaki haberi favori yaptığınız zaman, benim beğendiğiniz zaman veya başka bir sosyal medyada, size sürekli o konuyla ilgili, siz de öyle bir dünya içerisine girmiş oluyorsunuz. Yani hakikattan kopma hali dediğimiz, yani ağ üzerinde sürekli olarak hakikatin yeniden üretilmesi. Şimdi evvelki konvansiyonel medya dediğimiz şey nedir? Amerika'da bir şey oluyor, siz onu gazeteden okuyorsunuz, televizyondan
1: Evet.
0: izliyorsunuz. Bu arada bir aracı gibi sanki. Aracı değil.

0: Şimdiki bu yeni kanal. Aracı değil, veriyi sizin için yeniden üretiyor.
1: Gerçek sürekli yeniden
0: Gerçeklik
1: üretiliyor.
0: yok burada artık.
1: Yani sanal gerçekliğin
0: Anlık olarak.
1: üretilmesi.
0: Anlık olarak sürekli yeniden üretiliyor. Bunun gerçek olup olmadığını siz bilmiyorsunuz. Aslında %80-90 da gerçek değil.
1: Evet.
0: Dediğim gibi botlar üzerinde. Bot dediğimiz yani sistemde robot. Robot bunlar. Mesela şimdi bugün yine bir yerde okudum. Bu yalnız yaşayan kişiler. Yani
1: Evet.
0: arkadaş arayışları var. Bot bunu tespit ediyor. Onunla iletişime geçiyor.
1: Türkiye'de de bu ana sorunlardan biri durumuna geliyor.
0: Ve
1: Yalnız yaşam ve sana yapay zeka ile konuşma üzerinden.
0: şimdi bu zaten çok önemli bir çelişki, kitapta bahsettim. İnsanlık tarihinde insanlar hiç bu kadar yalnızlaşmamış ama aynı zamanda ay üzerinde birbirleriyle entegre hale gelmemiş durumda. Hani
1: Evet.
0: yeni bir özellik dedik ya, bir takım
1: Doğru.
0: özel. Çünkü işte büyük tarım çağının bu sülale dediğimiz veya kabile dediğimiz yapıları çözüldü. Sanayi toplumu aile istiyordu, aile tipi. Aileyi merkeze getirdi. Şimdi baktığınız zaman bilişim çağında aile de çözülmüş durumda. Bireysellik. Tamamen birey. Ama
1: Yani
0: şimdi
1: çekirdek aileden de o da atomize oldu.
0: atomize oldu. Aynen öyle. Şimdi bu botun yaptığı yaşlara, özellikle yalnız yaşayanlara diyelim, yaşlı olması da gerekmiyor. İletişime geçerek arkadaşlık siteleri bunlar genellikle, ama bunlar robot. Bir süre sonra para ödemeye başlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani sohbet siteleri. Aslında karşınızda bir robot var. Dolayısıyla bakıldığı zaman hakikat sonrası çağ dediğimiz şey, ortada bir hakikat yok. Sizin için üretiliyor. Hani bu Matrix dediğimiz filmdeki gibi. Sizin için sürekli olarak
1: Yeni bir hakikat üretiliyor.
0: üretiliyor.
1: Hasan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün Profesör Doktor Hasan Can Polat'la birlikteydik. Dünya nereye gidiyor? Burada enerjinin önemi nedir? Kaos teorisi üzerinden, kaos çağı üzerinden bunu aktardık. Ben programı hazırlayan Hasan Can Polat, program yapımcımız Vilda Üstündağ ve teknisyenimiz Tolga Kökten enerji masasında birlikteydik. Teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ
0: Ben
1: olun.
0: teşekkür ediyorum bütün ekibe, size iyi yayınlar diliyorum.
2: Enerji Masası.
3: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bolat, sektörün küresel çaptaki başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni partinin fon soruşturmasıyla ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. İddiaların yalanlandığını belirtti, iftira ve istismara karşıyız dedi.

Akbaşoğlu hırsızlığa geçit verilmeyeceğini de vurguladı. Yolsuzlukla mücadele ettiğimiz için 24 yıldır kesintisiz iktidarız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'a hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'a verildi. Ve spor, futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara ve İstanbul 21, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Sofya ve Üsküp 24, Saraybosna 19, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris, Kopenhag ve Amsterdam 15, Brüksel 14, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26, Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Bir hastanın kapıdan içeri girmesiyle şifa arayışı bitmiyor. Artık başka sorular başlıyor. Ona kim bakacak? Neye ihtiyacı olduğu nasıl anlaşılacak? Yardım ne kadar sürecek? Ben kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu için hazırladığım Anadolu Tıbbının İzinde'nin bu bölümünde Amasya Darüşşifası'ndayım. İlk bölümde bu kapıya gelen, kim zamanda gelemeyen insanın hayatını araştırdım. Şimdi avlunun çevresindeki odalara bakıyorum. Buraya ulaşabilen insanın hekimle görüştüğü zamanın dışında da süren bir hayatı vardı. Isınması, dinlenmesi, bakılması gerekiyordu. Bir hekim olarak bu odalara baktığımda yalnız uygulanacak tedavi değil, bütün gününü burada geçiren insanın ne yaşadığını da merak ediyorum. Önce en gündelik ihtiyaçlarından birine, ışığa ve sıcaklığa bakacağım. Fazilet Koçyiğit yapının pencere düzenini anlatıyor.
1: Kubbelerde ışık gözleri var. O aslında aydınlatma için kullanılıyor. Kimisi açık, kimisi kapalı. O da şeye göre değişiyor, mimariye göre değişiyor. Ama bütün öğrenci hücresi diyoruz biz onlara. Bütün öğrenci hücrelerde mazgal pencere dediğimiz pencereler var. Mazgal pencere de dışarıdan ince bir aralık şeklinde olup içeri geldikçe normal günümüz pencereler büyüklüğüne kadar açılan bir pencere.

0: olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki amaç dışarıdaki ışığı süzme halinde alıp içeride yaygınlaşarak daha iyi bir aydınlatma sistemi. Evet. Hem aydınlatma sistemi sağlıyor bu şekilde, hem de bir pencere açıklığı ne kadar büyük olursa orayı ısıtmak da o kadar zor olacağı için o aralık içeride geniş ama dışarıda dar. Dolayısıyla ısı yalıtımını da böylece sağlamış oluyorlar.
1: Pencerenin açıklığını artık yalnız dışarıyı görmek için bakmıyorum. Işığın içeri nasıl girdiğini, sıcaklığın nasıl korunduğunu da düşünüyorum. Peki avludaki eyvanların yüksekliği ve odaların önünde uzanan revaklar ne işe yarıyordu? Fazilet Koçyiğit'e bu mekanların gündelik kullanımla ilişkisini soruyorum.
0: Belirli bir yükseklik sağlanıyor. Muhtemelen bu akustiği de etkiliyordur. Tercih edilme sebepleri arasında o da vardır muhtemelen. Biz ana eyvanların ana derslikler olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu iklimini düşünecek olursak Anadolu şehirlerinin çok ya yazlı kışlı uygulanacak bir şey değil. Ama en azından iklimin uygun olduğu dönemlerde derslik olarak kullanıldığını biliyoruz. Bazen dört eyvanlı da olabiliyor. Bazen giriş eyvanı olmuyor. Doğrudan taç kapıyla tek eyvanlı bir yapıya da ulaşabiliyorsunuz. Zaten eyvan tiplerine göre dört eyvanlı, iki eyvanlı, açık havlulu, kapalı havlulu, çift katlı, tek katlı gibi tipolojilerimiz var. Bu yapıda giriş eyvanıyla birlikte iki eyvanlı, açık havlulu bir darüşşifa modeli olarak karşımıza çıkıyor ve tipik bir darüşşifa modeli bu esasında.
2: Revak dediğimiz nedir?
0: Revak dediğimiz şey avlunun etrafına dizilen sütunların üzerlerinin tonozlarla kapatılarak kapalı bir koridorun, yarı kapalı bir koridorun oluşturulmasıyla oluşan bir mimari birim diyebiliriz. Aslında kapı önlerimizde bulunan o sundurmalar gibi düşünebiliriz. Estetik kaygıdan ziyade zaten revakların gerisinde öğrenci odalarını görüyoruz. Hasta odaları var. Dolayısıyla açık bir avlu var. Kara, yağmura, rüzgara maruz kalan bir açık avlu var. Fakat önünde hem odaları da korumak adına korunaklı, dar da olsa bir koridor oluşturma amacıyla yapılıyor. Evet.
1: Odaları ve onları birbirine bağlayan geçişleri gördüm. Fakat mekanı anlatmak, bakımı anlatmaya yetmiyor. Bir hastanın yardım alabilmesi için o odalarda çalışan insanlar olması gerekiyor. Onların emeği hangi kayıtlarda görünüyor? Bir kurumun kapısını açık tutan düzeni, yalnız hekimlerin adlarını bilerek anlayabilir miyim? Tıp tarihçisi Esra Aksoy'a, Darüşşifa'nın hangi hastalara hizmet verdiğini, bakımın kimler tarafından ve hangi imkanlarla sürdürüldüğünü soruyorum.
3: Bimaristanların zihinsel engellilere yönelik hizmet var. Bunu arşiv belgeleri üzerinden de takip edebiliyoruz. Mesela o 17. yüzyıldaki arşiv belgesinde bir tane zinciri varken, yani bu zihinsel engellilerle ilgilenen personel 18'e doğru yaklaştıkça bunun 3'e çıktığını görüyoruz mesela. Yani hasta kapasitesi arttırmış ki o yönde bir istihdam artışı da olmuş. Ve bu kişilerin gelirleri hep vakıf tarafından karşılanıyor. Bugünkü gibi bir mesai kavramı da çok yok. Haftanın belirli günleri, poliklinik benzeri dediğimiz bir takım hizmetler veriliyor. Onun dışında da bakıma ihtiyacı olan kişilerin işte maksimum 2 ya da 3 gün orada konaklamalarına izin veriliyor. Böyle uzun süreli bizdeki gibi hani hasta takip edeceğimiz bir işlem yok. Buradaki bütün her şey ücretsiz. Tabii ki ilk etapta bakıma ihtiyacı olan kişiler alınıyor ama buna dair de yeni çalışmalar var. Mesela Emir Şefir'in tabında İstanbul'daki bazı darüşşifalarda vefat eden kişilerin arşiv belgelerden tereke kayıtlarına ulaşmış hocamız. Mesela ölen bir kişinin 3 tane kölesi olduğunu görüyoruz. Hani o gün şartlarında 3 köle demek aslında zenginlik göstergesi. Ama bu kişi darüşşifada vefat ediyor. O zaman burada maddi ihtiyaçtan ziyade bakım ihtiyacının darüşşifalarda daha ön planda olduğunu, zengin kimselerin de darüşşifalara gidebildiğini söyleyebiliriz.
1: İstanbul'daki varlıklı hastanın örneği bakım ihtiyacının yalnız yoksullukla açıklanamayacağını düşündürüyor. Ben yeniden Amasya'ya hastanın karşısına çıkan hekime dönüyorum. Sabuncuoğlu Şerefettin'in neyi nerede öğrendiğini, kimlerle çalıştığını, bilgisini kime aktardığını nasıl anlayabilirim? Esra Aksoy anlatılanlarla kendi eserinden öğrenebildiklerini birbirinden ayırıyor.
3: Bazı kaynaklarda burada eğitim aldığı söyleniyor. Bunu bilmiyoruz bir kere. Bu bilgi yok. Hani ailesi mi yetiştirdi, orada mı eğitim aldı, başka bir hoca mesela Nahçıvani'den eğitim aldı söyleniyor. Bu da net bir bilgi değil. Ama 14 yıl çalıştığını biliyoruz. Öğrencileri olduğunu biliyoruz. Kesin bilgiler bunlar. Bunun haricinde bir de o dönemdeki yönetici ve diğer hekimlerle çok iyi bir ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Bunları nereden çıkarıyoruz? Eserlerinin yazılış sebeplerinden, sebebi telif dediğimiz durumda. Hani ben bu eseri yazdım, neden yazdım? Şu sebepten yazdım kısmına geldiğimizde. İlk mesela bir akrabazin tercümesi var. Akrabazin dediğimiz şey farmakopların ilk böyle nüveleri. O dönemki çeşitli ilaç türlerine dair verilen reçete, yani hazırlama reçeteleri. Bir akrabazin tercüme ediyor Farsçadan ve o dönemdeki yönetici ve yöneticilerin doktorlarının bu tercümenin yapılmasını istendiğini söylüyor. Demek ki böyle şehirde bilinen, böyle kapasitesi de bilinen
1: Otör
3: aynı
1: olarak
3: zamanda.
1: düşünülen.
3: Aynen böyle bir insan olduğunu görüyoruz. Gene Ceraülhaniye diyenler de var. İki farklı okum var bu konuda da. Bunun yazılış sebebini de gene kendi söylüyor. Eserin okuduğumuz zaman da Talip buna dikkat et diyoruz. Bir hitap ettiği kişi var orada. Talip. Yani bilgiyi talep eden kişi. Bunu demek ki öğrencilere yani bu konuyu yetişecek kişilere yazmış. Sebebi telife geldiğimizde de bunu Türkçe yazdım diyor. Yani
1: Onu
3: dönemin
1: soracaktım,
3: evet
1: evet.
3: bilimsel dili Arapça ve Farsça eserlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz ama tıp bilgisi bunu İslam dönemindeki yani ilk Helenistik dönem ve Yunan'dan yapılan tercümelerde de tıp kitaplarının lokomotif olduğunu görüyoruz. Çünkü ihtiyaç var. İlk bu kitaplar tercüme ediliyor. Osmanlı'da da bilim dilinin Türkçeleşmesinde gene tıp kitaplarının çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Benzer hikaye yani aynı şeyler değil tabii ama benzer yapılar. Çünkü hani toplumu
1: Bence
3: yaşatacaksak
1: toplumsal
3: aynen
1: bir
3: sağlığa ihtiyacımız var.
1: evet,
3: Bunun için de
1: devletin
3: tıp
1: temeli.
3: kitapları çok önemli. Bunu tercih ettiğini söylüyor. Yani bu bilgi yayılabilir bir bilgi olsun diye ben bunu Türkçe yazdım diyor. Ve ekliyor diyor ki hatta bu dönemin cerrahları ve hekimleri hani cerrahları okuma dahi bilmezler. Bunun için ben buna çizimleri de ekledim diyor. O zaman burada hedefinin hekim ve cerrahlar olduğunu görüyoruz.
1: Bir kitabı Türkçe yazmak, çizimlerle anlatmak. Esra Aksoy'un açıklamasında bilginin öğrenmek isteyen kişiye ulaşması için verilmiş kararlar bunlar. Şimdi müzedeki tasvirlere bakıyorum. Kübra Güç Yetmez Kırca hastalıkla iyileşmenin yüzde nasıl gösterildiğini anlatıyor. Tıp kitabının sayfasında bu kez bir insan yüzü var. Solgunluk, yorgunluk, iyileşme. Çizginin bir beden halini anlatmak için nasıl kullanıldığına bakıyorum.
2: Mesela Şerafettin Sabuncuoğlu'nu nereden biliyoruz? Kendi yüzünü tasvir etmiş.
1: Evet.
2: Ve burada hastalık sürecinden iyileşme sürecine yüzünün değişimini anlatmış. İşte iyileşmede diyor ki hasta olduğumuzda kaşlarımız düşük, yüzümüz solgun. Daha böyle hani o bitkinliği yansıtıyor. İyileşme sürecinde diyor ki yanaklarımızda işte kızarıklık var. Göz kapaklarımız kalktı, kaşlarımız yukarıya çıktı. Bunu da kendini anlatıyor. Diyor ki sağlıklı insan yüzü bu şekilde olmalıdır. O süreci de açıkça anlatmış Şerafettin Sabuncuoğlu.
1: Peki bu yüzü ve kitaptaki diğer çizimleri gerçekten Sabuncuoğlu'nun kendisi mi yaptı? Müzede dinlediğim anlatı bu yönde. Ancak Esra Aksoy çizimlerin kime ait olduğu konusunda aynı kesinlikle konuşmuyor. Bir anlatıdan diğerine geçerken kesin bilgiyle ihtimali birbirine karıştırmadan ilerlemek istiyorum.
3: Kendi çizdi mi bu kısma da dair aslında net bir bilgi yok elimizde. Ama hattat olduğu kesin. Çünkü ben hat dersi verdim diyor gene eserlerinin bir yerinde bir öğrencisine. Çizim konusunda kimin çizdiği, kendi mi çizdi buna dair net bir açıklaması yok. Ama bir çizen kişiye dair de bir not bulunmadığından dolayı muhtemelen kendi çizmiştir diyoruz.
1: Çizimlerin kime ait olduğu konusundaki bu ihtiyatı koruyarak müzenin kuruluş hikayesine dönüyorum. Osman Akbaş'a yüz tasvirlerini ve vitrindeki cerrahi alet örneklerini soruyorum. Anlattığı çalışma Profesör Doktor İlter Uzel'in çizimlerinden bir ustanın tezgahına uzanıyor. Kitaptaki biçim bugün nasıl bir metal örneğe dönüştürüldü?
4: Çok çok çok özel. Yine İlter hocamın tespiti olarak bunu ifade edeyim. Hatta diğer odamızda da onları koyduk. Kendi yüz şekli 9 çeşit. Yani 10. bir çeşit yok. 10. bir bakış, kimisinde heyecanlı, kimisinde endişeli, kimisinde korkulu, kimisinde rahatlamış. Ama biliyorsunuz malum halimiz minyatürde duygu yoktur. Fakat o duyguyu bunun içerisine aksettirebilmek çok çok önemli diye düşünüyorum. İşte bu aletleri de kendisi o Cerrahiyetülhaniye'nin içerisinde çiziyor. Tabii minyatür olarak çiziyor. Daha sonra İlter Hocam bunları iki boyutlu olarak sulu boya çalışmaları, hatta orijinalleri yanılmıyorsam hala bende de olabilir, çalışmayı yapıyor. Hikayesi biraz uzundur hocam bu aletlerin. O dönem İlter hocam

0: Adana'da Diş Hekimliği Fakültesinin dekanı, birkaç tane aletleri yapalım diye yanına gittim. Cerrahi aletler üreten firmanın bir tane şubesi oradaydı. Biri Samsun'da, biri orada. Herhalde Türkiye'de iki tane firma var. Onun diğer şubesi de Adana'daymış. Hocam çağırdı onun yetkilisini. O zaman bir fiyat istedi. Dehşet bir fiyat. Yani benim buraya harcadığım rakamı çok çok üzerinde. Ve istediğimiz gibi de değil. Yani şu andaki normal günümüzde kullanılan metalden, krom, nikel vesaire, şu eskitme görüntüyü vermemiz mümkün değil. Hocam uygun bir dille onu yolcu ettikten sonra bana döndü, dedi ki şöyle sıra dışı bir şeyin yok mu? Tornacın yok mu dedi. Pandemide kaybettiğimiz Mustafa Çevik Hoca. Hocam onun ismini mutlaka burada zikretmem lazım. Allah gani gani rahmet eylesin. Endüstri Meslek Lisesi'nde torna bölüm şefiydi. Emekli olduktan sonra sanayide bir dükkan açtı. Ben bütün bu çizimleri aldım, yanına gittim. Şöyle de kısacık da bir boyu vardı rahmetlinin. Milli Eğitim'le de abi kardeş ilişkimiz olduğu için beni görünce ne oldu deli oğlan dedi, gene niye geldin buraya dedi. Dedim ki abi esnaftan delilik işlerimiz var. Oturduk, ben hocamın çizdiği resimleri ortaya koydum. Dedim bunlar yapılacak. Hocam mübalağası söylüyorum. O anda içeride 2-3 tane makine çalışıyor. Çocuklar çalışıyor. Biz onun içeride ofisindeyiz. Makinaları durdurun, kapıyı kapatın, içeriye kimse gelmesin dedi. Hemen oturduk, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz vesaire. Rahmetli iki tane daha torna makinesi aldı sırf bu işi yapayım diye. Ve o süreçte de hiç iş almadı. Bunlar birer örnek olarak yapıldı. Hayatında ilk defa yapıyordu, yaptı. Ha buradaki sıralama da yine Sabuncuoğlu'nun anlattığı hastalıklar tasnifi içerisinde sıralanmasına gidildi. Tabii İlter hocamın da bu anlamda yönlendirmesi söz konusuydu hocam.
1: Osman Akbaş'ın anlattığı aletler kitaptaki biçimlerin yeniden yapılmış örnekleri. Çizimden metale uzanan bu emek, geçmişteki aletin bugün yeniden anlaşılması için verilmiş. Onları görmek, eski müdahalenin nasıl tarif edildiğini düşünmeme yardım ediyor. Ama belirli bir hastada nasıl sonuç alındığını göstermiyor. Sabuncuoğlu'nun deneyimini hangi sözlerle kaydettiğini Esra Aksu'ya soruyorum. Bu kez cerrahiye yaklaşımına ve mücerrepnameye bakacağım.
2: Hekim olaraktan cerrahiyle ilgilenmesi ve cerrahları bazı yerlerde eleştirmesi, ki bunu dönemin birçok kitabında görürüz. Cühela tabipler şunu yapar işte diye, buna dikkat edin
3: 1900'lere
2: falan
3: kadar
2: diye.
3: Batı'da da öyleydi.
2: Bunu çok görürüz. İşte şarlatan ve hani cühela kelimesini, ya yani şarlatan kelimesi değil ama hani bugünkü manadaki bu şarlatana karşılık gelecek şekilde böyle uyarıların çok olduğunu görürüz tıp kitaplarında. Sabuncuoğlu da gene eserin bir yerinde bir işlemi öğrenmek için bir cerrah aradığını ama bulamadığını söylüyor gençlik yıllarında. Ya demek ki böyle bir ihtiyaç olduğunu öngördü. Böyle bir kitap yazdı. Mücerrepname'ye geldiğimizde, ki bu da çok önemli bir kitap bence, onun o farklı perspektifini gösteren. Şimdi bizim bir şeyin yazılı olması çok önemli bir kaynak. Ama bir de şöyle bir problem var. Bir şeyin yazılı olması o şeyin gerçekten yapıldığı anlamına mı geliyor? Yani bizim elimizde çeşitli ilaç reçeteleri var. Ben şunu işte şu hastalığa şu ilaç
3: O
2: ilgilir
3: farkı
2: diyor.
3: yok herhalde.
2: Genelde olmuyor ama hekimler şunu diyorlar. İşte tarifi budur, mücerreptir. Sonuna
3: Ne demek?
2: ekliyorlar. Mücerreptir, denenmiştir demek. Ki Sabuncuoğlu mücerrepname yazıyor. Yani denenmişler kitabı.
3: Denenmiş.
2: Sadece kendi denediği ve yararını gördüğü reçetelere orada yer veriyor.
1: Bir tedaviyi tarif etmek, uygulamak ve sonucunu kaydetmek aynı şey değil. Müzikle ilgili anlatılara geçerken de bu ayrımı aklımda tutuyorum. İnsan acısına sesle bir çare ararken neye inanıyordu? Bugün dinlediğim bir ezginin bende uyandırdığı duyguyu, geçmişin insanını beden anlayışının yerine koyamam. Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi'ye dönemin düşüncesinde müzikle beden ve ruh arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu soruyorum.
4: Düşüncesiyle gerçekten Türk İslam dünyasında müzik ile insan bedeni ve insan ruhu arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Özellikle doğrudan kozmik ve tıbbi bir ilişki kurulduğuna dair kaynaklarımızda zaten oldukça net bilgiler var. Özellikle İslam medeniyetinin altın çağında ilk ilimlerin tasnifi ve ilimlerin kurulması yıllarında Abbasiler döneminde ilk İslam filozofu Yakup bin İshak el-Kindi, Muhammed bin Tarhan bin Uzlul el-Farabi ve bilhassa Hüseyin İbni Ali Sina, Ebu Bekir Razi gibi hem filozof hem de hekim olan ilim adamlarımızın müziğin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkilerini eserlerinde sistematik bir şekilde işlediklerini görüyoruz. Bu ilişki genel olarak şu üç ana unsur üzerinden şekillenmiştir. Bir, ahlat-ı erba dediğimiz dört hılt, yani dört unsur ve makamlar ilişkisi. İki, burçlar, zaman ve bunlar çerçevesinde kozmik uyum. Yani gök cisimleriyle dünyada, yeryüzünde yaşayanların birbirleriyle etkileşimi bazında. Bir de hastanelerde, yani bimarhane dediğimiz, darüşşifa dediğimiz dönemin tıp merkezlerinde. Aynı zamanda bunlar sadece tıp merkezi değil, hastaların tedavi edildiği değil. Aynı zamanda tıp fakülteleri, yani hekimlerin yetiştirildiği darüşşifalardaki, bimarhanelerdeki pratik tedavi metotları, uygulamalar üzerinden üç ana eksende gelişimini 1800'lere kadar devam ettirdiğini görüyoruz.
1: Bu ilişkinin uzun bir geçmişi var. Fakat farklı yazarların aynı şeyi söylediğini varsayamam. Özellikle bir makamı belirli bir hastalıkla eleştiren sözler kime ait? Ahmet Hakkı Turabi, İbn Sina'nın müzik hakkında yazdıklarıyla ona sonradan atfedilen ifadeler arasındaki ayrımı anlatıyor.
4: İbn Sina bir defa eserinin girişinde, yani Kitab-ı Şifa isimli ansiklopedik eserinin Riyazi İlimler kısmında dördüncü ilim olarak anlattığı musiki ilmine şöyle bir isim koymuştur. Cevami'u ilmil musika. Müzik ilminin ana ilkeleri, esasları diye genel bir isim koymuştur. Ve bu eserin içerisinde müziğe öncelikle felsefe, müzik felsefesini anlatarak başlatır. Daha sonra da bunun teorisini anlatır ve bunun diğer ilimlerle olan bağlantılarını anlatarak bizlere özet bir Farabi sunumu yapar. Çünkü İbn Sina'nın hocası bu usta Farabi'dir. Yani biz bu anlamda İbn Sina'nın bu girişinde şöyle bir cümle görüyoruz. Müzik, sağlığı koruyan en iyi egzersizdir. Şimdi bu cümleyle başlayan bir insanın tabii ki sağlık üzerindeki müziğin etkisini doğrudan ruh ve beden arasındaki psikosomatik ilişkiye dayandırdığını görüyoruz. Ve bu anlamda popüler kültürde, sonraki dönem literatüründe İbn Sina'ya atfedilen işte efendim şu makam şu hastalığa iyi gelir, bu makam şu burca tekabül eder, bu makam buna şu vakitte dinlenir gibi spesifik eşleştirmeleri biz İbn Sina'da göremeyiz. Çünkü İbn Sina çok reel, çok akılcıl olaylara yaklaşan birisidir. Hatta çok analitik bir insandır. Hatta girişte gerek İhvan-ı Safa'yı gerek Kindi'yi kendilerine tevarüs eden, yani miras bırakılan ilmi akla dayandırmadan olduğu gibi geçmişin bilgilerini doğru kabul edip alanlar diye eleştirerek başlar. İbn Sina şunu söyler. Gerek akıl gerekse tedbir bir insanı hatadan %100 korumaz ama analitik düşünerek yaklaşılan tedbirli bir yaklaşım insanı pek çok hatadan muhafaza eder yaklaşımı içindedir. Onun için onun böyle spesifik olaylara bir bağlantı kurarak bilgi verdiğini biz onun eserlerinde göremeyiz.
1: Kitaptaki düşünceyi kurumun içindeki uygulamaya nasıl bağlayabilirim? Müzikle tedaviden söz edilen darüşşifalarda hangi hastaya, ne zaman, nasıl müzik dinletildiğini biliyor muyum? Ahmet Hakkı Turabi'ye Amasya'yı bu çerçevede soruyorum. Cevabında metinleri, kültürel aktarımı ve mimariden hareketle yaptığı yorumları ayrı ayrı dinleyeceğiz.
4: Bu darüşşifalarda Edirne'nin haricinde, diğerlerinde efendim şu makamlarda müzikle tedavi yapılıyordu, şu hastalıklara iyi gelen müzikler icra ediliyordu, şu sazlar kullanılıyordu, bu sazlara şu kadar ücret ödeniyordu, günün şu saatinde geliyorlardı. Öyle bir bilgimiz yok. Böyle nasıl bir sonuca ulaştık? Sohbetimizin başında şöyle bir şey geçmişti. İşte bunu mimari mi şekillendiriyor demiştiniz ya. Ben de ne demiştim? Mimariyi ihtiyaçlar belirler. İhtiyaçlar mimariyi şekillendirir. Mimari ilmi doğurmaz, yani ihtiyaçları doğurmaz. Bu ihtiyaçlara göre yapılan bir binayı, mimariyi biz incelediğimiz zaman burada müzikle tedavinin kullanıldığını görüyoruz. Evet, ve şunu da ifade edeyim. Bazı edebi metinlerde, bazı müzikal müzik teorisi metinlerinde

0: bu müzikle tedavinin bahsedildiği paraflarda Şam'da yapıldığına, Kayseri'de yapıldığına, Sivas'ta yapıldığına, Amasya'da da yapıldığına dair bilgiler var. Amasya'da yapılıyor deyince, tabii ki Amasya'da yani Yeşilırmak'ın üstünde bir köprüde yapılacak hali yok. Burada bir tane Darüşşifa var, bimarhane. Şerefettin Sabuncuoğlu'nun da deruhte ettiği bimarhane. Tabii burada yapılacağına dair çıkarımlarımız var. Evet, yani birinci kaynağımız bu. İkinci kaynağımız kültürel aktarım. Nesilden nesile burada müzikle tedavi Amasya Darüşşifası'nda hastaların müzikle tedavi edildiğine dair kültürel aktarımlar var. Yani hikayeler var. Ve bu hikayelerin kahramanları var. Her ne kadar her nesilde biraz erozyona uğrasa da bu hikayeler burada Amasya'da hala anlatılır. Sivas'ta anlatıldığı gibi, Kayseri'de anlatıldığı gibi. Efendim bir adım sonrası da bizim yorumlarımız ve çıkarımlarımız. Ben bütün bu Darüşşifaları gezen birisiyim. Ve adım adım gezdim, fotoğrafladım. O an ve daha sonra çektiğim fotoğraflarla incelediğim, planlarını incelediğim bütün bu Darüşşifaların ortak bir noktasını tespit ettim. Hepsinde su var. Bakmayın bugün Amasya Darüşşifası'na girdiğiniz zaman ortadaki havuz yok olmuştur. Restorasyonda da elimizde fiziksel bir bilgi olmadığı için şekline dair yapılmamıştır. İşte bu çerçevede bu incelemelerim sonucunda hepsinde suyun, havuzun ortada olduğunu görüyorum. Su temizliktir, su berraklıktır, su sağlıktır.
1: Turabi Hoca'nın anlatısında birden fazla kaynak ve yorum düzeyi var. Ben şimdi daha somut bir kayıt arıyorum. Müzik icra eden kişiler kurumda çalışıyorsa ödemelerine ilişkin bir iz bulunabilir mi? Esra Aksoy'a Amasya Darüşşifası'nın Osmanlı dönemi arşivlerinde bu konuda ne görülebildiğini soruyorum.
2: Bir kere müzikle terapinin o dönemde iki yazılmış tıp kitaplarının içerisindeki yerine bakmak lazım. Çok müstakil eserler var bununla ilgili. En yakın dönemde de Gevrekzade'nin bir direkt müzik terapisine dair kitabı olduğunu biliyoruz. Ama onun dışındaki yani ansiklopedik tıp eserleri içerisinde mesela El-Kanufi tıbbın içerisinde direkt böyle bir müzikle terapiye ayrılmış sistematik bir bölüm benim bildiğim bulunmuyor. Yani buna değinilen yerler oluyor. Çünkü hekimin müziğe dair bilgisi olması gerekiyor. Neden? İşte nabzı dinliyor teşhis koyabilmek için. O nabzın ritimlerini değişikliğini anlayabilmek için temel bir müzik bilgisi gerekiyor hekimde. Gevrekzade'nin kitabına baktığımızda da müzikle terapinin zemininde şöyle bir şey var. O dönemin tıbbında insanın 4 hılttan oluştuğunu söyledik. Müzikteki çeşitli makamların o hıltlardaki artış ya da azalışlara etkisinin olduğunu söylüyor. Yani bugünkü gibi bir rehabilitasyon gibi değil, direkt fizyolojik etkilerinin olduğu iddiası var o tıp sistemi içerisinde. Ve makamlar, makamların mizaca etkileri ve bunun sonucunda hangi hastalıklara iyi geleceğine dair elimizde bir teorik bilgi var. Şimdi bu teorik bilgi uygulandı ve bundan ciddi manada yarar görüldüğüne dair, işte bu biraz önceki mücerreptir bağlamında elimizde çok böyle sağlam veriler yok. Bir ikinci kaynak olaraktan da biraz önce Darüşşifalarda istihdam edilen kişilerin maaşlarının ödenmesine dair bilgiler olduğunu söyledik. Eğer buralarda bir müzisyenler varsa bunların da bir maaş ödeneğinin sayısının ne olduğunun dair bilgilerin olması gerekiyor. Amasya Darüşşifası'nda elimizde olan arşiv kayıtları doğrultusunda böyle bir bilgimiz yok. Osmanlı dönemi için söylüyorum bunu.
1: Bu yanıtı bütün dönemlere yayamam. Esra Aksoy, Osmanlı dönemi için elindeki kayıtların sınırını söylüyor. Geçmişteki uygulamayı araştırmakla bugünkü bir tedavinin etkisini değerlendirmek aynı iş değil. Ahmet Hakkı Turabi'ye tarihsel şifa anlayışı ile modern klinik müzik terapisi arasındaki farkı soruyorum.
0: Yani günümüzdeki modern klinik müzik terapisi arasındaki en temel fark özellikle uygulamaların 1. bilimsel temellere dayanması, 2. standartlaştırılmış bir eğitim sürecini gerektirmesi, 3. de kanıta dayalı tıp ilkelerini takip etmesidir. Bugün artık biz öyle ampirik değil, tecrübeye dayalı değil, biz daha çok kanıta dayalı sonuçları ve kanıta dayalı tespitleri daha çok önemsiyoruz. Ki geldiğimiz noktada gerek akreditasyonlar, gerekse kariyer akademik

0: ilkeler, mevzuatlar çerçevesinde zaten bunu yapmadığımız zaman her şey tamamen indiği, yani kişisel, şahsi yorumlara, ferdi yorumlara kaldığını görüyoruz. Bugün artık modern tıp veya modern ilimler, modern dünya bunu kaldırmıyor. Bunu kaldırmıyor. Bu anlamda geçmişte daha çok manevi, sezgisel, kültürel inançlar çerçevesinde bir şifa aracı gibi kullanılırken müziğin, bu anlamda bugün bir sağlık disiplini olarak kabullenildiğini, yapılandırılmış bir sağlık disiplini olarak kabul edildiğini görüyoruz. Yani şöyle bir mukayese edelim üstadım, bilimsel temelleri, yani tarihsel uygulamalarda müziğin şifa verici genellikle gücü kozmolojik dengeler, dini inanışlar, işte bazı elementler ve mistik güçlere de açıklanırken modern klinik terapide tedavi protokolleri var, nörobilim var, psikoloji var, fizyoloji var, davranış bilimleri var. Yani müziğin beyindeki nörolojik etkileri fMRI gibi, EEG gibi cihazlarla artık ölçülebiliyor.
1: Amasya Darüşşifası'nda bir hastanın bakımını, hekimin bilgisini, çizimleri, aletleri ve müzikle ilgili anlatıları araştırdım. Her sorunun cevabı aynı açıklıkta değildi. Bazen bir eser konuştu, bazen bir hatıra, bazen de kaydın sınırına geldim. Bazen bir eser konuştu, bazen bir hatıra, bazen de kanıtın sınırına geldim. Bu farklı izleri bir araya getirirken her birinin neyi söyleyebildiğini ayırmaya çalıştım. Aradığım geçmişe yakıştırılacak bir mucize değil, insanın yardım bulmak için ne yaptığını anlayabilmek. Kapıdan çıkarken arayışım sürüyor. Hastanın hayatı bu duvarların içinde başlayıp bitmiyordu. Bir sonraki bölümde evde hazırlanan yemeğin, ailede öğrenilen bilginin ve doğada aranan çarenin peşine düşeceğim. Ben Mustafa Gökhan Vural, Anadolu Tıbbı'nın izinde Amasya'da Darüşşifa'nın dışına çıkıyorum.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Mikrofonda ben Yasemin Pamukçu. Yayın maratonumuzda bugün erişilebilir şehirler, sosyal kapsayıcılık ve demiryolu konusunu merceğe alıyoruz. Kentlerimizin kaldırımlarından istasyonlarına, tren vagonlarından dijital yolcu bilgilendirme ekranlarına kadar hayatın tam kalbinde yer alan bu hayati meseleyi tematik dosyalar eşliğinde masaya yatıracağız. Herkes için erişilebilir bir geleceğe ve çelik hatların hafızasına doğru yapacağımız bu özel yolculukta hepinize huzurlu bir dinleti diliyorum. Sevgili dinleyiciler, bir şehrin gelişmişlik seviyesi yükselen binalarıyla ya da devasa otobanlarıyla ölçülmez. Bir şehrin gerçek medeniyet seviyesi yaşlı bir bireyin

engelli bir vatandaşın, bebek aramalı bir ebeveynin ya da geçici hareket kısıtlılığı yaşayan bir yolcunun, yani en kırılgan sakinlerinin o şehirde ne kadar özgürce ve güvenle dolaşabildiğiyle ölçülür. İşte tam bu noktada demir yolları yalnızca iki coğrafi noktayı birleştiren çelik hatlar olmaktan çıkar. Toplumsal adaletin ve sosyal kapsayıcılığın omurgasına dönüşür. Mimari ve kentsel planlamada sıkça duyduğumuz bir kavram var. Evrensel tasarım, universal design. Nedir evrensel tasarım? Bir mekanın, bir aracın ya da bir sistemin sonradan özel bir uyarlamaya gerek kalmaksızın herkes tarafından eşit ve bağımsız şekilde kullanılabilmesidir. Demiryolu özelinde düşündüğümüzde kapsayıcılık bir yolcunun evinden çıktığı anda başlar, durağa ulaşım rotası, kaldırım yükseklikleri, istasyon girişlerindeki rampa eğimleri, turnikelerin genişliği ve peron kodu. Eğer tekerlekli sandalye kullanan veya görme engelli bir yolcu trenin kapısına kadar bir başkasına bağımlı olmadan ulaşabiliyorsa, evrensel tasarım gerçekleşmiş demektir. Gelin şimdi bir istasyonun içine adım atalım ve erişilebilirliğin mimari detaylarına birlikte bakalım. Görme engelli bir yolcu için istasyon zeminindeki hissedilebilir sarı çizgiler birer haritadır. Ancak o sarı izlerin üzerinde bırakılan tek bir valiz ya da yanlış tasarlanmış bir engel o haritayı anında işlevsiz kılar. İstasyon içindeki sesli anonsların netliği, tren kapılarındaki uyarı tonları ve peronla vagon arasındaki boşluğun sıfırlanması bir bireyin kimseden yardım istemeden seyahat edebilmesinin temel taşıdır. Tarihi gar binalarımızda koruma esasları nedeniyle mimari müdahaleler zor olsa da modern entegre erişim çözümleriyle bu yapılar geleceğe taşınıyor. Yeni yapılan raylı sistem hatlarındaysa standartlar artık baştan engelsiz olarak projelendiriliyor. Bu bölümde biraz teknik detaylara girmek istiyorum sevgili dinleyenler. Dünya Demiryolu literatüründe TSI-PRM adı verilen uluslararası bir standart bütünü bulunur. Açılımı Persons with Reduced Mobility, yani hareket kısıtlığı olan bireyler için teknik karşılıklı işletilebilirlik standartları. Peki bu teknik standartlar hayatımızda neler değiştiriyor? 1. Peron ve vagon uyumu, yani sıfır kod. Peronla tren kapısı arasındaki yatay ve dikey boşluk azami seviyeye indirilir. Tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan otomatize rampalar veya hemzemit kapılardan vagona geçebilir. 2. Çift kanallı bilgilendirme. Yolcu bilgilendirme sistemleri mutlaka hem görsel hem işitsel olmak zorundadır. İşitme engelli bir yolcu için tren içindeki dijital ekranlar, görme engelli bir yolcu içinse anlaşılır sesli anonslar hayati önem taşır. Ve 3. Engelsiz vagon içi tasarımı. Yüksek hızlı trenlerde ve kent içi trenlerde genişletilmiş tekerlekli sandalye bağlama alanları, engelsiz tuvaletler ve acil durum çağrı butonları bulunması bu standartların katı kurallarındandır. Ulaşımda erişilebilirlik yalnızca mükemmel bir altyapı inşa etmekle bitmiyor. O altyapının kesintisiz çalışmasını sağlamak da bir o kadar kritik. Bir istasyondaki engelli asansörünün veya yürüyen merdivenin arızalı olması, hareket kısıtlığı olan bir yolcu için o istasyonun kapısına kilit vurulması anlamına gelir. Bu nedenle teknik bakım süreçleri raylı sistemlerin günlük işletim planında en üst sırada yer almalıdır. Kesintisiz bir ulaşım zinciri ancak aksamayan bir bakım ve kontrol mekanizmasıyla mümkündür. Dünyaya baktığımızda ise engelsiz demiryolu sistemlerinde öne çıkan kent modellerini görüyoruz. Tokyo metro ve raylı sistemler ağında sıfır kesinti ilkesi uygulanır. İstasyon personeli engelli bir yolcu geleceği zaman seyyar rampayla tren kapısında hazır bulunur. İneceği istasyona haber verilir ve yolcu gideceği yere kesintisiz ulaştırılır. Zürih ve Berlin'de ise tüm tramvay ve tren altyapısı sıfır basamak kurgusuyla yenilenmiştir. Yolcu perondan vagona geçerken kod farkını hissetmez bile. Kapsayıcılık bu kentlerde bir politika değil, bir yaşam kültürüdür. Sevgili dinleyenler, seyahat hakkı anayasayla güvence altına alınmış temel bir insan hakkıdır.
Ancak uygulamada engelli bireyler demir yolları

yaşarken sadece fiziki değil, algısal engellerle de karşılaşıyor. En büyük engel zihinlerimizdeki engeldir. Erişilebilirlik çoğu zaman bir yardım veya lütuf gibi algılanıyor. Oysa bu bir haktır. Tekerlekli sandalye kullanan bir birey trene binerken kimsenin onu kucağında taşımasını istemez. Uygun yapılmış bir rampadan veya çalışan bir platform asansöründen kendi gücüyle bağımsızca geçmek ister. Bir insana acıyarak bakmak ya da ona bağımsız hareket alanı tanımamak fiziki engellerden çok daha yaralayıcı olabiliyor. Bu yüzden demir yolu personelinin empatik ve hak temelli iletişim eğitimi alması en az istasyona konulan bir rampa kadar değerlidir. Yüksek hızlı trenlerin şehirler arası seyahatte erişilebilir turizm açısından yepyeni bir sayfa açtığını görüyoruz. Eskiden tekerlekli sandalye kullanan bir birey için şehirler arası seyahat etmek büyük lojistik engeller barındırıyordu. Otobüslerin dar kapıları, uygun olmayan yolculuk şartları seyahat özgürlüğünü kısıtlıyordu. Oysa bugün YHT hatlarında entegre edilen turuncu masa hizmeti ve engelsiz vagon kurgusu sayesinde engelli bireyler biletlerini bağımsızca alıp gar binasından trene, tren vagonundan gidecekleri şehrin sokaklarına kadar kesintisiz ulaşabiliyor. Bu durum bireyin toplumsal ve ekonomik hayata eşit katılımını doğrudan destekliyor. Kentsel ulaşım bir zincirdir sevgili dinleyenler. Bir raylı sistem hattı ne kadar mükemmel, ne kadar yüksek teknolojiye sahip olursa olsun, eğer o istasyona çıkan kaldırımlar işgal altındaysa veya otobüs aktarma noktalarında erişim engelleri varsa, sistem bütünlüğünü kaybeder. Şehirlerimizi planlarken, konut kapısından tren vagonunun koltuğuna kadar olan tüm rotayı tek bir kesintisiz çizgi olarak düşünmek zorundayız. Sevgili dinleyiciler, geleceğin kapsayıcı şehirlerinde teknoloji çok hayati bir rol üstleniyor. Günümüzde artık akıllı istasyon kavramından bahsediyoruz. Peki yapay zeka ve akıllı cihazlar erişebilirliği nasıl dönüştürüyor? İç mekan navigasyonu. Görme engelli bir yolcu, akıllı telefonundaki artırılmış gerçeklik ve sesli rehberlik sayesinde istasyon içindeki turnikeyi, asansörü ve doğru tren kapısını santim santim bulabiliyor. Yapay zeka destekli kameralar. İstasyonlardaki akıllı kameralar yardıma ihtiyacı olan veya tekerlekli sandalyeli bir yolcuyu girdiği an tespit edip görevli personelin akıllı saatine anında bildirim gönderiyor. Dijital işaret dili avatarları. Danışma ekranlarında çalışan yapay zeka işaret dili tercümanları, işitme engelli vatandaşlarımız için bilgi alma engelini ortadan kaldırıyor. Kentin çelik hatlarından insana uzanan o büyük köprüyü konuşarak yayınımızın sonuna geliyoruz. Çıkardığımız özet şudur. Erişebilirlik bir lüks değil, bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Bir istasyona yapılan tek bir rampa, düzeltilen tek bir peron kutu, çalışır vaziyette tutulan tek bir asansör bir insanı evinden çıkarır, okula, işe, sanata ve toplumsal hayata katar. Hasılı, erişebilirlik bir lüks değil, bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Bir istasyona yapılan tek bir rampa, düzeltilen tek bir peron kutu, çalışır vaziyette tutulan tek bir asansör bir insanı evinden çıkarır, okula, işe, sanata ve toplumsal hayata kadar. Raylar sadece şehirleri değil, hayatları birbirine bağlar. Engeller kentlerin mimarisinde olabilir. Ancak bizler doğru planlama, empati ve teknik standartlarla bu engelleri kaldırma iradesine sahibiz. Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımızın sonuna yaklaşırken yapımcımız Mehmet Kasar'ın kaleminden dökülen bir hikayeye kulak veriyoruz. Sabahın ilk ışıkları, garın yüksek ve vakur cam kubbelerinden süzülüp devasa salona adeta tül inceliğinde mistik bir aydınlık düşürüyordu. Peronda salınan serin hava, lokomotiflerin geniz yakan o kadim demir kokusuyla, buharın ve zamanın raylara sinmiş hüznüyle harmanlanmıştı. Eren, tekerlekli sandalyesinin çelik çemberine dokundu. Parmak uçlarına yayılan o soğuk metal dokunuş, zihninde geçmişin buruk, paslı hatıralarını bir an için yeniden uyandırdı.

Oysa bu sabah garın heybetli mimarisinde zaman bambaşka bir izle, adil bir ritimle kurgulanmıştı. İstasyon girişindeki geniş turnikeden bir başkasının eline ya da minnetine muhtaç olmadan kendi iradesinin ivmesiyle geçti. Perona doğru süzülürken zemin boyunca kesintisiz uzanan sarı, hissedilebilir izler takıldı gözüne. Elindeki beyaz bastonda o sarı işaretleri adeta bir nota kağıdındaki gamları okur gibi incelikle takip eden görme engelli bir yolcuyu izledi. Yolcu kimseden yön dilemeden kendi adımlarının bağımsızlığıyla peronda ilerliyordu. Rota berraktı. O sarı izlerin üzerine düşürülmüş tek bir dikkatsiz gölge, hürriyete çekilmiş tek bir bencil set dahi yoktu. Peronun kenarına vardığında turuncu yelekli bir görevli belirdi. Yüzünde abartılı bir hürmet ya da iğreti bir lütuf değil, görevini adaletle ve insan onuruna yakışan bir zarafetle ifa eden bir çalışanın samimi tebessümü vardı. "Hoş geldiniz Eren Bey," dedi. "Turuncu masa kaydınızı takip ediyorduk. Vagonunuza geçişinizde size eşlik etmekten gurur duyarız." Yüksek hızlı tren, rayların üzerinde süzülüp perona yanaştığında ne aşılması imkansız bir basamak yükseldi önünde, ne de dipsiz bir uçurum gibi duran bir kot fark. Otomatik rampa, peronla trenin kalbini milimetrik bir mühendislik ve estetikle buluşturdu. Eren kimseden bir el desteği beklemeden, sırf kendi bilek gücü ve başı dik iradesiyle vagonun içine adım attı. Tekerlekli sandalyesi için ayrılmış o ferah, aydınlık alana yerleşip güvenlik mekanizmasını sabitledi. Tam pencere kenarındaki yerini aldığında kulaklığında yankılanan ses zamanın ruhuna dokunan şu cümleyle akıyordu. "Erişebilirlik bir ayrıcalık değil, insan onuruna yakışan temel bir haktır. Çalışır vaziyette tutulan tek bir asansör, sıfırlanan tek bir peron kutu, bir insanı evinin kimsesiz yalnızlığından çekip alır, hayatın ve toplumun tam ortasına katar." Tren, rayların üzerinde adeta bir kuğu zarafetiyle hareketlendi. Garın heybetli sütunları yavaşça geride kalırken, geniş pencereden içeri dolan sabah güneşi Eren'in yüzünü okşadı. O artık bir yerden bir yere taşınan, çaresiz bir yolcu değil, kendi hayat seyahatinin dümenci koltuğunda oturan bağımsız bir bireydi. Rayları ritmik tıkırtısı, Anadolu bozkırının derinliklerine doğru yankılanırken Eren gülümsedi. Pencere camında beliren aksine bakarken, rayların üzerinden akan trenle birlikte kendi geleceğine ilk defa bu kadar özgür ve gururla baktığını hissetti. Engellerin kalktığı, rayların insanı yalnızca şehirlere değil, kendi içindeki özgürlüğe de taşıdığı nice yolculuklara doğru süzülüp gitti. Sevgili dinleyicilerimiz, bakın tarihin sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor. Örneğin, eski istasyonlarda sadece yolcular inip binmezdi. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri gelirdi. İstasyon şefi o kasabanın en saygın kültür elçisiydi. Bugünün garları belki daha lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi bugün yerini dijital ağlara ve kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine bıraktı. Ve tarih bize şunu hatırlatıyor. Eğer bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipsek, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda Tilomsaç'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesindedir. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaştığını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık sesinden ve buharın yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise bir YHT yanınızdan bir hayalet gibi sadece rüzgarı yaratarak geçip gidiyor. Ses değişti, hız değişti ama o perondaki kavuşma heyecanı bin yıldır hep aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardır. Şehirlerin en şık restoranları, en temiz parkları hep gar çevresindeydi. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsan

Bunlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar, bozkıra şehirli bir nezaket getirmişti. Tarihin sayfalarında binalar da konuşur. Ankara Garı'nın art deko çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle harmanlanmış taş işçiliği. Bu yapılar, Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her bir gar binası, o şehrin en modern ve en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilmişti. Kurtuluş Savaşı'nda demir yolları, cepheye mühimmat taşıyan birer can damarıydı. Lokomotiflerin yakacak odunu kalmadığında, vagonların ahşap kısımlarının sökülüp yakıldığını biliyor muydunuz? Raylar o günlerde sadece ulaşım değil, direnişin ritmiydi. İstasyonlar telgraf sesleriyle vatanın kaderinin yazıldığı stratejik karargahlardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında en büyük savaş yabancı şirketlerin elindeki imtiyazlı hatları geri almaktı. Bir karış fazla şimendifer parolasıyla hareket eden o günün yönetimi, dış borç yükü altındayken bile bu rayları millileştirmeyi bir bağımsızlık onuru saydı. Nuri Demirağ'ın cebinden harcadığı servetiyle ördüğü o ağlar, ekonomik özgürlüğün çelikten zırhıydı. Değerli dinleyenlerimiz, Rayların Belleği yayın maratonumuzda bugün kentin mimarisini, insan onurunu ve sosyal kapsayıcılıkla buluşturan son derece kıymetli bir temayı işledik. Erişilebilir şehirler, sosyal kapsayıcılık ve demiryolu. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Raylarınız açık, manzaranız güzel, yolunuz uzun ve yolculuğunuz unutulmaz olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ha ve unutmayın, gelecek yalnızca nereye gittiğimizde değil, oraya nasıl gittiğimizle de şekilleniyor. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer mücevherdi.

müşteri gibi değil, birer misafir gibi gördürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatte dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bolat, sektörün küresel çaptaki başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkında iddialara tepki gösterdi. İddiaların yalanlandığını belirtti, iftira ve istismara karşıyız dedi. Akbaşoğlu, hırsızlığa geçit verilmeyeceğini de vurguladı. Yolsuzlukla mücadele ettiğimiz için 24 yıldır kesintisiz iktidarız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basını

0: da Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio, çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ve spor futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 21, İstanbul 21. Hafif yağmurlu olmak üzere Bern 14, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 28, Sofya 24, Saraybosna 19, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 17, Paris 15, Amsterdam 15, Brüksel 14, Kopenhag 15, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Viyana 23, Tiran 26, Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel, güneşli bir Ankara gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, yayınımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, öğretmenlik ders anlatıp sınıftan çıkmaktan çok daha fazlası. Bazen bir çocuğun söylemeye cesaret edemediği bir sözü fark etmek, bazen başaracağına kendisinden önce inanmak, bazen de düştüğünde elinden tutup yeniden ayağa kaldırmak. Bugün bir insanın birçok insanın hayatına bıraktığı izleri, öğretmenlerimizi, öğretmenlik mesleğini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Türk Elinden

0: Neyseniz çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Tekrar hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden programını dinliyorsunuz. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün öğretmenlerimizi, öğretmenliği konuşacağız.
1: Evet.
0: Efendim, yıllar su misali hızla akıp geçiyor, okullar bitiyor, sınıflar değişiyor. Ama bazı öğretmenlerin sesi, bir cümlesi, bir bakışı içimizde, yüreğimizin derinlerinde bir yerde yaşamaya devam ediyor. Bugün belki kendi öğretmenlerimizi, öğretmenlerimizin bize bıraktığı güzel cümleleri hatırlayacağız. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen öğretmenimizin şu sözü hiç aklımdan çıkmadı diyeceğiz. Öğretmenliğin en güzel tarafı da sanırım bu. Birinin hayatına dokunuyorsunuz ve o dokunuşun nerelere kadar ulaşacağını çoğu zaman bilmiyorsunuz. Programımızın bu bölümünü ömrünü mesleğine adamış, güzel nesiller yetiştirmek için çabalayan, sabrına ve fedakarlığına şahit olduğumuz tüm öğretmenlerimize armağan ediyoruz. Abdullah Hocam, öğretmenlerimiz hakikaten bizim
1: Evet.
0: yol göstericilerimiz, rehberlerimiz. Pek çoğumuzun hayatında derin izler bırakan büyüklerimiz.
1: Evet.
0: Tüm öğretmenlerimize programımız vesilesiyle selamlarımızı, sevgilerimizi
1: Evet.
0: gönderelim. Bir öğretmen de tıpkı bir sanatçı gibi insana bir şeyler bırakıyor aslında. Bir bilgi, bir duygu, bir cesaret. Bazen tek bir cümleyle bir çocuğun hayatının yönünü değiştirebiliyor. Şimdi ben bu noktada sözü biraz da size bırakmak istiyorum. Sizce bir tar sanatçısıyla bir öğretmeni buluşturan en güçlü ortak nokta nedir? Çünkü siz yıllardır sazınızda insanlara bir duygu ulaştırıyorsunuz. Öğretmen de sınıfta öğrencisine sadece bilgi vermiyor, aslında onun dünyasında bir ses bırakıyor. Neler
1: Evet.
0: söylersiniz?
1: Ben öncelikle kıymetli dinleyicilerimizi yurt içinden ve yurt dışından bizleri dinleyen bütün gönül dostlarımızı sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 5 Ekim Öğretmenler Günü münasebetiyle Azerbaycan'da biliyorsunuz 5 Ekim'de Öğretmenler Günü'ydü.
0: Evet.
1: Ben Azerbaycan'daki hocalarımı da aradım, onlarla da görüştüm, onları da tebrik ettim. Sizin şimdi söylediğiniz tarla ilgili olsun. Şimdi ben öğrencilerimiz var şimdi bizim de. Biz şimdi öğretmenlerimizden gördüklerimizi öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Onlardan ne gördüksek, nasıl bize

0: yol gösterdilerse biz de talebelerimize vermeye çalışıyoruz. Ben Azerbaycan'da okudum, büyüdüm. Yani doğum yerim Tahran'dı ama orada da okula gitmiştim. Ama Azerbaycan'da 70 nümerli mektepte okudum. Orada çok değerli hocalarım oldu. Onlardan biri de Elmira Melime'di. Benim Rus dil müellimimiz olmuştu. Şu anda da hayattadı ve biz onunla sürekli görüşüyoruz. Evvelsi günde aradım, tebrik ettim öğretmenler gününü. O kadar sevindi ki ben gerçekten öğretmenimle yine birçok şeyler öğrendim telefonda. Yine o bize güzel sesiyle sevgiyi, muhabbeti, vefayı telefonda böyle o güzel sözleri bize tekrarladı. Yine ben ondan birçok şeyler öğrendim.
1: Sanırım bir öğretmen için yıllar geçmesine rağmen işte bir öğrencisinin bir yerde öğretmen olması, doktor, hakim ya da herhangi bir mesleği icra ediyor olmasını görmesi kadar gurur verici, sevindirici bir şey olmaması gerekir.
0: Evet, o da gerçekten öğrencileriyle gurur duyuyor. Onun birçok yurt dışında da öğrencileri var. Onu sürekli arıyorlar. Ben çok gururluyum ki böyle güzel bir ülkede okuduğum çok değerli hocalarım oldu. İster mektepte, okulda olsun, ister konservatuvarda olsun, ister Asersenalı adına müzik kolejinde olsun, çok değerli hocalardan ders aldım. Süleyman Eleşkerov gibi büyük bestekardan ben şeflik dersini aldım. Kamil Ahmetov gibi nehenk bir mugam ustadından mugam derslerini aldım ben Asersenalı müzikolojinde. Konservatuvarda Ramiz Guliyev gibi çok virtüöz bir tarzenimizden Allah rahmet eylesin hepsini. Bunlar Süleyman Melim'de, Kamil Melim'de, Ramiz Melim'de Allah'ın rahmetine gittiler. Ondan ders aldım. Tarın sırlarını öğrendim bu büyük sanatçılarımızdan. Evet, yani çok şey konuşmak olar gene ben size sizi bırakırım.
1: Aslında konuşulacak çok şey var. Evet. Aslında baktığımızda insanın ilk öğretmeni annesidir.
0: Değil evet, mi? Aynen.
1: Önce annesinden öğrenir.
0: Doğrudur.
1: Daha sonra okula gider, öğretmeninden öğrenir okulda. Bu vesileyle bütün annelerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Abdullah Hocam isterseniz yine güzel bir eserle devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Sizden şöyle canlı canlı. Tamam. Ne çalacaksınız bize?
0: Şimdi ilk eserimiz Peyman Ettik. Çok güzel bir eserdi. Bestesi Ehsen Dadaşoğlu da bizim unutulmaz tazenimiz. Sözünü de Behram Nesibov'u yazmış. Ve ona da bağlı olarak yine bir hareketli eserle Gadem Menal'ın, müziği Elekber Tağıyev'in, sözleri de halk sözleridir.
1: Evet.
0: Onları çalalım.
1: Buyurunuz efendim.
0: Öğretmenlerimize gitsin bunlar.
1: Evet. Armağan olsun onlara.

0: Harikasınız, var olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz.
0: Efendim, bugün öğretmenlerimizi, öğretmenliği konuşuyoruz. Abdullah Hocam, öğretmenlik ders kitaplarının çok ötesinde bir şey. Zaten insanla uğraşmak başlı başına çok büyük bir iş. Bir de bu insanlar küçük olunca onlarla uğraşmak daha da zorlaşıyor.
1: Evet,
0: her birine bir şeyler anlatmak, onları idare etmek daha da zorlaşıyor. Bu anlamda öğretmenlik sadece maaşı için yapılabilecek mesleklerden değil.
1: Yani elbette.
0: Aşk olmadan, sevgi olmadan bu meslek icra edilmez.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla öğretmenlerimiz gönüllerinde o çocukların sevgisini taşıyorlar ve mesleklerini öyle icra ediyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi hatırıma geldi de Türkiye'mizde, güzel yurdumuzda doğu bölgelerinin iklimi serttir kış aylarında. Çocuklarımız uzun bir yol kat ederek, o köy yollarından geçerek okullara giderler. Ve orada yaşayan öğretmenlerimiz de çok büyük bir fedakarlıkla görevlerini ifa ederler. Mesela çoğu köy okulunda tabii doğalgaz olmadığı için ısınma sobayla yapılır. İşte odun yakılır, kömür yakılır, tezek yakılır. Öğretmenlerimiz okula erken saatte gelirler. Önce sobayı yakarlar, sınıfları ısıtırlar. Hatta işi biraz daha ileri götürürler. O çocuklarımız için mis kokulu çorbalar yaparlar. Sobanın ateşinde güzel yemekler yaparlar. O çocuklara yedirirler. Yani sadece öğretmenliği yapmazlar. Aynı zamanda annelik yaparlar.
1: Evet, babalık yaparlar.
0: Evet.
1: Annelik, babalık yaparlar.
0: Yani gerçekten yaptıkları iş çok büyük. Buradan bütün öğretmenlerimizi, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Yaşları benden büyük olanları da hürmetlerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Siz neler eklemek istersiniz?
1: Söylediklerinize ben de katılıyorum. Şimdi ben kendi öğrencilik günlerimden bahsediyorum. Ben Azerbaycan'a ilk gittiğimde, o zaman daha İran'a gittiğimizde 4. sınıftaydım. Ben daha çok Farsça yazıp okumayı biliyordum.
0: Evet.
1: Bizi orada şey okuluna koydular, yatılı okula koydular. Bir nömreli internat mektebi vardı. Orada gece gündüz bizimle ders geçiyordular. Azerbaycan dilinde biz konuşuyorduk ama yazıp okumayı bilmiyorduk.

0: alfabeyi bilmiyordu. Orada bir öğretmenimiz vardı. Sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Biz orada yatılı kaldığımız için öğretmenler çıkıp gidiyorlardı. Biz gece orada kalıyorduk. Öğretmenimiz, hatta ismi de Türkiye Mellime'ydi, biliyor musunuz? İlk defa böyle bir isim duymuştum. İsim bir bayan da Türkiye.
1: Türkiye.
0: Türkiye Mellime. Biz isim nereden gelmişti? Yani şimdiki aklım olsaydı sorardım. Mellime, sizin isminizin anlamı neydi? Kim koydu? Niye Türkiye? Ben hiç o zaman Türkiye'yi bile düşünmüyordum. Türkiye'ye geleceğim, bir zamanlar burada yaşayacağım, burada hayatımı kuracağım. Böyle bir şey yoktu aklımda. Türkiye Mellime geliyordu, biliyor musunuz? Bir anne şefkatiyle bizi akşam geliyordu. Yemeği işte yanımızda oluyordu. Çünkü yabancıydık biz de. Evet. Azerbaycan'a yeni gelmişiz. Konuşuyoruz ama bazı şeyleri anlamıyoruz. Bize kardeşimle beraber bir ana şefkatiyle hem yemeğimizi yediriyordu. Ondan sonra da yeniden o gündüz geçtiği dersleri, alfabeyi yazıp okumağı bize öğretiyordu. Biz 6 ayda orada yazıp okumak, bu Kiril elifbasını falan hepsini iyice bize öğretti. Ben sizin söylediğiniz gibi böyle öğretmenler odun, kömür, tezek yakıyorlar köylerde diyorsunuz, evet, da Türkiye Mellime de orada bize öyle bir sevgi, öyle bir muhabbetle yanaştı. Ve 6 ayın içinde biz yazıp okumayı öğrendik ve ondan sonra normal okula gittik. Normal okulda devam ettik derslerimizi.
1: Bu yıl yeni atanmış, mesleklerine merhaba demiş.
0: Evet.
1: Yeni eğitim öğretim yılına girmiş öğretmenlerimiz var, çocuklarımız var. Hepsine yeni eğitim öğretim yıllarında başarılar diliyoruz.
0: Evet, yollar açık olsun.
1: Minicik çocuklarımız böyle merak dolu gözlerle bakıyorlar öğretmenlerine. Acaba bu kişi kim diye merak ediyorlar. Ne anlatacak acaba? Burada ne yapacağız diyorlar. Kimisi anne babasını özlüyor. Ben burada kalmak istemiyorum. Ağlıyor. Eve dönmek istiyorum diye ağlayanlar oluyor. Onları idare etmek de zor.
0: Çok zor. Doğru söylüyorsun.
1: Hakikaten zor bir meslek. Efendim, tabii yıllar geçiyor, okullar bitiyor, sınıflar değişiyor dedik. Ama bazı öğretmenlerin sesi, bir cümlesi, bir bakışı insanın içinde yaşamaya devam ediyor. Belki bugün radyoları başında bizi dinleyen birçok öğretmenimiz var. Ve yıllar önce öğrencilerinden biri ona, "Hocam siz olmasaydınız," diye başlayan bir cümle kurdu. Belki bir başka dinleyicimiz kendi öğretmenini hatırladı programımız vesilesiyle. Ve belki şu anda bir öğretmen bütün günün yorgunluğunun içinde radyo dinliyor ve "Ben gerçekten bir fark oluşturabiliyor muyum?" diye düşünüyor. Evet, belki her gün görmüyorsunuz, belki öğrencileriniz büyüyüp başka şehirlere gidiyor ama verdiğiniz bir söz, gösterdiğiniz bir anlayış, "Sen bunu yapabilirsin" dediğiniz bir an, yıllar sonra bile bir insanın hayatında karşılığını bulabiliyor sevgili öğretmenlerimiz. Tıpkı müzik gibi. Bir ezgi bitiyor ama insanda bıraktığı duygu bitmiyor, değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Bir öğretmenin dersi de bitiyor, okul yılları da bitiyor ama bıraktığı o derin izler kolay kolay silinmiyor. Bugün konuştuğumuz şey aslında çok basit. İnsan, insanın kalbine dokunuyor kıymetli Abdullah Hocam. Öğretmen bunu bilgisiyle yapıyor, siz de müziğinizle yapıyorsunuz ve ikisi de, öğretmenin anlattıkları da sizin icra ettiğiniz müzikte geride bir iz bırakıyor. Yine güzel bir müzikle devam edelim programımıza.
0: Evet, devam edelim.
1: Ne çalacaksınız? Ne var sırada?
0: Şimdi sırada Laçın var. Laçın mahallesi.
1: Çok güzel.
0: Evet, ona da bağlı olarak Dağlarda Duman Güzeldir. Güzel bir hareketli parçayla devam
1: Buyurunuz
0: edelim.
1: Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Efendim harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkelinden, Tartelinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Bugün öğretmenlerimizi, öğretmenliği konuşuyoruz. Abdullah Hocam, eminim sizin de anlatacağınız pek çok anınız vardır öğrenciliğe dair, evet, öğretmenlerimize dair. Öğretmenlik insanın yaptığı işin karşılığını her zaman hemen göremediği mesleklerden biri. Bir öğretmen bugün anlattığı bir konunun, söylediği bir cümlenin, işte gösterdiği bir anlayışın öğrencisinin hayatında yıllar sonra nasıl bir karşılık bulacağını belki hiç bilemeyecek. Ama zaten öğretmenliğin kıymetli yapan şeylerden biri de bu. Mesela bir doktorun müdahalesinin, bir ustanın yaptığı işin, bir sanatçının eserinin sonucunu görmek mümkün. Öğretmense çoğu zaman geleceğe yatırım yapıyor, tohumu atıyor, emek veriyor ve bekliyor. Ve o tohum bazen yıllar sonra filizleniyor. Bir öğrencisi iyi bir insan olduğunda, bir başkasının hayatına fayda sağladığında, doğru zamanda doğru bir karar verdiğinde belki kimsenin aklına o öğretmen gelmiyor ama o hikayenin bir yerinde mutlaka onun emeği var. Bir de öğretmenlerin yalnız ders anlatmadığını düşünmemiz gerekiyor. Çocuğun yüzündeki mutsuzluğu fark eden, arkadaşlarından uzak duran öğrencinin yanında oturan, sınavdan düşük not alan bir çocuğa sen yapamazsın demek yerine yeniden denemesi için cesaret veren pek çok öğretmenimiz var. Bazen bir öğretmen öğrencisinin ailesinden sonra karşılaştığı en güven veren insan olabiliyor. Bu yüzden öğretmenlik biraz da insan tanımak, insanı anlamak ve insana inanmak mesleği. Elbette bunları başarabilmek kolay değil.
1: Doğru.
0: Siz neler eklemek istersiniz Abdullah Hocam buna dair ve böyle ilkokul, ortaokul, lise yıllarını düşündüğünüzde öğrenciliğe dair unutamadığınız bir anınız var mı? Öğretmeninizin söylediği, aklınızdan çıkmayan bir cümlesi var mı?
1: Vallahi öğretmenlerimizin söylediklerinin çoğu aklımdadır benim. Hiçbiri çıkmıyor. Ama öyle bir anı olarak şu anda bir hatırlayamıyorum. Ben bir Hazreti Ali'ye atfedilen bir güzel bir söz var. Onu bir hatırlamak istiyorum da. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş.
0: Evet.
1: Bu söz bize bir şey öğreten insanın emeğine duyduğumuz büyük minneti anlatıyor zaten burada.
0: Hı hı.
1: Bizim öğretmenlerimize de böyle borçluyuz biz. Ben anıyla ilgili benim Ramiz Melim'le çok anılarım var. Şöyle bir anım var onunla. Ben onu Türkiye'ye davet etmiştim. 2010 senesindeydi herhalde. Azerbaycan'a gittiğimizde 2008'de ben oraya bir mugam yarışmasına gitmiştim. Ramiz Melim'i ziyaret ettim. Sınıfında ders geçtiğimiz sınıfta konservatuvarda oturduk biraz konuşuyorduk. Ramiz Melim'e dedim ki Ramiz Melim ben sizi Türkiye'ye davet etsem gelir misiniz? Şöyle bir komik bir söz söyledi. Dedi Abdullah hala tez değil yani sen yıllardır oradasın mesela şefsin, orkestra şefisin.
0: Evet.
1: Çok böyle hoşuma gitti. Dedim Ramiz Melim ben bilseydim sizin böyle zamanınız var daha önce de bu teklifi size yapardım. Ve geldi bura konsere çok güzel bir konserimiz oldu. Ben şöyle bir anım da var Ramiz Melim'le. Kendi arabamdan otelden alıp provaya geliyorduk. Şimdi benim elimde bir şey var, notalar var. Ramiz Melim'in de elinde tarı var. Bir elinde de gene bir onda notalar var.
0: Hı
1: hı. Şimdi indik, otoparktan çıkıyoruz. Ramiz Melim diyor ki, Ramiz Melim tarınızı verin ben götürürüm. Yok diyor, vermiyor. Niye Ramiz Melim? Yok olmaz. Gidiyoruz, koridor boyu gidiyoruz.
0: Evet.
1: Millet de bize bakıyor. Tartışıyoruz, ben tutmuşum. Benim hocam, benim onun yanında ben... Bir elim boş, o iki eli dolu. Tarı aldığını mı vermiyor? O çantayı verin diyorum. Yok. Dedim Ramiz Bey niye böyle yapıyorsun? Yok dedi sen burada dedi şefsin. Abdullah dedi. Ben burada enstrümantalistim. Dedim Ramiz Bey siz benim hocamsınız. Yani o kadar büyük yürekli bir sanatçıydı ki nelere dikkat ediyordu. Bir şefle bir enstrümantalist böyle bir hikayem var bırakmadım ama dedim Ramiz Bey ben gitmiyorum ya tarı vereceksiniz ya elinizdeki çantanızı vereceksiniz. Aldım elinden öyle gittik ya çalışmaya girdik. Ve çalışmalarda da biz 45 dakika çalışıyoruz. Yani 2 saate yakın bir çalışma yapmışız ara vereceğiz. Ramiz Bey diyor ne çabuk ara veriyorsunuz diyor. Ramiz bitti artık çalışma. Evet. 45 dakikada o ikisi. Yani böyle hoş hatıralarım var Ramiz Mermi'yle. Çok turnelerde beraber olduk, konserlerde olduk. Allah rahmet eylesin, büyük üstad sanatçımızdı.
0: Evet.
1: Bir seneye yakın oldu rahmetli olsun.
0: Abdullah Hocam, bugün evet. Türkiye'de çok önemli insanların hayatlarına baktığımızda, işte eğitimde, sağlıkta, kültürde, sanatta, teknolojide,

0: Kol ve bacak naklini yapan, yüz naklini yapan çok kıymetli doktorlarımız var Antalya'da. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde. Namı dünyaya yayılmış. Onlar da çok kıymetli öğretmenlerimizin tedrisatından geçmiş kıymetli insanlar. Onlar bir gün öğretmenleriyle karşılaştıklarında öğretmenleri onlara "Evladım, çok kıymetli bir konuma gelmişsin. Seninle gurur duyuyorum." dediklerinde insan ne kadar gurur duyar değil mi? Ne kadar sevinir?
1: Ben Atatürk'ün bir sözünü de burada hatırlatmak istiyorum. Atatürk'ün öğretmenlere hitabı, "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır."
0: Evet.
1: demiş. Bu söz öğretmenin emeğinin yalnızca bir öğrencinin hayatında kalmadığını, gelecek kuşakların düşüncesine, davranışlarına ve toplumun hayatında yansıdığını da anlatır. Öğretmenler, öğretmenin ışığa benzetmiyorlar öğretmenlerimizi. Bir mumdan başka bir mum yakıldığında ilk mumun ışığı eksilmez, aydınlık çoğalır. Öğretmenin paylaştığı bilgi de öğrencileri aracılığıyla başka insanlara ulaşır. Bunu bir benzetme olarak yani hayatımızda öğrencilerimize mesela bunları öğretebiliriz,
0: Evet, Abdullah Hocam,
1: gösterebiliriz.
0: bugün dünyada çok farklı bir nesil var. Teknolojinin, yapay zekanın içine doğmuş bir nesil. Yani eski nesil maalesef o yeni nesli anlamakta zorluk çekiyor. Yeni nesilde eski nesle "bizi anlamıyorlar" diye bir sistemde bulunuyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Niçin anlaşılamıyor? Gençler niçin anlaşılmadıklarını düşünüyorlar sizce?
1: Şöyle bir şey, yani onlar bunu eski nesil diyorsunuz ya, onu görmedikleri için böyle düşünüyorlar. Şimdi biz
0: Bir kuşak farkı var.
1: kuşak farkı var. Bunlar gözlerini açmışlar, teknolojiyi görmüşler.
0: Evet.
1: İnterneti görmüşler, ne bileyim, telefonu eline alıyor, istediği yere girip internetten her şeyi önüne getirebiliyor. Bizim zamanımızda bu yoktu. Biz kütüphanelere giderdik, araştırırdık, kitapları, kalın kitapları açardık, sayfalarına dalardık, bakardık. Yani bunlar zamanla düzelecektir. Bu yapay zekanın da olmasında mutlaka yarar vardır. Yapay zeka yararlanmak lazım ama doğru yararlanmak lazım. Mesela müzikte yapay zekayı ben dinliyorum bazen. Eşimle dinlerken hemen anlıyoruz ki bu yapay zekanın,
0: Bir
1: ondan
0: yapaylık olduğu
1: yapaylık
0: anlaşılıyor, değil mi?
1: belli.
0: O duyguyu tam veremiyor.
1: Ben müsaade ederseniz bu öğretmenler günü münasebetiyle Azerbaycan'da ben okul arkadaşlarımı da, çoğu öğretmendiler şimdi. Bizim Ailemiz diye bir grubumuz var. Orada isimlerini de çekeyim. Şergiye, İrade, Şehnaz. Bunlar öğretmendiler ve çocukları yetiştiriyorlar. Onların öğrencileri şu anda üniversiteler kazanıyorlar. Grupta da birbirlerini tebrik ediyorlardı. Ben de buradan onları tebrik ediyorum. Nazım'ı tebrik ediyorum. O da eski öğretmendi. Sonra bizim müellimlerimizden Sebire müellime, bize çok emeği olmuş müellimemizdi. Zehra müellime bizim okulun müdürüydü. Elmira müellime, ki demin bahsettim, konuştuk. Nadir müellim. Sonra çok Hamit müellim. Allah onlara da rahmet eylesin. Ben bütün müellimlerimizi, bir daha hayatta olmayanlara rahmet diliyorum. Ve hayattakilere de uzun ömürler, başta Elmira müellim olmakla tüm arkadaşlarıma, grup arkadaşlarıma, alt arkadaşlarıma da, öğretmenlere can sağlığı arzuluyorum. Arzumana selam gönderiyorum. Eldenize selam gönderiyorum. Başka arkadaşlar, Han Paşa, hepsini sayabilirim bile burada.
0: Evet.
1: İsimlerini
0: Hepsine
1: unuttuklarım
0: selamlar,
1: olabilir.
0: sevgiler.
1: Südabe, ondan sonra Sevda. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Çünkü faal bir gruptular. Çok birbirlerine, öğretmenlerimizden hep sürekli hayatta olanlarla da görüşüyorlar.
0: Yine zamanı hızlıca tükettik. Bir programın
1: Tükendi.
0: sonuna geldik.
1: Doğru.
0: Çok hızlı akıp geçiyor.
1: Evet, şimdi bir eser
0: Evet,
1: çalalım mı?
0: veda edelim.
1: Bir veda
0: Ardından
1: edelim.
0: sizi dinleyelim.
1: Tamam.
0: Programımıza katıldığınız için çok teşekkür
1: Sağ
0: ediyoruz.
1: olun, biz teşekkür
0: Önümüzdeki hafta
1: ederiz.
0: tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.
1: Tekrar sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Bugün bir insanın, birçok insanın hayatına bıraktığı izleri, öğretmenlerimizi, öğretmenlik mesleğini konuştuk. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve

Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: 1 dakika.
1: Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
0: 1 dakika.

0: Günün özeti.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Haftanın son günü bugün 9 Ekim 2026 Cuma gününden sizlere sesleniyoruz. Günün özeti programı işte başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstün'da. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve teknik yönetmenimiz Fatih İnce. Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Programımız süresince bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şu şekilde. 0090 312 463 34 19 ve yine 0090 312 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki Facebook'ta ve Twitter'da da varız. Arama motorlarına, boşluklarına TRT Boşluk TSR yazarak bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Bugün ne oldu?
1: Günün özeti programındasınız efendim. İlk bölümümüz bugün ne oldu? Evet, arkasından TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuz olacak stüdyomuzda. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız TRT muhabiri Tuna Şanlı'ya ve son bölümümüzde ise spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuz olacak. Sporda yaşanan gelişmeleri aktaracak bize. Bugün ne oldu bölümümüzde başlıyoruz. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmelere bir bakalım. İlk haberimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki kim milletin emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli de Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattı açılış törenine katıldı. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz demiş. Devam ediyoruz efendim. 54 ilde kaçakçılara yönelik operasyon. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele yani KOM Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bakan Gürlek, adalet paylaştıkça barış da çoğalır demiş. Hemen bakalım haberin ayrıntısına. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sürdürülebilir küresel adalet özlemiyle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hep birlikte arzuladıklarını söylemiş ve

0: şekilde konuşmuş, "Adaleti yalnızca kendimiz için değil, herkes için isteyelim. Çünkü adalet paylaşıldıkça barış da çoğalır. Hukuk herkes için eşit gözetildiğinde güvende büyür. Adalet evrenselleştiğinde insanların ortak geleceği de güçlenir," demiş. Devam ediyoruz bugün ne oldu bölümümüze. Bakan Göktaş'tan fon iddialarıyla ilgili isimlere suç duyurusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özler'le Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kamuoyuna duyuru başlıklı açıklamasında kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu TRT Haber'de. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporuna TRT Haber ulaştı. Ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Trump uzay politikasını duyurmadan önce SpaceX'ten 1 ila 5 milyon dolarlık borç senedi satın almış. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos ayında yeni uzay politikasını onaylamasından 2 gün önce Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasından 1 ila 5 milyon dolar borç senedi satın aldığı ortaya çıktı. Devam ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı şu şekilde konuşmuş. Çevrenin siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz diyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dünyanın bugünlerde çok sayıda kriz, jeopolitik rekabet ve savaşın yanı sıra tek taraflı yaptırımlar ve çok taraflılığın zayıflamasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, çevrenin siyasi anlaşmazlıklara, ekonomik rekabetlere veya bölge dışı müdahalelere kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz şeklinde konuşmuş. Devam ediyoruz bugün ne oldu bölümümüze. Norveç yapay zeka destekli cihazların kullanımındaki küresel endişeler nedeniyle bazı kamusal alanlarda akıllı gözlüklere geçici yasak getirmeyi planlıyormuş. Norveç'te yayın yapan NRK'nin haberinde hükümetin park, plaj, müze, alışveriş merkezi, okul, sağlık tesisi, spor salonu ve halka açık etkinliklerde akıllı gözlüklerin kullanımını yasaklayan yasa tasarısı hazırladığı belirtildi. Ukrayna, Rusya'daki Uhta petrol rafinerisine saldırı düzenledik diyor Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski. Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Uhta petrol rafinerisini hedef aldıklarını bildirdi. Ve son haberimiz Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navanethem Navipillay'a verildiği açıklandı. Brent petrolün varili ayrıca 102,90 dolardan işlem görüyor sayın dinleyenlerimiz. Bunu da eklemek istiyoruz. Dün 105,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 104,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9 itibarıyla kapanışa göre %1,3 artarak 102,90 dolar oldu. Evet, bugün ne oldu bölümümüzden aktaracaklarımız bu kadardı. Günün özeti devam edecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Günün Özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti programı devam ediyor. Evet, gündemde öne çıkan başlıkları değerlendiriyoruz bu bölümümüzde. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Daştan, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen ilk konumuza başlayalım. Önce dinleyicilerimize bir hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki hiç güzel bir haber değil. Çünkü İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katında dün sabah

0: Meydana gelen çökmede can kaybı 5'e yükseldi. Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Bina kontrollü olarak tamamen yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Peki size soralım, son durum nedir Sayın Daştan ve nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne yapılması lazım böyle durumlarla karşılaşılmaması için?
1: Şimdi bizim en çok korktuğumuz afetlerden bir tanesi deprem biliyorsunuz. 6 Şubat depremleriyle beraber özellikle Türkiye'de bir travma tetiklenmişti. Ama son yaşanan olayla beraber bir kez daha şunu hatırladık. Bizim can kaybı için depreme ihtiyacımız yok. İnsan faktörü zaten buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Hani 6 Şubat depremleri ve daha öncesinde Türkiye'nin yaşadığı yine felaketleri şöyle hatırlarsak pek çok kez orada insan faktörünün ne kadar etkili olduğu pek çok kez dile getirilmişti. Pek çok kez ortaya da çıkartılmıştı. İstanbul'da deprem yok. Herhangi bir sarsıntı yok. Bir anda 5 katlı bir bina, 7 katlı bir bina özür dilerim. 7 katlı bir bina ama bunun 3 katı da izinsiz çıkılan bir bina. Yani bina statiği, yapı statiğinin tamamen bozulduğu bir yapıdan aslında bakarsanız bahsediyoruz. Sabah saatlerinde bir anda bir çökme meydana geliyor ve 3 kat, ilk 3 kat tamamen çöküyor. Bu ilk 3 katta 10 kişi vardı. Bu 10 kişiye baktığımızda 5 kişi, biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Yani dünden beri uzmanlar konuşuyorlar. Tabii yüreğimiz yanıyor ama bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Aslına bakarsanız bu önemli. Özellikle vatandaşlarda ev kiralayan, ev alan vatandaşlarda, ev sahiplerinde şu bilinç hala ne yazık ki oluşmadı. Benim binam, benim oturduğum yapı depreme ne kadar dayanıklı? Benim yapımın statik bilgileri nedir, karneleri nedir? Hiçbir şekilde bakmıyoruz. Türkiye'de bir yıl içerisinde binlerce yapı el değiştiriyor. Ama biz bu yapılar el değiştirirken ne yazık ki oturup da bu yapının etrafında AVM var mı, okul var mı, eczane var mı, hastane var mı diye baktıktan sonra bir dakika ya bu yapının acaba yapı statik belgesi ne diyor bize? Depreme dayanıklılık belgesi ne diyor? DASK raporları ne diyor diye ne ev sahiplerine soruyoruz ne de alım satımlarda daha öncesinde herhangi bir şekilde kimlik belgesi çıkartıyoruz bina ile alakalı. Bu bizim ne kadar bilinçsiz olduğumuzu bir kez daha gösterdi. İstanbul'da bu bir örnek. Eğer ki bunun önü alınmazsa Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu bina gibi pek çok bina var ve bizim yüreğimiz yanmaya ve sebepsiz yere yüreğimiz yanmaya ne yazık ki bu şekilde devam edecek. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabii çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor dedik ama dinleyenlerimizin aklında soru işareti olmasın. Binanın çeşitli noktalarından yine örnekler alındı. Bina ile alakalı raporlar ve bilirkişi raporları burada. Soruşturmanın aslına bakarsanız seyrini biraz daha etkileyecek. Özellikle önümüzdeki günlerde o raporla beraber bu binanın neden yıkıldığı net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama tabii raporu çok da fazla beklemenin bir anlamı yok. Zaten 7 katlı bir binanın ilk 3 katının yıkılması ve binanın daha öncesinde 4 kat olarak planlanması burada aslına bakarsanız bize neden bu binanın yıkıldığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'de 1999 depreminden önce inşa edilen bütün yapılarda statik değerlendirmenin çok acil bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu konu üzerine pek çok çalışma gerçekleştirdi. Ama her şeyi de devletten beklememek gerekiyor. Özellikle oturduğumuz yapılarda, binalarda yeni açılan iş yerleri olursa, herhangi bir komşu, herhangi bir inşaat çalışması gerçekleştiriyor olursa, bina yönetimlerinin bu noktada çok titiz davranması, gidip siz ne yapıyorsunuz burada diye en azından bir bakması, sorması, statiğe aykırı herhangi bir durum var mı diye gözden geçirmesi en önemli noktalardan bir tanesi. Yoksa evimizde oturup da devlet zaten bu noktalarda gerekli denetimleri yapsın, işte biz de ona göre oturalım dersek ne yazık ki yüreğimiz yanmaya devam edecek.
0: Allah rahmet eylesin diyelim. 5 kişi çünkü hayatını kaybetti. İnşallah böyle haberlerle bir daha karşılaşmayız. Evet Sayın Daştan, fon soruşturmasıyla devam etmek istiyoruz. Bununla ilgili sorularımız olacak size. Çünkü fon soruşturması üzerinden bakanlara yönelik iddialara iki bakandan da yanıt geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan. Ayrıntılarını size soralım. Son durum nedir?
1: Şimdi fon soruşturmasıyla beraber eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı biliyorsunuz Fatma Betül Sayankaya'nın isminin özellikle kamuoyunda çok fazla yer bulması. Acaba kabinede günümüz kabinesinde hala bu fonlara yatırım yapan bakanlar var mıydı? Hükümet içerisinde üst düzey yetkililer arasında acaba fonlara yatırım yapanlar var mı sorusunu akıllara getiriyor. Bu sorularla beraberinde de dezenformasyon paylaşımlarını iyice arttırdı. Özellikle kabine üyelerine hedef alan paylaşımlar sosyal medya üzerinde şu anda geniş yankı uyandırıyor ve bunlar aynı zamanda reytingde olan da paylaşımlar. Ama

0: gerçeği reytinge de kurban etmemek lazım. Tabii bakanlar haklarındaki iddialara ilişkin açıklamalar yaptılar. O iddiaların hedefindeki isimlerden bir tanesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tı. Ömer Bolat kendisi ve ailesine ait yatırımlara ilişkin iddiaları yalanladı bir kere. Bunu belirtelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yine iddiaların hedefindeki isimlerden bir tanesiydi. O da fona yatırım iddialarının gerçeği yansıtmadığını bir kez daha belirtti. Diğer taraftan Göktaş babasına ilişkin yatırım fonu iddiaları nedeniyle milletvekilleri Ümit Özkale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunu da söyleyelim. Özellikle Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden isimlerin şu anda AK Partili milletvekilleri, bakanları hedef aldığı aslına bakarsanız ortada. Ve bunlara ilişkin suç duyuruları var. Göktaş ayrıca Ümit Özdağ'a 1 milyon liralık da manevi bir tazminat davası açtı. Diğer taraftan tabii fon soruşturması devam ediyor. Biliyorsunuz son halkasında tutuklananlar vardı. Bununla sınırlı kalacak mı? Tabii orası bir soru işareti ama anlaşılan o ki fon soruşturması son tutuklamalarla beraber sınırlı kalmayacaktır. Önümüzdeki günlerde özellikle SPK'nın yeni raporlarıyla beraber savcılığın yeni dalga operasyonları da gerçekleştirebileceği şu an için konuşulan konular arasında. Tabii SPK nezdinde mağdur olan vatandaşlar var, yatırımcılar var. Özellikle fonlara para yatıran vatandaşlarla alakalı son fon kurulu toplantısında bunlarla alakalı bir takvimin paylaşılacağı söylenmişti. Bu çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede oradaki mağduriyet giderilecek. Önce fonlara yatırım yapan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, daha sonrasında da bu fonlarla alakalı hisse senedi alım ve salım alım satımlardan zarar eden vatandaşlarla alakalı yine bir çalışma yapması bekleniyor. Özellikle hisse senetleri noktasında fon kadar mağdur olan vatandaşın olduğunu da bir kez daha belirtelim. Ama burada borsada söz konusu hisselerinde bir dengeye ulaşılması bekleniyor.
1: Bir de açıklama var. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ağustos'ta SPK'dan bilgi ve belge talebiyle başlatıldığını, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül'de alındığını açıkladı. Ana muhalefet lideri de Adalet Bakanlığı'ndan bilgi sızdırıldığı iddiası var. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu iddiaları?
0: Şimdi bilgi sızdırıldığı iddiası tabii ki bunlar iddia olmaktan öteye geçemeyecek. Yani iddiayı ortaya atan aynı zamanda ispatlamakla da hükümlüdür. Ama Türkiye'de her iddia ortaya atıldıktan sonra bunun ispatıyla alakalı bir konu şahsına sorulduğunda ne yazık ki altının boş olduğunu görüyoruz. Yine bu tarz iddialar önümüzdeki günlerde de çok fazla dillendirilecektir, dile getirilecektir. Meclis çatısı altında da göreceğiz. Biliyorsunuz meclis yeni yasama yılına başlamıştı. Özellikle oradaki basın toplantıları şu anda fon soruşturması çerçevesinde biraz daha ilerliyor. 19 Ağustos'ta SPK'dan bilgi ve belgeler savcılığa iletiliyor. Daha sonrasında da 19 Ağustos'ta bilgi ve belgeler iletildikten sonra bakın bir aylık bir süreçte 17 Eylül'de bu kez tasfiye kararları alınıyor. Yani buradaki bir aylık süreç içerisinde tabii ki SPK'nın verdiği bilgi ve belgeler incelendi. Oradaki hesap hareketleri incelendi. Şirketlere yönelik bazı dokümanlar yine incelendi ve yapılabilecek en hızlı şekilde aslına bakarsanız soruşturmanın ilerletildiğini söyleyebiliriz. Bunun haricinde bu tarz soruşturmalarda tabii ki tek bir şahıs ya da tek bir kişi üzerinden gitmediğiniz için zincirin bütün halkalarının deşifre olabilmesi nedeniyle de bazı süreçlerde bekleme noktası da olur savcılıkların. Çünkü bu bekleme süreci içerisinde aslına bakarsanız siz burada mağdur eden kişilerin çözülmesini sağlarsınız. Öyle bir süreçten bahsediyoruz buradaki bir aylık süreci dile getirirken. Tabii bu bir aylık süreç içerisinde Adalet Bakanlığı'ndan sızıntı olduğu ve bazı kişilerin işte fon tasfiyesi gerçekleşmeden fondan paralarını çektiği yönünde bazı iddialar var. Bunun bakanlık nezdinde gerçekleşmesi imkansız. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı yargı bağımsızlığı en önemli etkenlerden bir tanesidir. Herhangi bir savcılık, herhangi bir soruşturma yürütürken zaten Adalet Bakanlığı'na bir dakika Sayın Bakanım ben burada bir soruşturma yürütüyorum demez. Yani hiçbir savcının böyle bir şey demesine gerek yok. Savcılar kendileri şüpheli gördükleri işlemler üzerine elde ettikleri bulgularla beraber soruşturmayı yürütürler. Hatta bazı durumlarda soruşturmanın gizliliği bakanlık, Adalet Bakanlığı değil sadece operasyonu gerçekleştirecek olan polislere dahi söylenmez. Güvenlik güçlerine dahi söylenmez ki herhangi bir şekilde bir sızıntı ortaya çıkmasın. Yani buradaki güvenlik etkeninden bahsederken hani marketten iki tane ekmek bir tane yumurta almaya giden insanlar gözünüzün önüne gelmesin. Çok kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriliyor ve bu operasyon neticesinde binlerce mağdur vatandaş olduğu da biliniyor. Bu noktada savcılığın gayet titiz bir şekilde bu soruşturmayı yürüttüğünü bir kez daha hatırlatalım.
1: Farklı bir konuyla devam edelim. AK Parti grubuyla DEM Parti heyeti mecliste bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Şelik DEM Parti heyetiyle görüştü.

0: Peki ne konuşuldu ve süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek?
1: Önümüzdeki günlerde bu ziyaretler artacak. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu da DEM Parti heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Anlaşılan o ki özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge noktasında alınan kararlarla beraber DEM Parti görüşmelerini hızlandıracak. DEM Parti heyeti bu kez AK Parti grubuyla bir araya geldi. AK Parti grubunda AK Parti grup başkanı Abdullah Güler'in olduğunu bir kez daha söyleyelim. Diğer taraftan Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik de yine heyetteki isimler arasındaydı. DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirildi. Şimdi komisyon çalışmaları tamamlanmıştı ama kurul çalışmaları var. O kurul çalışmalarıyla beraber önümüzdeki günlerde hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında genel itibariyle toplanıyor kurul çalışmaları ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantılarda çerçeve yasayla beraber hangi adımlar atılacağı konuşuldu. Diğer taraftan DEM Parti heyetinin sık sık İmralı'daki terörist başı Abdullah Öcalan'la da görüşme yaptığını biliyoruz. Tabi burada bir istişare mevzusu aynı zamanda mevcut. Yani terörist başı Abdullah Öcalan'dan aldıkları bilgiler neticesinde gelip burada görüşmeleri o çerçeve içerisinde DEM Parti heyeti sürdürmeye çalışıyor. Türkiye'nin duruşu net. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği ve diğer bu konuyla alakalı konuşan mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana analım. Diğer bakanların ifade ettikleri Milli Savunma Bakanı'nın sık sık üzerine bastığı bir konu var. Biz burada şehitlerimizin yadigarını incitmeyecek adımlar atacağız demişlerdi ve bugüne kadar da süreç bu şekilde ilerletildi. Diğer taraftan herhangi bir şekilde pazarlığa da yer yok. Terör bitecek Türkiye'de. Bu artık kesin ve net. Sadece yasal düzenlemelerle alakalı önümüzdeki günlerde meclis çalışmaları şu anda DEM Parti'nin ve diğer siyasi partilerin gündemindeki en önemli başlıklar arasında.
0: Evet, biraz da Macaristan'a bakalım. Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Hatta Orban konuşmasının girişini Türkçe yaptı. Bu da çok dikkat çekti. Peki neler konuşuldu? Önemi nedir bu görüşmenin?
1: Tabii zaman zaman böyle Türkiye'ye ziyarette bulunan devlet başkanların, bakanların Türkçe konuşmaları bize her zaman için sempatik geliyor. Anlaşılan o ki Macaristan Dışişleri Bakanı da dersine iyi çalışmış. Hani bizi nereden vuracağını biliyor. Yine Türkçe bir girişle basın toplantısına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle önümüzdeki günlerde diplomasi trafiğinin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Her yılın son aylarında Ekim, Kasım, Aralık ayı geldiğinde diplomasi dünyada biraz daha hız kazanır. Özellikle Kasım ayı Türkiye için çok önemli. COP31 zirvesi gerçekleştirilecek biliyorsunuz. O zirve öncesinde de yine Hakan Fidan'ın bir dizi teması olacak. Macaristan ve Türkiye ilişkileri buradaki önemli gündem başlıkları arasındaydı. İki ülke arasındaki işbirliği konuları masaya yatırıldı. Diğer taraftan gündemde Mekke Anlaşması da vardı. Son zamanlarda diplomasideki en önemli başlıklardan bir tanesi. Bakan Fidan düzenlemelerin tamamlandığı ve en kısa sürede de Mekke Anlaşması ile alakalı düzenlemenin meclisin gündemine geleceğini söyledi. Bunu da belirtelim. Bu konuyla alakalı çok fazla tartışma var. Meclis karar almadan Türkiye nasıl böyle bir anlaşmaya imza atıyor şeklinde. Düzenleme zaten meclis gündemine gelecek. Orada bir sıkıntı yok. Ama aynı zamanda Mekke İttifakı Anlaşması'nın çerçevesini de iyi oturtmak lazım. Bu bir savunma anlaşması. Savunma anlaşmaları ile alakalı da yine bazı nüanslar var. Eleştirileri sunanların o nüanslara dikkat etmesi gerekiyor.
0: Yine bu Mekke İttifakı ile ilgili bir haberimiz olacak. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında yaşanan gerilimde, çünkü Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'da önemli iki havalimanını hedef aldı. Saldırılarda da 3 kişi öldü ve en az 36 kişi yaralandı. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'tan da destek geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Nasıl yorumlamalıyız?
1: Şimdi Donald Trump'ın işine geliyor tabii bu tarz saldırılar. Neden diyeceksiniz? Çünkü ABD özellikle İran savaşında çok yalnız kaldığını düşünüyor Trump cephesinde. Trump biliyorsunuz Avrupa'dan destek istedi. Avrupa'dan umduğu desteği bulamadı. Bir ara İran'daki Kürtleri harekete geçirmeye çalıştı. Oradan da umduğu desteği bulamadı. Çünkü coğrafyada şu an için öyle bir durum söz konusu değil. İşte Avrupa'dan umduğu desteği bulamadı. Kendi müttefiklerinden umduğu desteği bulamadı. Bunun üzerine özellikle Hürmüz'ün kapatılmasıyla beraber Avrupa'da çok büyük bir enerji krizi patlak verdi ki hala doların varil fiyatı uluslararası piyasalarda çok dalgalı halde geziyor. Şimdi Suudi Arabistan'a yönelik her saldırı aynı zamanda Mekke İttifakı'nın da gündeme getirdiği için Donald Trump'ın işine geliyor. Çünkü Trump diyor ki acaba İran'a yönelik saldırılarda bir ittifak daha benim yanımda yer alır mı Buradaki benim yanımda yer almasının sebebi ABD'nin bu süreci kendi başına yönetememesinden kaynaklanmıyor. Trump harcamaları yarı yarıya bölüşmek istiyor. Belki yarı yarıya da değil, daha fazla yükü başka bir ittifakın üzerine atmaya çalışıyor. Mekke ittifakı öyle bir ittifak değil, bir kere onu söyleyelim. Şimdi Husiler cephesinden gerçekleştirilen saldırılar var ama aynı zamanda şunu da gündemde tutmamız lazım. İran cephesinde tek bir devlet olgusundan bahsedemiyoruz hala. Müşteba Hamenei evet dini lider olarak devletin başına geçti ama Müşteba Hamenei devletin başına geçtiğinden beri bir kere bile Müşteba Hamenei canlı gören yok. İran içerisinde kimler açıklama yapıyor? Kalibaf, meclis başkanı Kalibaf açıklama yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da genellikle açıklamalar yapıyor. Diğer taraftan İran'ın vurucu güçleri de kendi içerisinde çok fazla bölündüğü için saldırılar farklı noktalarda farklı karar alma mekanizmaları çerçevesinde gerçekleşiyor. Husilerin saldırılarını İran'a doğrudan bırakılamaz. Yani İran'ın genel itibariyle, İran'ın yönetimiyle, İran halkıyla bir bütün halinde düşünülemez. Burada Husilerin saldırıları kışkırtma amacıyla da aslında bakarsanız gerçekleştiriliyor olabilir. Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasında zaten çok uzun süredir gerilimler var. Bu Yemen'deki Husiler konusu dünyanın başına bir derttir. Ne zaman bir savunma sanayiyle alakalı anlaşma imzalanacak olsa, dünyada farklı ittifaklar kurulacak olsa, dünyanın farklı yerlerinde farklı krizler olsa, Suudi Arabistan'da petrol kuyuları vurulur. Burada aslına bakarsanız dünyanın konuşması gereken nokta şu: Suudi Arabistan'ın güvenliğini kim sağlıyordu? Amerika Birleşik Devletleri sağlıyordu. Sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Yani ABD'nin Orta Doğu'daki güvenlik sigortası olma rolü İran Savaşı ile beraber bir kez daha sorgulanmalı ve bu noktada ABD kaybeden taraf olarak haneye yazılıyor şu anda. Önümüzdeki günlerde bu saldırılar devam edecektir ama bu saldırıların devam etmesi Mekke İttifakı'nın harekete geçeceği anlamına gelmez. Türkiye ve Pakistan cephesine baktığınızda şiddetli bir şekilde kınamalar devam ediyor ama öncelik diplomasi masasına veriliyor.
0: Önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz ama bugünlük bu bölümde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: TRT muhabiri Tuna Şanlı telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Şanlı merhaba. Sayın Şanlı sesim geliyor mu? Sayın dinleyenlerimiz teknik bir aksaklık
1: Alo.
0: yaşıyoruz. Sayın Şanlı merhaba.
1: Alo.
0: Sesim geliyor mu? Sayın Şanlı sesim geliyor mu?
1: Şimdi duyabiliyorum sizi.
0: Biz de sizi çok güzel duyuyoruz. Evet, ABD'ye selamlarımızı gönderiyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Sayın Şanlı, ABD'de yaşanan son gelişmeler nelerdir?
1: Elbette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok kritik bir kongre ara seçimine doğru adım adım ilerliyor. 25 gün kaldı. 3 Kasım'da yapılacak Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun da üçte biri için seçim yapılacak. Özellikle kamuoyu yoklamaları sonucu üretilen pek çok projeksiyon, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçeceği, Senato'nun ise belirsizliğini koruduğu yönünde. Tabii 25 gün var. Birleşik Devletler Başkanı Trump her gün miting yapıyor. İşte yarın da cumartesi günü de Tennessee'ye gidecek ve Cumhuriyetçi adaylar için oy isteyecek. Tabii bu sürecin ardından oluşacak kongre yapısı da aslında Trump'ın gelecek 2 yılını belirleyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir terim vardır. Başkanların son 2 ayı için kullanılır. Topal ördek derler. Yani başkandır ama bir karar alamaz. Yeni başkan çünkü seçilmiştir. Ona devretmek için o 2 aylık süreyi doldurur. Şimdi eğer önümüzdeki bu ara seçimde demokratlar kongrenin her iki kanadını da kontrol edecek olursa Trump'ın erken topal ördek konumuna düşmesi kaçınılmaz olur. Yani kararlarını uygulatamayan bir başkan haline gelebilir. Dolayısıyla Amerikan iç siyaseti açısından kritik bir tarih 3 Kasım 2026. Bu tarih Amerika-İran savaşı açısından da son derece kritik hale geldi. Çünkü şu anda Washington'da tek bir konu konuşuluyor. Trump yönetimi İran'a yönelik saldırıları seçimden önce mi yapacak, sonra mı yapacak diye. Dün Başkan Donald Trump buna bir açıklık getirdi ve ara seçimden önce İran'ı vurmayacağız dedi. İran'la çok verimli görüşmeler yürütüyoruz.

0: dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce saldırmayacağız dedi. Sözünde duracak mı göreceğiz. Önümüzde 25 gün var ama projeksiyonlar bu konuda en azından benzin fiyatının ve motorinin daha da fazla artmaması için bu gerginliği Trump'ın tırmandırmayacağı ve kendisi için çok kritik olan ara seçim öncesi İran'la krizi, gerginliği bu seviyede devam ettireceği ve eğer bir anlaşma sağlanamamışsa ara seçimlerden sonra yeni bir saldırı dalgası başlatabileceği yönünde. Ama burada da tabii Kongre'yi hangi partinin kazanacağı, çoğunluğun hangi partide olacağı önemli. Seçim, Amerika'daki seçim aslında İran Savaşı'nın geleceğini de etkileyecek bir unsur haline gelmiş durumda. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bunlar konuşulurken diğer taraftan piyasalar ve bilhassa da küresel petrol fiyatı ve onun Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketiciye yansıyan benzin fiyatı ve motorun fiyatı açısından düşünürsek İran Savaşı'nın bir an önce bitmesi için dört gözle bekliyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor piyasalar. Dolayısıyla rahat bir nefes almak için Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ve bilhassa da ekonominin kalbi, küresel ekonominin kalbi diyebiliriz Wall Street, New York bu savaşın bir an önce bittiğini görmek istiyor. Özellikle önümüzdeki 25 gün bu anlamda çok kritik. Amerika ve İran arasında telefonla bir görüşme yapılacağına dair bir bilgi açıklanmadı ama Trump verimli görüşmeler yapılıyor derken aracılar vasıtasıyla telefon diplomasinin devam ettiğini de söylemiş oldu. Yani doğrudan bir görüşme yok ama aracılar vasıtasıyla mesajlar taşınıyor. Fakat bir anlaşmaya varılabilmiş değil zaten. Çok zor konular var masada. İran'ın nükleer programı var, uranyum stokları var, Hürmüz Boğazı'nın statüsü var. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuz zaman çözümü zor konular. 3 Kasım Amerika Birleşik Devletleri ara seçimi, Amerika-İran savaşı ve dolayısıyla aslında küresel ekonomi için de son derece önemli bir seçim haline gelmiş durumda. Dikkatler özellikle 3-4 hafta kadar sonra yine Washington'da ve ülke genelinde olacak.
1: TRT muhabiri Tuna Şanlı'ya çok teşekkür ediyoruz.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti programı devam ediyor. Evet, Cuma gününün son bölümünde spor diyeceğiz. Sporda yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Şahiner, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Funda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hemen futbolla başlayalım
1: Evet.
0: adettendir. A milli futbol takımımız Uluslar Ligi A grubunda oynadığı 4 maçı da kaybetti. Ama ayrıntılarını size soralım. Üzüldük biz de. Geçmiş olsun diyoruz.
1: Aslında Dünya Kupası maceramız sona erdiğinde oradaki hayal kırıklığı bizi çok fazla derinden üzmüştü. Çünkü biz 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma sevincini yaşarken orada alacağımız sonuçları da merakla bekliyorduk ve hedefimiz üst sıralara doğru tırmanacak bir milli takım performansıydı açıkçası. Üst gruba çıkalım, tur geçelim, çeyrek finaller görebilir miyiz hesapları yaparken orada daha ilk grubu sonuncu sırada tamamlayıp erkenden Dünya Kupası defterini kapatmıştık. Açıkçası hem teknik kadroda hem oyuncu grubunda hem federasyon yönetiminde hem ülke olarak hepimiz de taraftar olarak bizler de büyük bir hayal kırıklığı söz konusuydu. Çünkü milli takımımızın özellikle son Avrupa Şampiyonası performansının üstünden Dünya Kupası gidişini daha böyle bir başarı anlamında daha iyi bir sonuç bekliyorduk. Ama olmadı. Ondan sonraki süreçte artık Uluslar Ligi'ne dönmüştük. Dedik ki A Ligi'ne yükseldik. A Ligi Avrupa'nın en üst düzey ülkelerin yer aldığı bir organizasyon. Milli takımımız da orada olacak. Artık Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı orada elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla nasıl unutturabiliriz? Onları düşünürken UEFA Avrupa Ligi'ne başlangıcımız son derece kötüydü. İlk maçımızı kendi sahamıza Fransa'ya karşı kaybettik. Ama ilk maç dedik, Fransa dedik, son Dünya Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda yarı final gör dedik. Bir önceki Dünya Kupası'nın finalist dedik. Her zaman çok iyi oyuncular çıkaran bir ülke dedik. Olabilir dedik. İkinci maçta yine kendi sahamızda oynuyorduk. Bu kez İtalya karşısında beklemediğimiz sonuç oldu. 4-1 kaybettik. Sonrasında Belçika'ya 3-0 yenildik. Sonra gittik İtalya'ya 3-1 kaybettik. 4 maç, 4 yenilgi. Başlangıçta neler düşünüyorduk, neler hedefliyorduk? Geldiğimiz noktada şu an grupta sonuncuyuz. Henüz puanımız yok. Eksi 19 averaja sahibiz. 2 tane gol attık, 11 tane gol yedik. Ve şu anda en kötü dördüncüler açısından son sıradayız averaja da baktığımızda. Yani bundan sonraki süreçte kalan iki maçımızda alacağımız sonuçlar bizim A Ligi'nde olup olmayacağımızı, devam edip etmeyeceğimizi ortaya koyacak. Şu ana kadar oynanan maçlarda bizim gibi grup sonuncusu olan ve hiç puan alamayan iki takım daha var. Sırbistan ve diğer ülkeyi de şu an hatırlayamadım ama birazdan aklıma geliyor. Çekya. Onların da puanı yok. Onlar da 0 puanda. Ve onlar da bizim gibi A Ligi'nde devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz, onun telaşı içindeler. En kötü 2 tane 4. takım B Ligi'ne inecek. Şu anda bizim performansımız B Ligi'ne inişe doğru bizi o tarafa yönlendirmiş durumda. Açıkçası milli takımımız için son derece başarısız bir tablo. Kalan 2 maçımız var. İçeride Belçika ile oynayacağız. Dışarıda Fransa ile oynayacağız. Onlar da bize karşı oynadıkları maçlarda ilk maçları kazanmışlardı. O açıdan işimiz kabul etmek gerekiyor ki çok zor. Ama Çekya'nın işte Sırbistan alacağı sonuçlar da önemli. Biz ne yapıp edip bu son 2 maçta bir şekilde puanlar almamız gerekiyor. A Ligi'nde devam etmek istiyorsak. Çünkü biz uzun zaman A Ligi'nde nasıl yükseliriz, orada nasıl kalıcı oluruz, orada maçlar oynarken başarılı sonuçlar nasıl alırız hesapları yaparken hiç beklemediğimiz tabloyla karşı karşıyayız. Umuyorum ki Kasım ayında oynayacağımız maçlarda puanlar alırız, galibiyetler alırız, Çekya'yı ve Sırbistan'ı geride bırakırız. Önümüzdeki sezonda da Uluslar A Ligi'nde devam etme şansını elde ederiz. Aksi takdirde B Ligi'ne düşersek bir alt kademede, tabii Avrupa Ligi'nde her zaman için A Ligi çok önemlidir. Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Belçika, İtalya gibi güçlü ülkeler var. Ama kalan 2 maçımızı ne yapıp edip bir şekilde puanlarla kapatmamız gerekiyor. Bunu başaramazsak da şu anki tartışmalar bundan sonraki süreçte daha da yükselerek devam eder.
0: Sayın Şahiner, bir diğer gelişme de Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan gelişmelerle ilgili. Süper Lig ve 1. Lig'deki hakem atamalarını yabancı hakem temsilcileri yapacak artık. Bu neye işaret ediyor? Nedir önemi?
1: Aslında Türk hakemlerin geldiği nokta açısından bence son derece düşündürücü, üzüntü verici, üzerinde konuşulması, tartışılması gereken bir konu. Geçen sezonlarda hatırlayın, hakem hataları zaten bizde çok konuşulur. Her maç sonrasında, özellikle büyük takımların maçları sonrasında hakem hataları gündeme gelir, haftalarca konuşulur. Geçen sezonlarda ilk kez uzun bir aradan sonra Türkiye'de bir derbi maçını yabancı hakem yönetmişti. Bir talep gelmişti kulüplerden. Federasyon da bu yönde bir karar almıştı. Sonrasında da zaten VAR hakemleri yabancı hakemlerden seçiliyordu. Bunda da bir tartışma konusu olmuştu. Çünkü biz hakemlere yatırım yapıyoruz. İşte onlar FIFA olsunlar, uluslararası alanda bizi temsil etsinler. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri, o organizasyonlarda maçlar yönetsinler diye beklenti içine girmişken böyle bir şeyle karşılaşmak, açıkçası onlara yapılan yatırımların da acaba doğru mu, tartışılması gerekiyor mu, ne kadar eksiğimiz var, bu konuda neler yapmamız gerekiyor, bundan sonraki süreci daha iyi nasıl götürebiliriz, bunları da yeniden masaya yatırmamız gerektiği konusunu gündeme getiriyor. Tabi bu şunu da anlatmak gerekiyor. Dünya Kupası'nda 48 ülke mücadele etti. Orada olmayan ülkelerin hakemleri de maçları yönetti. Biz oradaydık milli takım olarak ama bir tane bile hakemimiz orada görev almadı. Bu UEFA'nın, FIFA'nın bizim hakemlerimizi de yakından gözlemlediği ama o tür organizasyonlarda görev verebilecek yetenekli olmadıklarını, yetenekli olmadıklarını görmemiz açısından da bize bir şey veriyor, mesaj veriyor. Bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. O açıdan şimdi bu haftaki maçları, Süper Lig maçlarını, birinci maçlarını yabancı hakem temsilcileri görevlendirme yaptı. Bu açıkçası şuna demeye geliyor. Yani bazı konularda kendi kendinizi yönetme konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Kendi içindeki tartışmalar büyük oranda kulüpleri, federasyonu, hakemleri zor durumda bırakıyor. Dışarıdan bir müdahale gerekiyor. Bunu isteyen de federasyonsunuz. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı tutuklandı. Geçen sezon en önemli kritik maçları yöneten hakem tutuklandı. 3-4 üye gözaltına alındı. Hakemler üzerinde bir baskı söz konusu. Onların bazı konularda karar verirken

0: yaşadığı sıkıntılar söz konusu. İşte hakem atamaları, hakem görevlendirmeleri, hakem sınavları, liyakata dayalı olmayan bir takım uygulamalardan yönelik şikayetler. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Türk hakemliğinin, Merkez Hakem Kurulu'nun üyelerinin hepsinin bir sıkıntı içinde olduğu ortaya çıkmış durumda. Böyle olunca da hakemlerimizi yabancı hakem temsilcileri atadı. Bu durumun ben en kısa sürede ortadan kaldırılması gerektiğine inananlardanım. Çünkü Türk hakemliği yeri geldiğinde gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında görev alabilecek kapasiteye sahip hakemler, ama son dönemde yaşanan tartışmalar ne yazık ki bizi bu noktaya getirdi. Ben bu kaos ortamının kısa sürede giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, bir diğer konuşulan önemli konu da A Milli takımında Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Montella ile yollar ayrıldı. Siz nasıl
0: Zaten yayına
1: değerlendiriyorsunuz?
0: girerken şöyle bir altyazı geçmişti televizyonda. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kritik bir toplantısı vardı. O toplantıda çıkacak karar çok önemliydi. 7 tane yönetici istifa etti. Montella'nın da görevine son verilmesi, az önce anlatmaya çalıştığım sadece işin hakemler kısmında değil, yönetim kısmında da, teknik direktör kısmında da birçok sorun olduğunu ortaya koyuyordu. Zaten Uluslar Ligi'nde alınan 4 mağlubiyet, Dünya Kupası'nda elde edilen başarısızlık sonrasında spor kamuoyunda Montella'nın görevden alınması gerektiği çok sert bir şekilde eleştirildiği biliniyordu. Ama hem federasyon yönetimi hocaya sahip çıkma konusunda tüm o eleştirileri göğüs gererek ve Montella da yaptığı açıklamalarda görevinin başında olduğunu belirterek bu süreci bir şekilde zamana yaymaya çalışıyorlardı, ama Türk halkı, spor kamuoyu, medyası bu işin artık gitmeyeceğini ortaya koymuştu. Yönetim kurulundan çıkan karar zaten bundan sonraki süreçte geldiğimiz noktayı çok iyi anlatıyor. Yakında bir futbol federasyonu genel kurulu olacak, seçim yapılacak. Montella'nın görevine son verilmesi de zaten bu sürecin bir şekilde devam etmeyeceğini göstermesi açısından son derece önemli. Başarısız bir tablo varsa teknik kadrodaki değişiklik kaçınılmazdır. Ama şu anda Türk futbolunda derin bir kriz yaşanıyor. Yönetim anlamında, hakemler anlamında, teknik kadro anlamında, milli takımın aldığı sonuçlar anlamında, kulüplerden itirazlar anlamında, yükselen itirazlar anlamında. Bu anlamda da Montella'nın görevine son verilmesi aslında ilk adım gibi duruyor. Federasyon Yönetim Kurulu'ndan 7 üyenin istifası bu sürecin, krizin daha da derinleştiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreç futbol federasyonu açısından, Türk futbol açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Umuyorum ki bu süreci yönetim anlamında, idare anlamında, teknik kadro anlamında, milli takımın bundan sonra oynayacağı maçlar anlamında krizi çok fazla derin yaşamadan, üzerini bir şekilde çabucak atlatarak, o krizden kendimizi çıkararak başarılı sonuçlara nasıl gidebiliriz, nasıl bir yönetim anlayışı belirleyiz, bunları bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyor açıkçası Türk futbolu.
1: Tüm bunlara ek olarak yasa dışı bahis operasyonları da konuşuluyor. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde sizce yeni bir süreç başlatılabilir mi? Çok olumsuz gelişme var çünkü biraz önce bahsettiniz.
0: Federasyon üzerinde zaten seçim yapıldığından bu yana kulüplerin, başkanların, yöneticilerin sürekli bir serzenişi vardı, eleştirisi vardı, tepkisi vardı. Ama özellikle milli takımın Dünya Kupası'nda elde ettiği başarısız sonuç, ardından Uluslar Ligi'ndeki başarısız sonuç bu tepkiyi daha da yukarı taşıdı. Alınan kararlar, işte bahis, hakemlerle ilgili yapılan atama kararları, hakemlerin sınavlarındaki usulsüzlükler, yapılan tepkilerden doğan o hakem atamalarında kulüplerin dile getirdiği bir takım yanlışlar. Bunlar federasyon yönetimi tarafından, özellikle başkan tarafından hep böyle geri plana itiliyordu. Hatta Dünya Kupası bittikten sonrasında da hem federasyon yönetimi hem Montella konusunda bir adım atılması gerektiği, bir seçime gidilmesi gerektiği dile getiriliyordu. Federasyon başkanı hayır biz istifa etmeyeceğiz, hocamızın arkasındayız demişti. Uluslar Ligi devam ederken yine başarısız sonuçların ardından yine kamuoyundan Futbol Federasyon yönetimine karşı bir istifa söz konusu olur mu? Yeni bir seçim yapılır mı? Olağanüstü genel kurul karar alınır mı? Beklentisi varken Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı ne açıklama yaptı? Hayır biz görevimizin başındayız. Hatta şöyle bir açıklaması oldu. Son 30 yılın pisliğini benim üstüme örtemezsiniz. Benimle onu bir şeyde gidermeye çalışırsanız yanlış yaparsınız gibi açıklaması olmuştu.

0: artık terk edeceğini düşünüyorum. Kısa bir süreç içinde yeni bir federasyon genel kurulu olağanüstü toplanacaktır. Orada kim aday olur, kim aday olmaz, nasıl bir yönetim listesi oluşturulur, bunları zaman içinde göreceğiz.
1: Olsun, biz umutlu olalım
0: Tabii
1: Sayın
0: ki.
1: Şahiner. Çünkü uzun süren milli maç arası sonrasında Süper Lig'de heyecan da yeniden başlıyor. Neler bekleniyor, nedir?
0: Şimdi böyle bir ortamda oyuncuların da, taraftarların da, teknik kadroların da olaya konsantre olması, motive olması açıkçası zor. Çünkü zaten 20 günlük bir ara var. Bu arada yaşanan bir takım sıkıntılar var. İşte yeniden bir bahis soruşturma söz konusu, hakemler söz konusu, MHK başkanı gözaltında, geçen sezon en çok derbi yöneten hakem gözaltında, 3-4 tane yönetici gözaltında tutuklu. Tüm böyle bir ortam içinde yeniden lige dönmek açıkçası kolay değil. Hakem atamalarını az önce anlattım. Yabancı hakemler yapıyor, görevlendirmeleri onları yapıyor. Oyuncu grubu, teknik kadro, taraftarlar olarak biz işte 20 gün öncesinde nerede kalmıştık sorusunu kendimize soruyoruz. O maçlar ne olmuştu? Unuttuk açıkçası sonuçlarını. Ama şimdi yeni bir heyecan başlıyor. Hayat devam ediyor, futbol devam ediyor, lig devam ediyor, Süper Lig devam ediyor. Bugün de 7. haftanın açılış karşılaşmasında kısa süre sonra Türkiye saatiyle Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Galatasaray lider, Kasımpaşa bugün bu sezon oynadığı maçları kaybetmedi. Galatasaray bu 20 günlük aranın ardından yeniden lige dönüşünde mutlaka taraftarının da kazanmak isteyecektir. Ama zorlu bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe açısından da tabii sıkıntılı bir süreç yaşandı. İşte bazı maçlar kaybedildi. Teknik direktör İsmail Kartal üzerine eleştirileri yoğunlaştı. Teknik direktör arayışları gündeme geldi. Ama Fenerbahçe son adım maçı kazanınca ve Galatasaray'da deplasmanda kaybedince Trabzonspor'a karşı yarış başka bir şekle büründü. O geçmişteki başarısızlıklar unutuldu ve şu anda Fenerbahçe için deplasman olacak Çaykur Rize maçı kazanıldığı takdirde her şeyin çok farklı olacağı bir ortama geldi. Beşiktaş da kendi sahasında Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş açısından da bu sezon farklı bir şey var. Bazı maçları çok iyi oynayıp kazanıyor ama geride kalan maçlarda 3 tane de yenilgisi var. Hocaya karşı bir güven söz konusuydu. Oyuncu kadrosunun şampiyonluğa inancı, taraftarın şampiyon inancı yüksekti. Ama son maçta Ahmet'e karşı deplasmanda kaybedince taraftarda, camiada bir kırıklık yaşandı. Bu süreçte yönetimde bir genel kurul kararı aldı. Genel kurul yapıldı. Serdar Adalı güven tazeledi. Yeniden başkan seçildi. Beşiktaş için de bu maç kritik bir maç olacak, kendi sahasında oynayacağı maç. Çünkü her sezona başlangıçta büyük hedefler koyan Beşiktaş son 4 sezondur hep Kasım ayı geldiğinde ligi havlu atan Beşiktaş'tı, ama bu sezon öyle değil. Şu anda iyi gidiyorlar. Bunu devam ettirmek için de mutlak kazanmaları gerekiyor. O açıdan Beşiktaş'ın kendi sahasında kazanacağına yakın olduğunu düşünüyorum. Karadeniz'de bir Samsun, Karadeniz derbisi oynayacak Samsunspor, Trabzonspor. Trabzonspor'un teknik direktörü geçen sezonlarda Samsunspor'un teknik direktörüydü. İlk geldiği maçta Galatasaray'a karşı elde ettiği 4-0'lık güzel bir galibiyet onları yarışın içine soktu. Muhammed Salah'ın ekstra performansı Trabzonspor için çok belirleyiciydi. Ama Karadeniz derbileri, Samsun-Trabzon maçları her zaman için zor maçlardır. Oradaki sonuçtan ne çıkarsa çıksın asla sürpriz olacak bir sonuç olmaz. Samsunspor bu sezona kötü başladı. İyi gitmiyorlar. Bu milli ara sonrasında kazanılacak bir Karadeniz derbisi onları başka bir havaya sokacaktır. Bence tüm motivasyonlarını ona verecek diye düşünüyorum ben Samsunspor'un. Alt sıraları yakından ilgilendiği maçta da Eyüpspor'la Göztepe karşılaşacak. Onlar da kazanıp bir an önce yukarıya tırmanmak istiyorlardır. Lider Ahmet de bu sezon büyük bir çıkış yaptı. Geçen sezon birincilikte oynarken Süper Lig'e adım attığı sezon ilk 6 hafta sonunda liderliğe yükseldi. Onlar da deplasmanda gençler bile karşı karşıya gelecekler. Onlar açısından da liderliği devam ettirme açısından son derece kritik bir maç olacak.
1: Evet, süremiz kalmadı ama dinleyicilerimize hatırlatalım. Basketbolda EuroLeague heyecanı da sürüyor. Kadınlar voleybol ve basketbolda da Süper Kupa sahiplerini buldu. Evet, önümüzdeki haftalarda öyle görünüyor ki bunları konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Ama bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Spor yorumcusu Özgür Şahiner'e çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bu değerli
0: Ben
1: bilgiler
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum Funda Hanım.
1: Sayın dinleyenlerimiz, günün özeti programını burada noktalıyoruz. Haftaya pazartesi günü saatler 18.05'i gösterirken tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hatta ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle yeni partili iki milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtına dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu.
2: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe, uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez.
1: Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi.
2: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katı.

0: Karşına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu.
0: Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle yeni parti grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ve milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da, iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi.
2: Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Sayın Ümit Özlale, o yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin.
1: Yeni partili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Güler, lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin çağrısında bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler, kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı.
2: 9 maddeden oluşan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Geçici, istisnai bir düzenlemedir. Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecek. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz.
1: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Dördüncü toplantıda fonların tasfiye sürecine yönelik değerlendirme yapıldı. Olağan tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar değerlendirildi. Toplantıda tasfiye konusunda hazırlanan kanun teklifi de ele alındı. Türkiye Diyanet Vakfı, mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımlarının bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, vakfın mali kaynaklarının faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirildiği belirtildi. Tasfiye kararı alınan fonlarda vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmadığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına dair yanıltıcı bilgi paylaşanlar hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılıkta ifadesi alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan İsmail Sarmaz ve Murat Ağrel de adliyeye gitti. Öte yandan fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı, 85 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde eski SPK Başkanı İbrahim Emre Gönül'ün de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Başsavcılık Gönül hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlker Kaya da yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İstanbul Maltepe'de çöken binada dün gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine de ulaşıldı. 5 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Ekipler incelemek üzere binanın kolon ve kirişlerinden karot örnekleri aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. Kolon kesme ve ihmal iddiaları araştırılıyor. 1987'de inşa edilen binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi, mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci Afriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler arasında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mevcut dosyanın ana soruşturmayla birleştirilmesi ve

Yargılamanın Ankara'da yapılması talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme duruşmayı 31 Mart 2027 tarihine erteledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada ikinci duruşmada karar açıklandı. Mahkeme Güllü'nün kızı, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına hükmetti. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un çiftlik çalışanı ve cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı için kırmızı bülten formu hazırlandı. Böylece çiftlik çalışanı için Interpol üzerinden yakalama ve iade süreci başlatılacak. Türkmen Rufat Kadirov'un 2023 yılında Türkiye'den çıkış yaptığı, bu tarihten sonra ülkeye yeniden giriş yapmadığı belirlendi. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Hakkari merkezli 5 ilde de uyuşturucu madde ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 111 ülkeden katılımcının iştirak ettiği 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin kongreye ilk kez ev sahipliği yaptığını belirtti. Uzayın barış ve işbirliği alanı olarak devamı konusunda önemli bir inisiyatife öncülük etmiş olduk dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli imkanlarla geliştirilen 6. yeni nesil test uydusunun uzaya fırlatıldığını söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuşan Bayraktar, 2 hafta sonra inşallah o da uzaya çıkmış olacak dedi. Bayraktar, uyduların tümünün öz kaynaklarla yapıldığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Ancak Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. New York Times'a konuşan Amerikalı yetkililere göre, Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırı seçeneklerini değerlendiriyor. Benzer bir iddia da İsrail basınında yer buldu. Trump'ın 27 Ekim'de İsrail'de düzenlenecek seçim öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürüldü. Bu iddia, seçimi kaybetme ihtimali bulunan katil Netanyahu'nun seçimi erteleme girişimi olarak değerlendiriliyor. Diplomasi masasındaysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteği konuşuluyor. Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Ülkesinin çatışmaların sona ermesi konusunda desteğe hazır olduğunu söyledi. Pezeşkian da Amerika ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin hedefinde havalimanları ve enerji tesisleri var. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Necran Uluslararası Havalimanı ile Hamis Mushaf'taki hava üssü son saldırıların hedefi oldu. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İçinde yolcu olmayan park halindeki bir uçak da ağır hasar aldı. Riyad'a düzenlenen saldırıda engellenen balistik füzelerin şarapnel parçaları yerleşim alanlarına düştü. Bir anaokulu ve tıp merkezinde hasar meydana geldi. Birleşmiş Milletler Husilerin devam eden saldırılarını şiddetle kınadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ülkesinin Suudi Arabistan'a desteğini yineledi. Yemen hükümetinin Husilere karşı saldırıları da sürüyor. Yemen ordusu Husilere bağlı askeri hedeflere karşı tüm cephelerde saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Bu saldırılarda 1370 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, askeri mevzilerin yanı sıra

300 araç ve teçhizatın imha edildiğini aktardı. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Nave Pile'ye verildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Çerkezköy-Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle yeni partili iki milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

0: Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 9. hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Saat 17'de Ekenler Beton Sivas Spor, Orfa Yapı Pendik Spor. Saat 17'de Bodrum Futbol Kulübü, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü. Saat 20'de Artı Değervan Spor Futbol Kulübü, Bandırma Spor. Ve saat yine 20'de Eminevim Ümraniye Spor, SMS Grup, Sarıyer karşılaşmaları var. Ümit Milli Futbol takımımız 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff turunda Çekya ile eşleşti. Playoff eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Anadolu Efes Euroleague'de ilk deplasman galibiyeti için mücadele edecek. Lacivert Beyazlılar saat 21.15'te Olympiakos'a konuk olacak. Euroleague'de mücadele eden diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 4. hafta maçında Kosner Baskonya deplasmanına çıkacak. Buesa Arena'daki mücadele saat 21.30'da başlayacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 11, İstanbul ve Sinop 16, Bursa 15, Edirne 12, Antalya 19, Gaziantep 14, Bolu 10, Sivas 7, Ağrı 4, Erzurum 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 15 ile 17. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa çevre otoyolunun Ankara-İzmir istikameti ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, dünyada sudan sonra en çok içilen çay, ülkemiz için bir içecek olmasının çok ötesinde. 7'den 70'e tüm halkımızın baş tacı olan bu kadim içecek, 2022 yılında çay kültürü, kimlik, misafirperverlik ve sosyal etkileşim sembolü adıyla ülkemiz ve Azerbaycan'ın ortak dosyasıyla UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesine kaydedilmiş. Bizler de programımızın bu bölümünü tarihsel olarak geç bir dönemde kavuşmamıza rağmen kültürümüze damgasını vuran bu hayat suyunu ayırdık. Çayın mitik doğuşundan başlayarak farklı kültürlerde kazandığı anlamları, ritüelleri, seremonileri, çayın ülkemize yolculuğunu ve Türkiye'leşmesini tarihsel arka planıyla ele alıyoruz. Konuğumuz, Dünyada Çay Kültürü ve Seramik Çay Kapları adlı yüksek lisans tez çalışması olan ev dekor uzmanı Tuğba Kurt. Kendisine neden bu konuda bir tez çalışması yaptığını sorduk.
1: Dünyada Çay Kültürü ve Seramik Çay Kapları adı altında yüksek lisans tezimi yazdım. Bu konuyu seçmemdeki en büyük neden çayı seviyor olmam ve çayın gündelik hayatımızda çok önemli bir yer tuttuğu için de bu konuyla ilgili bir araştırma yapmak istedim. Ve güzel sanatlar alanında da yüksek lisans yaptığım için de kendime ait tasarımlarla çayımı içerken yaptığım kendi bardaklarımla da çay içmeme keyif katmak istedim.
0: Ana vatanı kadim Çin. Keşfine dair hem tarihi bilgiler hem de ilginç efsaneler mevcut. Öyküsünü Tuğba Kurt'tan dinleyelim.
1: Yaklaşık 5000 yıl önce Güney Çin'de yabani çay bitkisinin kullanıldığına dair kayıtlar mevcut. Efsanelerden birine göre Çin İmparatoru ve aynı zamanda bitki bilimci olan Shen Nong yardımcılarına sıcak su hazırlatır ve tam o sırada yakınındaki yabani bir ağaçtan birkaç yaprak bu suyun içine düşer. İmparator bu durumu fark eder, bir süre sonra suyun renginin değiştiğini görür. Merakla bir yudum alır ve tadını çok beğenir. İşte bu küçücük tesadüf çayın ortaya çıkışıyla ilgili en eski anlatımlardan biridir. Ve Çinliler bu yeni içeceğe incele, kontrol et anlamındaki çağ adını verir. Bir başka efsaneye değinecek olursam Zen Budist Rahip Bodhidharma ile ilgilidir. Yıllarca süren meditasyon sırasında bir gün uykuya yenik düşer. Kızgınlıkla göz kapaklarını kesip yere atar. Rivayete göre düştüğü yerde serbest kesilirdiğini. Rahip bu yaprakları çiğner ve yeniden zindelik kazanır. Görüldüğü gibi bu efsaneler çayın insanın dikkatini eski zamanlardan beri çektiğini gösteriyor. Ama gerçek tarihe baktığımızda ise M.Ö. 2000'li yıllarda çay bitkisi karşımıza çıkmakta. Çayın ilk başta tıbbi amaçlarla kullanıldığını

0: görüyoruz. Milattan önce 3. yüzyıla ait kaynaklarda çaydan şifalı etkisi olan yapraklar şeklinde söz ediliyor. Gün sözlüklerinde er ya da milattan önce 350 yılında çay kelimesiyle karşılaşıyoruz. Önceleri keşifler ve din adamları uzun meditasyon ve dua ritüelleri sırasında uyanık kalabilmek için çaydan faydalanmışlardır. Zamanla bu şifalı bitki günlük hayatın vazgeçilmez keyiflerinden biri haline gelmiştir. Han hanedanlığı döneminde ise 7. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar olan süreçte çay, Çin toplumunda adeta bir tutku haline almış, şiirlere, felsefeye konu olmuş ve kutsal sayılan özel içme törenleriyle ortaya çıkmıştır. Yani kısacası çay kültürü ilk krizlerini kadim Çin topraklarında vermiş ve insanlar hem sağlık hem de has kaynağı olan yeni bir içecek armağan etmişlerdir.
1: Peki çay hangi bitkiden elde ediliyor? Farklı çaylar nasıl elde ediliyor?
0: Çay bitkisi Camellia sinensis denilen bir bitkidir. Bu zamana kadar gelmiş tüm çaylar bu bitkiden elde edilmiştir. Bu bitki müdahale edilmezse ağaca dönüşebilecek bir şeydir. Fakat erken hasatlarla ağaca dönüşmesi engelleniyor. Peki farklı farklı çaylar nasıl çıkıyor? Burada devreye hasatlar ve fermantasyon süreci giriyor. Temelde 3 çeşit ana çay türü vardır. Siyah çay, yeşil çay, oolong çayı. Bunların farkları ise yaprakların nasıl işlendiğiyle ilgilidir. Bildiğimiz siyah çay, bitkinin iç yapraklarının toplanıp fermente edilmesiyle elde edilir. Yani çay yapraklarının hücrelerinde bulunan kimyasal bileşiklerin biyolojik değişikliğe uğratılmasıyla olur bu. Eğer siz bu fermantasyonu belli bir aşamada engellerseniz yeşil çay elde ediyorsunuz. Fermantasyonu farklı bir aşamada durdurursanız, yani yarı fermente halde bırakırsanız ise oolong çayı elde edersiniz. İçinde farklı tatları ve faydaları vardır. Bazı çaylar ise farklı zamanlarda hasat edilmiş, yaprakların harmanlanmasıyla elde edilir. Mesela bu tür çaylar örnek olarak da Mayıs çayı verilir ve ben bu çayı da çok severim. Dünyanın çok az yerinde çay bitkisinin üzerine kar yağar. İşte bu nadir yerlerden biri de bizim Doğu Karadeniz bölgemizdir. Karın soğukluğu ile kış boyu bitkiye zarar verecek bakteriler ve parazitler yaşamadığı için lezzeti üst boyutlarda oluyor. İşte bu yüzden de Karadeniz çayı dünyada sayılı yüksek kaliteli çaylardan biri olarak önümüze çıkar. Çayın içerisinde farklı bitkilerin karıştırılması sonucuyla lezzetlendirilen çeşitleri de mevcuttur. Bergamot çayı buna örnektir. Bir turunç çayı familyasından olan bergamot meyvesinin kabuklarından elde edilen yoğun aromalı yağ ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan çaya verilen addır. Bu çayın adı 19. yüzyıl Büyük Britanya başkanlarından 2. Earl Grey'den almıştır. Bu bergamotlu çay kendisine hediye olarak gönderilmiş ve böylece çayın tadını çok beğenmiş sevmiş ve üretimin yapılmasını söylemiştir. Böylece Earl Grey çayı da hayatımıza dahil olmuştur. Tabii bu liste böyle uzar gider. Hani beyaz çay, kamboçya çayı, meyve çayları gibi çok çeşitli çaylar da vardır.
1: Çinliler için iyi bir çay yaprağı, Tatar atlılarının çizmeleri gibi kara, güçlü bir öküzün boynuzları gibi kıvrımlı, tatlı bir Meltem'in dokunduğu göl kadar parlak olmasıymış diyelim ve çayın ana vatanından dünyaya yayılım hikayesini Tuğba Kurt'tan dinleyelim.
0: Çayın Çin'den çıkıp dünya yolculuğuna başlaması büyük oranda çeşitler, tüccarlar ve çarşitler sayesinde oluyor. 9. yüzyılın başlarında Çin'den Japonya'ya ulaşmış ve burada Zen geleneğiyle birlikte günlük içecek olmaktan çıkıp bir seremoni biçimine dönüşüyor. Budist rahipler çay tohumlarını ve bilgisini Japonya'ya taşıyarak tapınaklarda çay içme uygulamaları başlatmışlardır. Böylece Japonya çay ile tanışır tanışmaz onu estetik bir ritüele dönüştüren bir toplum haline geliyor. Zamanla Japonya'yı Kore, Vietnam ve diğer uzak doğu ülkeleri takip ediyor. Ve çay artık Asya'nın ortak kültür mirası haline gelmiştir. Çay İpek Yolu kervanlarıyla Orta Asya ve Orta Doğu'ya 17. yüzyıldan itibaren de sömürgeci denizli devletler aracılığıyla taşınıyor. Avrupa'ya ulaşan ilk çay örnekleri ise 16. yüzyılda Venedik'in ve Portekiz'in ticaretler sayesinde olmuştur. Ancak çayın asıl Avrupa macerası 17. yüzyılda İngiltere ile başlamış. 1600

0: 1962 yıllarda İngiliz kralı, 2. Charles'ın Portekiz prensesi Katarina Braganza ile evlenmesi sarayın kaderini değiştirmişti. Prenses ülkesindeki alışkanlığı gereği saraya gelirken yanında çay getirmiş ve her gün çay içme geleneğini Londra'ya taşımıştı. Başlarda son derece pahalı olduğu için yalnızca kraliyet ve asilzadeler arasında moda olan çay, Doğu Hindistan Kumpanyası'nın artan ithalatıyla 17. yüzyılın sonunda ucuzlayarak halkın erişebileceği bir içecek haline geliyor. Böylece İngiltere'de kahveyi geride bırakarak sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Çay simyası kısa sürede Fransa'dan Hollanda'ya diğer Avrupa ülkelerine sarmıştır. Avrupa'nın dört bir yanında çay seyit içeceği olarak moda haline gelmiş, insanlar evlerinde misafirleriyle çay partileri düzenlemiş, restoranlarda çay servis edilmeye başlamıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda İngilizler Hint şekerini kırmak için Hindistan'da yeni çay tarım alanları kurmuşlar. Assam ve Benzen yörelerinde başlayan kitlesel üretim dünya çay ticaretinin merkezini Çin'den Hindistan'a kaydırmıştır. Yani böylelikle çay Asya'daki ana vatanından çıkıp emperyal ticaret yollarıyla küresel bir ürüne dönüşüyor. Öte yandan Rusya çayla ise 17. yüzyılda tanışıyor. 1618'de Çin elçileri Rus çarına hediye olarak çay getirmiş ve ardından 1670'lerde Çin'le düzenli çay ticareti anlaşmaları yapılıyor. Başlangıçta develerle taşınan çayın maliyeti öylesine yüksekti ki Rusya'da uzun süre yalnızca zengin sofralarına girebilmiş. Ancak 18. yüzyılın sonunda fiyatlar düşünce Rus halkı da çayı yoğun biçimde tüketmeye başlıyor. Soğuk iklimiyle tanınan bu ülkede sıcak ve canlı tutan çay hızla günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Yani kısacası çay yayıldığı her coğrafyada farklı bir karakter kazanmış. Örneğin İngiltere'de öğleden sonraları sosyal bir etkinlik olan 5 çay geleneğinin doğumu, Rusya'da milli bir içeceğe dönüşmüş, Japonya'da törensel bir sanat halini alarak, Türkiye'de ise kahvaltıdan geceye günün her anına yayılan vazgeçilmez bir alışkanlık olmuştur. Bugüne baktığımızda çay dünyanın hemen her yerinde, her kültürün kendi damak tadına ve adetlerine uyum sağlamış evrensel bir içecek konumundadır.
1: Tuğba Kurt'un vurguladığı gibi çayın farklı toplumlarda gördüğü rağbet onu sıradan bir içecek olmasının çok ötesine taşımış.
0: Çayın farklı toplumlarda gördüğü ilgi zamanla onu sıradan bir içecek olmaktan çıkarıp sosyal ve ruhani bir ritüele dönüşmüştür. Özellikle uzak doğuda çay içmek adeta bir sanat formu haline geliyor. Japonya'da çay seremonisi, Japonca cha noyo, çayın yolu anlamında, konukları zarif bir şekilde ağırlama amacını taşıyan inceliklerle dolu bir törendir. Seremoniyi yöneten ev sahibi çoğunlukla çay ustası, misafirlerin toz halindeki yeşilçe yani maçayı büyük bir özenle hazırlar. Bu tören her hareketin, kullanılan her aracın ayrı bir önemi vardır. Örneğin demirden bir kazan yani kama, çayı kapatmak için bambudan yapılmış bir fırça, çarşen ve çayın sunulduğu özel kase, çavan gibi aksesuarlar kullanılır. Törenin her adımı Zen felsefesinin dinginlik ve uyum ilkelerini yansıtır. Amaç yalnızca çay içmek değil, aynı zamanda tevazu, saygı ve huzuru paylaşmaktır. Benzer şekilde Çin'de de kadim Gongfu Cha adı verilen çay seremonisi karşımıza çıkıyor. Ve bu gelenek çayın sabır ve ustalıkla demlenip sunulmasını vurguluyor. Gongfu kelime esasında emek ve ustalık anlamına gelmekte. Bu seremonide zaman ve özen harcayarak çay hazırlamayı, böylece dostlukları pekiştirmeyi hedefliyor. Uzak doğuda çay, bu tür ritüeller sayesinde beden ve ruhu buluşturan kutsal bir deneyime dönüşüyor. Batıya gelecek olursak, batıda ise çay törenleri doğu kadar zevkli olmasa da zamanla kendine özgü bir görgü kuralları ve gelenekler kazanmıştır. İngilizlerin ünlü 5 çay geleneği buna güzel bir örnektir. İlk başta aristokrasi çevresinde başlar, 19. yüzyılda sosyetenin özellikle kadın üyeleri arasında yaygınlık kazanan ikinci çay davetleri zamanla günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Öğleden sonra saat 5 sularında bir araya gelen dostlar, güzel porselen fincanlarda bergamot aromalı yani öğle birey çaylarını yudumlayı yanında küçük sandviçler, bisküviler ve kekler tüketerek hoş çabası geçirmişlerdi. Evine ansızın misafir gelen bir İngiliz'in ilk işi

0: ikramet yapılırdı. Bu da misafirperverliğin bir göstergesidir. Çay saati İngiliz kültüründe o kadar yerleşmiştir ki Five O'Clock Tea kavramı tüm dünyada dostluğu ve sohbeti simgeleyen bir sosyal ritüel olarak tanınmıştır. Rusya'da ise çay bambaşka bir kültürel boyut kazanıyor. Geleneksel Rus çay sofrasının kalbinde semaver bulunuyor. Kendi kendine kaynayan anlamındaki semaver gün boyu sıcak su hazır tutarak kalabalık ortamlarda sürekli çay servisini mümkün kılan metal bir kaptır. Ruslar önce küçük bir demlikte çok koyu bir çay demler. Buna da zavarka denir. Sonra fincana bir parmak bu koyu çaydan koyup semaverden sıcak su ekleyerek istedikleri yoğunlukta çay hazırlarlar. Çay genelde kutsuz, ince cam bardaklarda servis ediliyor. Bu bardaklar elde tutulurken yapmaması için gümüş işlemeli bir metal tıkacak için oturtulur. Buna da postakanlik denir. Semaver etrafında toplanan aile bireyleri ya da misafirler çayın yanında reçel, bal veya kürk şekeriyle tatlandırılmış atıştırmalıklar eşliğinde sohbet ederler. Hatta bazı kuryakiler şekerlerini çayın içine atmak yerine bir kesme şekeri ağızlarına alıp çayı o şekerin üzerinden yudumlamayı tercih eder. Bu da bizim kültürümüzdeki Erzurum'daki kıtlama çaya benzer. Rus kültüründe çay bu şekilde paylaşmanın ve güzel sohbetin bahanesi olmuş. Semaver ve postakanlik gibi objeler Rus çay bitirinin sembolleri haline gelmişti.
1: Bizim toplumumuza gelince çay gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuş. Dünyada kişi başına tüketilen çayda birinci olduğumuzu da vurgulayalım ve Tuğba Kurt'un değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Bizim toplumumuzda çay belki bir seremoni düzeyine ulaşmamış olabilir. Ama günlük hayatın her anına yayılan 10 derece köklü ve samimi bir ritüeldir. Türkler için çay, sabah kahvaltısının vazgeçilmesi, akşam yemeği sonrası keyfi, misafirle muhabbetin yoldaşıdır. Çay kültürünü sadece Türkiye içinde görmemek gerekiyor. Kökleri çok daha derinlere uzanır. Bu kültür Orta Asya coğrafyasında da önemli bir geçmişe sahiptir. Orta Asya'da yaşayan Türk boyları Çin üzerinden çayı tanımış ve zamanla kendi yaşamlarını adapte etmişlerdir. Hatta efsaneye göre çayı ilk içen Türk Hoca Ahmet Yesevi olduğu bilinmektedir. Ahmet Yesevi'nin misafir olarak gittiği evde içtiği sıcak suyun yorgunluğunu giderdiğini ve hastalarınızı bundan içirin ki şifa bulsunlar diyerek dua ettiğini kaynaklarda yazmaktadır.
1: Anadolu'nun çayla tanışma öyküsünü dinleyelim.
0: Çayın Osmanlı topraklarına girişi zannedildiği kadar eski değildi. Elimizdeki kaynaklara göre Osmanlı çayın ilk kez yazılı olarak anılması 1878 yılına dayanıyor. Bu yıl İstanbul'da çıkarılan bir dergide çaydan söz edilmekte. Bu da çayın resmi olarak kayıtlara geçti, ilk belge olarak kabul ediliyor. Ancak dikkat çekici bir gelişme 19. yüzyılın sonlarında yaşanıyor. Sultan II. Abdülhamit döneminde 1892'de yayınlanan Coğrafyayı Sinayi ve Ticari adlı kitapta dönemin ticaret nazırı Esbak İsmail Paşa'nın aracılığıyla Çin'den getirilen çay fidanları ve tohumlarının Bursa'da ekildiği anlatılmakta. Ancak çevreyle ilgili koşulların uygun olmaması nedeniyle iyi sonuç alınamadığı belirtiliyor. Tabi o zamanlar Bursa akla yatkın gibi dursa da çay gibi özel bir bitki için yeterli olmamıştır. Çay yağmuru, yüksekliği ve nemi sever. Dünyanın çay plantasyonları denizden 1500-2000 metre yükseklikte kurulur. Türkiye'de bilinen ilk çay tiryakisi ise 1800'lerde yaşamış bir bürokrat olan İzzet Efendi'dir. Çaya olan merakı bürokratlığın önüne geçmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı'ya dışarıdan gelen İngilizler ve Ruslar sayesinde çay biraz daha bilinir hale geliyor. Ancak çayın toplumun geneline yayılması bu dönemde hala oldukça sınırlı. Kahve kültürü o zamanlar çok daha baskın durumda. İstanbul'un bazı semtlerinde ve özellikle yabancıların yaşadığı bölgelerde çay içiyor ama geniş kitleler henüz çayla tanışmış değil. Osmanlı döneminde çay, sarayda ve bazı seçkin çevrelerde bilinen bir içecek olarak varlık gösterse de toplumsal yaygınlık kazanması için Cumhuriyet dönemi bekleniyor. Çünkü çayın Türkiye'de herkes tarafından içilen, yaygın ve sevilen bir içecek haline gelmesi büyük ölçüde Cumhuriyet sonrası çay politikalarıyla mümkün olmuştur.
1: Sevgili dinleyiciler,

0: Tuğba Kurt'un da vurguladığı gibi bugün çaysız, çaydanlıksız, çay bardaksız ve hatta çay kaşıksız bir ev düşünemiyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin çay politikaları sayesinde olmuş. Ne de güzel olmuş diyelim ve sözü konuğumuza bırakalım.
1: Türkiye'de çay üretimi ve tüketiminin temelleri aslında 1924 yılına uzanıyor. Bu tarihte çıkarılan 37 sayılı yasayla Doğu Karadeniz bölgesinde çay tarımı resmi olarak desteklenmeye başlanıyor. Ancak bu çabanın sözünü daha eskilere, 1918'e kadar gidiyor. Ülkemizin ilk büyük ziraat mühendislerinden biri olan Zülfü Derin, çay tarımında öncülük ediyor. Hatta kendisi için Türkiye'de çayın babası deniyor. Neden mi? Çünkü ilk başarılı çay bahçesini Rize'nin küçük bir köyünde başarıyla kurmuş. O güne kadar halkın pek tanımadığı çay bitkisi bu girişimlerle yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. 1938 yılı ise çay için adeta bir milat. Çünkü bu yılda çıkarılan özel yasayla çay tarımı ve üretimi devlet güvencesine alınıyor. Böylece devlet çayın sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kalkınma politikası aracı olduğunu ilan etmiş oluyor. Özellikle Rize, Trabzon, Artvin, Giresun gibi Karadeniz şehirleri çay üretiminin merkezi haline gelmiştir. Atatürk'ün teşvikleri ve o bölgedeki halkın kalkınma konusundaki kararlılığıyla birlikte çay üretimi arttırılıyor ve Türkiye artık dünya çay haritasında önemli bir yere yerleşiyor. Ve her yıl ortalama 200 bin tonun üzerinde kuru çay elde ediliyor. Bu üretim hacmiyle Türkiye'ye çay tüketiminde dünya birincisi, üretimde ise ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye kişi başına çay tüketimi yıllık 7 kilograma yaklaşıyor. İlginçtir ki bu rakam çayıyla ünlü olan İngiltere gibi ülkeleri bile geride bırakıyor. Özellikle sabah kahvaltısında, öğle aralarında, iş yerlerinde, akşam sohbetlerinde çay Türk halkının vazgeçilmez haline gelmiş durumda. Yani sevgili dinleyiciler, Türkiye'de çayın serüveni bir tarım politikasıyla başlamış, zamanla bir kültürel kimliğe dönüşmüştür. Bugün Türk çayı sadece bir ürün değil, sofralarımızda paylaşılan bir değer, bir sohbet vesilesidir.
0: Türkiye'de çayın hazırlanmasına, sunumuna, servisine gelince.
1: Karadeniz'in çay bahçelerinden mutfaklarımıza giren çayın demlenmesi genelde bakır veya porselen çaydanlıkta hazırlanır. Demlikte yoğunlaştırılan çay altındaki kaynatılmış sudan bir miktar eklenerek ince belli bardaklarda sunuluyor. Fakat bu su fazla kaynatılmamalıdır. Bunun nedeni ise ıslık çayın fazla ısınarak özünün bozulmasına sebep olur. Bu ısısı 85 derecelerde olmalıdır ki çayın tadı buruklaşmasın. Türk çay geleneğinde sadece çayın ismi değil, sunumu da birlikte dönüşmüştür. Sunum ve hazırlanış biçimiyle diğer ülkelere göre farklılık gösterir. Demlenen çay, çaydanlığın üzerinde bir süre bekletildikten sonra istenilen oranda bardaklara dökülür. Genellikle bardağın üstte biri dem, geri kalanı ise suyla tamamlanarak servis edilir. Bu çayı kimi kıvamlı sever, kimi açık. İşte bu da çayın kişisel bir zevkle nasıl dönüştüğünün göstergesidir. Rengi kırmızıya salan, parlak ve berrak çaylara taştan sana denir ve iyi demlenmiş çayın sembolüdür. Çocuklar için daha hafif olan taşı çayı hazırlanır. Çay servisi ise misafirlere ev sahibi tarafından ikram ediliyor. Genellikle yanında atış tarımalıklarıyla gelmekte ve çay tepsisiyle sunulmakta. Tepsinin içinde şeker de mutlaka sunulmaktadır. İkram ise salondaki en yaşlı misafirden başlanmak üzere sırayla yapılmaktadır. Türk çayı sade görüntüsü ve misafirperverlik ve özdeş sunum biçimiyle hem göze hem kalbe hitap eder. Burada özellikle bizim meşhur ince belli çay bardağımızdan da bahsetmek gerekir. Küçük, şeffaf ve bel kısmı garip rengi olan bu cam bardak çayın rengini ve dem ayarını gösterdiği için tercih edilmekte. Ayrıca şeklinin işlevsel bir yanı vardır. Bardak içten geniş, ortadan dar, sonra tekrar genişleyerek altta bir kalıp oluşturur. Bu tasarım sayesinde bardağı üstten tutarken elimizi yakmamasını, soğuk havalarda ise avucumuzu tutarken elimizi ısıtmasını sağlar. Tüm bu yönleriyle ince belli bardak, çayın sıcaklığını uzun süre koruduğu ve çayın lezzetini daha iyi hissettirdiği için yıllardır tiryakilerin vazgeçilmez tercihi olmuştur. Peki tasarımın ilhamı nereden gelmekte? Bu tasarım geleneksel laleden alınmıştır. Bu nedenle de sadece işlevsel değil,

0: kumarhaneler, kıraathaneler ve terhanelerde tüketiliyor. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaşan terhaneler bir yandan sohbetin mekanı, diğer yandan fikir alışverişini ve siyaset sohbetlerini gerçekleştirdiği toplumsal alanlar haline gelmiştir. Peki kimler uğrardı bu terhanelere? Elbette şairler, yazarlar, düşünürler ve aydınlar. Terhaneler gündelik meseleleri, ekonomi tartışmalarının ya da küçük bir memleket havasının konuşulduğu yerlerdi. Sanat ve siyasetin dışında halkı gündelik yaşamda çay eşliğinde dile getirilirdi. Edebiyatımızda da çayın yeri büyüktür. Cevat Çapan'dan, Oğuz Atay'a, Necip Fazıl'dan günümüz yazarlarına kadar birçok edebiyatçının dizilerinde çayın izi görülür. Cevat Çapan'ın dizisine değinmek isterim hatta. Hem özlem hem kavuşma dizisi, çay içiyoruz, mutlu bir sessizlik içinde. Bu dizeler gösteriyor ki çay yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda aşkın, huzurun, yalnızlığın ve paylaşımın sembolüdür. Günümüze baktığımızda ise eskinin çayhaneleri bugün yerini çay bahçelerine bırakmış durumda. İstanbul'daki Pierre Loti belki de bu kültürün en güzel örneklerinden biri. Denize karşı içilen bir bardak çay sadece dinlendirici değil, aynı zamanda bir sosyal buluşma vesilesidir. Sabah kahvaltısından akşam yemeği sonrasına kadar günün her saatinde içilen çay artık neredeyse Türkiye'nin kolektif gündelik ritüelinin bir parçası haline gelmiştir. Tatlı bir sohbetin, kısa bir molanın, derin bir düşüncenin yoldaşı olarak çay bugün de, yarın da soframızda ve ruhumuzda olmaya devam edecektir.
1: Sevgili dinleyiciler, UNESCO listesine çay kültürü, kimlik, misafirperverlik ve sosyal etkileşim sembolü adıyla ülkemiz ve Azerbaycan ortak dosyasıyla kaydedilen çayı ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Tuğba Kurt'a teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik...

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

İstanbul'dan, Ramspark'tan merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark'ta milli aranın ardından Trendyol Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor. Ligde 7. haftanın açılış maçı Galatasaray'la Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Hemen 11'leri sizlere aktarmak istiyorum. Galatasaray'da Uğurcan kalede, bugün Barış Alper sağ bekte, Sanchez, Abdülkerim Jakobs, Sara Torreira, Batrakov, Yunus, Rafael Leao ve Deniz Gül. Bu 11'le sahada Galatasaray, sakatlığını atlatan Victor Osimhen bugün yedekler arasında sevgili futbol severler. Kasımpaşa'da yani Otis kalede, Wink, Muanga, Matei, İlye, Ayberk, Baldursun, Kerem Demirbay, Mendez, Güven Yalçın, Ali Yavuz ve Benediçak ileri uçta Kasımpaşa'da. Haftanın açılış mücadelesi önemli bir maç. Galatasaray 6 haftada 13 puan topladı ve 13 puan ve averajla ligde ikinci sırada. Kasımpaşa ligin yenilgisiz tek

takımı 6 maçta 10 puanı var. 8. basamakta Kasımpaşa ve yenilgisi yok. 2 galibiyet 4 beraberlik geride kalan 6 haftada sevgili futbol severler. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Son hazırlıklar, maça Kasımpaşa başlayacak. Kerem Demirbay topun başında, ilk düdük ve mücadele başladı. Batrakov Kasımpaşa yarı sahasına girdi. Sonrasında topla birlikte dışarı çıktı. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondayım. Teknik yönetmen arkadaşım Tamer Yılmaz bu karşılaşmanın, bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. Şimdi Deniz Gül, sonrasında müdahale geldi. Baldursson kalecisine dönüyor. Yaniotis'e. Yaniotis baskısı var Deniz'in. Uzun oynadı. Yaniotis Galatasaray yarı sahasına doğru topu gönderdi. Jakobs ondan kendi yarı sahasının son metrelerindeki Sara. Şimdi Rafael Leao topu aldı. Top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Atak yönü sol kanat, kendi yarı sahasının son metreleri. Jakobs topu aldı. Jakobs Deniz'le oynadı. Abdülkerim en geriye Uğurcan'a. Uğurcan bugün Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle kulübede değil. İrfan Saraloğlu takımın başında yer alıyor. Ve Leslie Ugochukwu da cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemiyor. İki isim de Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü, hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Sol kanatta Rafael Leao topu aldı. Baktı arkadaşlarına, Kasımpaşa yarı sahasının ortaları savunmasına döndü. Davinson Sanchez'e. Şimdi Barış Alper Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Barış Alper pası Deniz'e. Deniz ceza sahasında. Barış Alper de destek verdi. Şimdi Deniz Yunus'a döndü. Yunus kontrolü sağladı. Orta şansı arıyor. Pası Torreira'ya. Torreira'nın ortası savunmadan sekti. Batrakov kafayı vurdu. Top kalecide kaldı. Benedicak savunmasına yardımcıydı. Kaleci Yaniotis topun sahibi oluyor. Galatasaray son maçta Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu. Kasımpaşa Konyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Yapılan hareket faul. Leao'nun yanına gitti Halil Umut Meler. Maçta erken bir kart, dakika 3. Mücadelede erken bir kart. Leao sarı kart gördü. 3. dakikada kart görüyor Leao. Osimhen şu an 4. hakemin yanında. İtirazı var. Emre Belezoğlu yardımcılarıyla diyalog halinde, şu ana kadar iyi iş çıkardı. Emre Belezoğlu takımı ligin yenilgisiz tek ekibi. Genç, dinamik bir takım Kasımpaşa. Serbest vuruşu Kerem Demirbay kullanacak. Galatasaray yarı sahasının ortaları hafif sağ çapraz. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, bu sezon deplasmanlarda 2 galibiyeti var Kasımpaşa'nın. Ligdeki 2 galibiyetini de dış sahada aldı Kasımpaşa. Çorum deplasmanı şimdi orta geldi. Torreira kafayı vurdu. Sonrasında Batrakov sekti. Kradyovink dışarıya. Farklı şekilde top dışarıda. Çorum deplasmanında 1-0 kazandı Kasımpaşa. Ve Gençler Birliği deplasmanında da 2-1'lik skorla galip gelmişlerdi. Sevgili futbol severler, oyun hareketlendirildi. Davinson Sanchez topu aldı. Kendi ceza sahasına, kalecisine Uğurcan'a döndü. Uğurcan'dan Abdülkerim. Abdülkerim uzun bir top yükseldi. Orada kafayı vurdu. Muanga 26 yaşında Kongolu. Şimdi Galatasaray atakta. Sağ bekten bindirdi geldi Barış Alper. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metreleri. Barış Alper topu sakladı. Barış Alper şimdi Sara'ya. Sara kontrol iyi değil, top kaybı. Sol kanadı kullanmak istiyor Kasımpaşa takımı. Topu aldı Ali Yavuz. Dripling halinde Barış Alper'den sıyrıldı. Ali Yavuz bir çalım daha. Davinson Sanchez'den de kurtuldu. Ceza sahasına pasını gönderdi. Şimdi orta gol şansı Benedicak orada, ama son anda Jakobs son anda müdahale yaptı. Etkili geldi Kasımpaşa. Ali Yavuz bu arada bir sakatlık yaşıyor. Galatasaray altyapısından yetişti.

Ve bir isim Galatasaray çıkışlı bir oyuncu Ali Yavuz Kol, 25 yaşında. Sevgili futbol severler, sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi.

Şimdi Ali Yavuz kol yavaş yavaş ayağa kalktı. Halil Umut Meler kendisiyle konuştu. Taç atışı kullanılacak. Atak yönüne göre sağ kanattan. Sara. Savunmada müdahale. Ayberk. Şimdi Kerem, Galatasaray yarı sahasının ilk metreleri. Ali Yavuz kol. Ayberk topu havalandırdı. Davinson Sanchez bu topu karşılıyor kafayla. Baskı var Wink'e. Claudio Wink, Leao karşısında. Kaptan Claudio Wink kendi yarı sahasının son metrelerinden savunmasına dönüyor. Muanga'ya, Muanga. Şimdi Ayberk yerden. Barış Alper araya girdi pası. Sara'ya, Sara. Rafael Leao, Kasımpaşa yarı sahasının ortaları bindiren Jakobs. Sol kanatta topu aldı Jakobs. Jakobs ortasını yaptı. Deniz Gül'den önce müdahale Ayberk. Top dışarıda, taç, dakika 7. Barış Alper sağ kanattan taç atışını kullanacak. Bir anlaşmazlık. Taç el değiştiriyor. Kasımpaşa takımı atak yönüne göre sol kanattan taç atışıyla şimdi oyuna başladı. Davinson Sanchez topu aldı. Topu kazandıktan sonra da yaklaşık 40 metrelik bir pas kalecisine, Uğurcan'a. Uğurcan, ondan Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim bekledi. Abdülkerim şimdi en solda Jakobs, hemen önünde Rafael Leao. Kasımpaşa yarı sahasına girdi. Leao dripling halinde. Leao rakiplerinden sırıldı, sol çizgide ilerliyor. Leao ceza sahasına baktı, orta şansı aradı, bulamadı. Top halen onda. Leao, Batrakov. Batrakov'dan Jakobs, ondan Sara. Gabriel Sara. Sara, şimdi Davinson Sanchez savunmada, önde Galatasaray'da. Sağ kanatta Barış kendisini gösterdi, topu aldı. Barış Alper ceza sahasına girdi. Barış sonrasında önü kapandı, savunma dikkatli. Ali Yavuz kol. Torreira topu söktü, aldı. Torreira'dan Batrakov'a iyi pas. Batrakov'dan Barış Alper. Çizgide sağ kanatta Barış Alper. Ali Yavuz kol, onun müdahalesi taç. Yeni bir zemin Rams Park'ta. Yemyeşil, yeni yapılmış bir zemin üzerinde oynanıyor bu mücadele. Önümüzdeki hafta içi de salı akşamı burada dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray. Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında. Şimdi Barış Alper'e Sanchez'den iyi bir pas. Barış Alper ceza sahasında yerden çevirdi. Topu çevirdiği noktada Claudio Wink. Davinson Sanchez. Abdülkerim. Abdülkerim. Jakobs. Topu alan Sara. Dakika 9. Sol kanatta Sara. Geriye Jakobs. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim. En sağda Yunus'u gördü. Çok iyi bir pas Yunus'a. Yunus'un kontrolü başarılı. Yunus sıyrıldı. Yunus ceza sahasına yöneldi. Kayarak müdahale. Ayberk. Ayberk araya giriyor. Müdahale yaptı. Ayber Karapo, Manisa Futbol Kulübü'nden hatırlıyoruz. Birinci ligde forma giyen bir isimdi. Birçok oyuncusu alt liglerden Kasımpaşa'nın. Sağ kanat Barış Alper. Ceza sahasına doğru taç atışını kullandı. Deniz göğsüyle indirdi Batrakov'a. Batrakov, Ayberk müdahaleyi yaptı. Şimdi Kerem Demirbay topu uzaklaştırdı. Kontrolü sağlayan Abdülkerim çalımını da attı. Abdülkerim şık hareketler. Sonrasında Deniz, bir kez daha Abdülkerim. Ondan sağ kanada Barış'a. Barış Alper. Barış Alper ceza sahasının ortasını yaptı. Kaleci Yaniotis topu yumrukladı. Leao şutu. Savunmaya çarpan top dışarıda. Bu arada Yaniotis'e bir faul dedi. Faul var dedi Halil Umut Meler.

şu an sağlık görevlileri oyun alanında. Yani Otis yerde kalan isim, Kasımpaşa'nın Yunan eldiveni. Tedavi görecek. Yani Otis. %73'e %27 topla oynama oranları maçın ilk 10 dakikalık bölümünde Galatasaray lehine. Topla daha fazla oynayan takım maçın başında taraftarının da desteğiyle beklenildiği üzere Galatasaray bugün sakatlıklarını atlatan Mario Lemina, Victor Osimhen ve Roland Çalay gibi isimler maç kadrosunda kulübedeler. Yani Otis halen tedavi görüyor. Maçın hakemi Halil Umut Mener, Bersan Duran, Murat Temel yardımcıları, dördüncü hakem Muhammed Ali Metoğlu. VAR odasında Gustavo Fernandez Correia görev yapıyor. Avar Çağdaş Altay ayağa kalktı. Kaleci Yani Otis, 33 yaşında tecrübeli eldiven,

Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Yani Ortiz uzun oynadı. Bu arada Barış Alper hava topu mücadelesi sonrası çok ters düştü. Yerde şu an Barış Alper Yılmaz. Ali Yavuz Kol hemen onun yanında. Yavaş yavaş doğruluyor Barış Alper. Şimdi ayağa kalktı. Bugün onu sağ bekte görüyoruz. Sağ bekte forma giyiyor. Şalay sakatlığını yeni atlattı. Singo'nun sakatlığı var ve sağ bekte Barış Alper'i kullandı. Galatasaray teknik heyeti Okan Buruk da cezalı. İrfan Saraloğlu takımın başında. Ön alan baskısı, karar faul, top Galatasaray'da. Halil Umut Meler bekleyin dedi, yerinden kullanılsın dedi. Şimdi Torreira kendi sahasının ortalarından kullandı bu serbest vuruşu. Tabi Barış Alper daha önce de hem sağ bekte hem sol bekte görev yapmıştı. Okan Buruk bu mevkilerde onu kullanmıştı. Deniz Gül'den tek pas, top hızlı. Batrakov yetişmek istiyor, yetişti Batrakov. Sonrasında top dışarıda, karar korner, alkış alıyor Rus futbolcu Batrakov. Taraftarından alkış aldı Batrakov. Sevgili dinleyiciler, onun mücadelesi köşe vuruşu kazandırdı. Paslaşarak kullanıldı sol kanattan köşe vuruşu. Leao ceza sahasına yöneldi. Leao ortasını yaptı. Deniz'den önce müdahale. Sağ çapraz Barış Alper. Barış Alper itirazlar, bir penaltı beklentisi. Elle oynama beklentisi. Oyun sürüyor. Ayberk uzun top. Abdülkerim'in kontrolünde top dışarıda. Bekleyin dedi Halil Umut Meler ve şimdi oyun başlasın diyor. Uğurcan. Uğurcan. Topu havalandırdı Uğurcan. Abdülkerim. Kerem Demirbay, baskı var ona. Torreira'dan Yunus. Şimdi Yunus iyi pas Barış Alper'e. Barış Alper süratli. Kayarak müdahale geldi. Yunus'tan destek ama çok dikkatli. Orada savunmada Matei İlie. Rumen oyuncu. Sol stoperde izliyoruz. 23 yaşında. Şimdi Ali Yavuz Kol. İyi bir pas gönderdi Mendez'e. Mendez sağ kanada oynuyor. Yerden sert bir şut ama Güven Yalçın kaleyi bulamıyor. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırıyor. Offside. Çift vuruşla oyun başlayacak. Mendez sağ kanada topu göndermişti. Güven Yalçın'ı topla buluşturdu ama Güven iyi bir şut çekemedi. Devam.

Bunda da zaten bayrak kalktı. Şimdi top Abdülkerim'de. Abdülkerim, ondan Jakobs. Kasımpaşa yarı sahasının ortalarına Deniz'e, Deniz'den Leao, Leao'dan bir kez daha Deniz. Deniz sol kanattan ceza sahasına girdi. Deniz'in şutu, kaleci Yaniotis. Gole izin vermiyor Yaniotis. Ayağıyla önledi golü. Yunan eldiven. İlk 15 dakika geride kaldı, gol yok. Ramspark'ta sevgili dinleyiciler, sol kanattan taç atışı kullanılacak. Jakobs gerildi. Jakobs uzun bir taç atışı. Savunma topu karşıladı uzaklardan. Sara, top yine savunmadan döndü. Şimdi Sanchez. Davinson Sanchez, onun pası iyi değil. Taç Kasımpaşa'nın. Atak yönü sağ kanat. Güven Yalçın topu bıraktı Claudio Wink'e. Wink. Güven, bir taç daha. Yine Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak. Uzun bir taç. Baldursson, top kaybı. Sara. Torreira. Torreira kendi yarı sahasının son metrelerinden Batrakov'u gördü. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerinde. Ondan sağ kanada Yunus'a pas. Yunus. Torreira tek top. Batrakov, ondan da tek pas. Şimdi sağ çizgide Barış Alper var. Barış Alper Yılmaz kime pas vereyim dercesine bir hareket yaptı. Ellerini iki yana açtı. Döndü savunmasına Sanchez'e. Davinson. Uğurcan. En solda Jakobs. Abdülkerim. Şimdi Sara, Gabriel Sara. Torreira, Sara. Sol kanatta Jakobs topu taşıdı driplingle. Jakobs ceza sahasına baktı. Yerden oynadı. Leao ile oynadı. Rafael Leao. Portekiz milli takımından formda ve moralli döndü. Leao şimdi ortası. Yunus dışarıya. Penaltı noktası üzerinde vuruşunu yaptı. Yunus Akgün. Bu arada Kasımpaşa'da bir oyuncu yerde. Bir sakatlık var ceza sahası içerisinde. Ayağa kalktı şimdi Ayberk. Kaleci oyunu başlatacak. Yaniotis. Yaniotis. Sara yükseldi, kafayı vurdu. Leao sol kanatta. Leao, Baldursson karşıladı onu. Sara savunmasını Abdülkerim'e. Ondan pas Jakobs. Sol kanat Leao, kendi yarı sahasının ortaları. Leao rakibiyle mücadelesi. Wink araya girdi top oyun alanında. Güven'in pası iyi değil. Torreira, Abdülkerim baskı var. Şimdi Benedicak, Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Topu Galatasaray'a verdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Sara. Leao. Abdülkerim. Torreira'dan tek pas. Davinson Sanchez kendi yarı sahasının ortalarında topu aldıktan sonra sağ kanada Yunus'a döndü. Yunus Akgün. Şimdi Torreira yine tek pas. Barış Alper. Barış Alper nefis indirdi Batrakov'a. Batrakov sıyrıldı. Batrakov ceza sahasını yöneldi. Pası Deniz'e. Yine Batrakov sol kanada Leao'ya. Leao kaleci Yaniotis. Galatasaray formasıyla ilk golüne çok yaklaştı Leao. Atak sürüyor. Jakob Sara. Kasımpaşa yarı sahasının ortaları Batrakov. Şimdi Torreira. Torreira bekledi. Torreira. Davinson Sanchez. En sağda Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Ondan Davinson Sanchez'e. Torreira. Davinson Sanchez. Şimdi Barış Alper. Barış. Karşısında Ayberk sıyrıldı. Ayberk'ten Barış ceza sahasına girdi. Barış Alper orta denedi. Baldursson korner. Müdahale İzlandalı'dan. 24 yaşındaki İzlandalı araya girdi. O ortanın geçmesine izin vermedi. Dakika 20. Atak yönü sağ kanat. Köşe vuruşu kullanılacak.
Gabriel Sara top.

0: Bu çeyrek tarihi bıraktı. Batrakov yaklaştı ona doğru. Bakalım direkt bir orta mı gelecek yoksa kısa mı oynayacak? Şimdi Batrakov o noktadan ayrıldı. Sara ceza sahasına baktı, geldi. Köşe vuruşunu kullandı, uzak nokta, son anda müdahale. Mwanga Kongolu hamleyi yaptı. Taç atak yönü. Sol kanat taç atışı kullanıldı. Jakobs onun ortası. Topu gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Sevgili dinleyiciler, ve bu top dışarıda, taç. Taç. Kasımpaşa'nın. Ayberk Karapo taç atışını kullandı. Benediçak Polonyalı indirdi devamında. Mendez araya girdi. Abdülkerim sağ kanatta, Barış Alper onun pası. Kafayı vurdu Baldursson. Mendez savunmasına döndü. Claudio Vinke, Claudio Vinke'in pası iyi değil. Batrakov topu kazandı, kazandırdı Leao'ya. Leao sol kanatta. Leao ceza sahasına, Deniz'e. Deniz topu sakladı. Denizgül sırtı kaleye dönüktü. Geriye çıkardı Torreira'ya. Torreira'dan Sara. Gabriel Sara. Baktı arkadaşlarına Sara. Şimdi en solda Jakobs. Boşluk arıyor Galatasaray. Leao bıraktı. Torreira dokundu. Batrakov. Torreira. Bir kez daha Batrakov. İyi pas Barış Alper'e. Barış Alper sağ çapraz ceza sahasına girdi. Torreira. Ondan Yunus. Yunus'un ortası. Kale sahasına. Son anda Claudio Vink. Şimdi Ayberk. Kafayı vurdu top. Galatasaray'da baskısı var Galatasaray'ın. Sanchez. Ondan sağ çizgiye Yunus'a. Yunus sol ayağıyla uzak noktayı ortaladı. Son anda Vink. Rafael Leao. Vink dokunmasa kafayı vuracaktı. Önemli bir müdahale. Claudio Vink. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Büyük bir baskı kurdu Galatasaray. Vites yükseltti Galatasaray. Gol arıyor Galatasaray. Gabriel Sara. Sara köşe vuruşunu kullandı. Sara, Ayberk, Barış Alper kale sahasında müdahale yaptı. Sanchez kaleci, yani Yotis. Kontrolü sağlıyor Yaniotis. Yaniotis baktı arkadaşlarına, topu yere bıraktı. Uzun oynuyor Yaniotis. Jakobs ondan sekti. Benediçak sağ ayağın dışıyla sol kanadı, iyi bir pas. Ali Yavuz kol, top dışarıda. Bu arada Barış Alper yüzünü tutuyor. Barış Alper Yılmaz şimdi ayağa kalktı. Sol kanattan taç atışı kullanılacak. Ayberk topu aldı. Ayberk uzun bir taç atışı geldi Ayberk'ten. Uğurcan, Davinson Sanchez. Şimdi Galatasaray yarı sahasının ortalarına kadar gelen top. Claudio Vink. Ondan en geriye. Yaniotis. Yaniotis de kendi yarı sahasının ortalarına kadar çıktı. Ama sol kanada Ayberk'e göndermek istedi topu. Bu top dışarıda. Emre Belezoğlu oyuncularını alkışlıyor. Barış Alper yüzünü tutmaya devam ediyor. Taç atışını kullanacaktı. Ama yüzünü tutuyor. Yenerince şöyle bir yaklaştı ona kulüp doktoru. Barış Alper devam ediyor. Taç atışı kullanıldı. Uğurcan. Ondan sol kanada Jakobs'a. Önünde boş bir alan. Jakobs driplingle topu taşıdı. Şimdi gördü Leao'yu. Rafael Leao. Leao. Bir çalım denedi, yerde kaldı. Serbest vuruş ve sarı kart. Mendes. Dakika 25. Kart görüyor. Elson Silva Mendes. Elson Mendes. Yeşil Burun Adaları'ndan 21 yaşında Sochaux'dan, Fransa'dan geldi. Serbest vuruş kullanılacak. kalabalık içerisi. Şimdi orta geldi, Abdülkerim dışarıya. Bomboş kaldı. Abdülkerim Bardakçı kafayı vurdu, top dışarıda. Yani Otis. İleri gönderdi arkadaşlarını. Şimdi uzun oynuyor yani Otis. Güven Yalçın, Jakobs mücadelesi. Güven, top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Jakobs hemen kendi yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışını kullandı. Şimdi top Uğurcan'da. Uğurcan Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerine. Yunus'un kontrolü iyi değil ve bu top dışarıda. Taç, atak yönü sol kanat. Ayberk taç atışını kullanacak. Ayberk uzun bir taç atışı. Top Abdülkerim'de kalıyor. Abdülkerim Jakobs'tan, yine Abdülkerim. Bir kez daha İsmail Jakobs. Kendi yarı sahasında pas yapıyor Galatasaray. Sol kanatta şimdi Rafael Leao. Kendi yarı sahasının son metrelerinde topu aldıktan sonra ayak içiyle gördü Jakobs'u. Jakobs'tan Abdülkerim. Abdülkerim'den Davinson Sanchez'e pas. Davinson Sanchez'den Torreira. En geride şimdi Uğurcan. Ondan Abdülkerim. Sol önde Leao var. Leao Wink'le mücadelesi. En direkt vuruş kararı, ayak tehlikeli kalktı diyor Halil Umut Meler. Sevgili futbol severler, dakika 27. Yerde halen Claudio Wink. Şimdi ayağa kalktı Wink. Abdülkerim yükseldi, kafayı vurdu. Galatasaray savunmasında devamında Yunus. Kerem'le mücadelesi. Yunus yerde, sarı kart. Kerem Demirbay kart görüyor. Arka arkaya kartlar. 28. dakikada sarı kart gördü Kerem. 33 yaşında eski bir Galatasaraylı Kerem. Kart çıktı ona.
1: Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu 26 numara Kerem Demirbay.
0: Kerem kart gördü. Yunus ayağa kalkıyor. Serbest vuruş kullanılacak. Yunus'tan özür diledi Kerem. İrfan Saraloğlu'ndan Barış Alper'e uyarılar. Kaleci Uğurcan, uzun bir top Barış Alper'e doğru. Barış Alper Yılmaz. Barış topu oyun alanında tuttu. Sağ çizgide Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerinde. Şimdi Batrakov'u aradı. Batrakov'u düşündü ve bu top dışarıda. Karar out. Yani Otis kale vuruşunu kullanacak. Tempo düştü bu anlarda. Maçın başında bir baskısı vardı Galatasaray'ın. %79'a %21 topla oynama oranları Galatasaray'ın lehine. Büyük bir fark var. Sevgili futbol severler, gol beklentisi Galatasaray'ın 0.74, Kasımpaşa'nın 0.01. Şu ana kadar Galatasaray'ın 7 şutu var. Kasımpaşa bir kez denedi ve çerçeveyi bulamadı. Galatasaray'ın toplam 7 şutundan 4 isabetli. Barış Alper Uğurcan'a döndü. Uğurcan gelişine bekletmeden uzun oynuyor. Ayberk ve Taç. Atak yönü sağ kanat. Barış. Uğurcan'dan Abdülkerim. Kendi yarı sahasının ortalarında Abdülkerim. Baktı arkadaşlarına. Abdülkerim. Şimdi top Ayberk'te, kendi yarı sahasının son metrelerinde. Ayberk, Karapo, ondan Benedicak. Barış Alper topu kazanıyor. Araya girdi. Savunmasını rahatlattı. Jakobs topla buluştu. Jakobs. Rafael Leao. Leao pas geçmiyor. Taç. Atak yönü sol kanat. Leao taç atışını kullandı. Batrakov. Ondan tek pas Leao'ya yine. Leao hemen önündeki Deniz'i gördü. Sol kanat. Deniz Gül. Deniz ayak koydu. Müdahale yaptı. Orada Muanga. Sonrasında top Kasımpaşa'da. Mendes. Claudio Wink. Wink. Muanga. Top dışarıda taç. Hemen taç atışını kullandı Jakobs. Leao sol kanatta. Leao. Valdursson önünü kapattı. Leao yerde ve out. Kale vuruşunu kullanacak kaleci Yaniotis. Yaniotis sağ kanada çok iyi bir top yerden. Geriden oyunu iyi başlattı. Şimdi Benedicak dripling halinde. Benedicak sağ çaprazda. Benedicak destek bekledi. Döndü geriye Güven'e. Mendes, Güven. Baldursson. Galatasaray yarı sahasının ortaları. Kerem Demirbay. Ondan topu aldı. Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol. Kerem. Ayberk. Ayberk. Yunus. Yerde Yunus. Şimdi Kerem. Kerem. Savunma arkasına Benedicak'a. Benedicak Uğurcan. Önemli bir şans buldu Kasımpaşa. Sol çapraz Benedicak. Onun vuruşu. Top Uğurcan'da kaldı. Bir sakatlık var. Bu arada Ali Yavuz Kolla Torreira arasında gerginlik. Şimdi Ayberk ayağa kalkıyor. Oyun devam etti diye sinirlendi Ali Yavuz Kol. Şimdi Torreira ile el sıkıştılar. Taç atışıyla oyun başlayacak ve Ayberk topu Uğurcan'a gönderdi. Uğurcan. Ceza sahası içinde Uğurcan bekledi. Hemen soluna Abdülkerim. Uğurcan. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez en sola oynadı. Topu aldı Leao. Leao Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Bindiren Jakobs var. O Batrakov'la Verkaç'a girdi. Batrakov ceza sahası içi. Şimdi dışarı çıkardı Saray'a. Şut şansı. Gabriel Saray yanıyor. Ortiz köşeden çıkarıyor. Korner. Uzak mesafe Saray'ın şutu. Sağına uzandı, gole izin vermedi. Yaniotis. Dakika 34. Gol arıyor Galatasaray. Kalabalık geldi sarı kırmızılı takım. Köşe vuruşunu Batrakov kullanacak. Batrakov baktı ceza sahasına. Batrakov şimdi yaptı ortayı. Sekti top kale sahası Yaniotis. Çizgide topu aldı Yaniotis. İyi bir reaksiyon Yaniotis'ten. Eliyle hemen döndü soluna. Orada İlye. Matei İlye. Hemen Ali Yavuz Kol topu aldıktan sonra devam etmek istedi. Barış Alper izin vermiyor. Şu ana kadar sağ bekte iyi bir performans sergiledi Barış Alper Yılmaz. Yunus. Sol kanattaki boşluğu iyi gördü Yunus. Şimdi Jakobs önünde boş bir alan. Jakobs yerden Batrakov'a. Batrakov Kasımpaşa yarı sahasının ortaları ekseni etrafında döndü. Pası sağındaki Yunus'a. Yunus sert şut yandan dışarıya. Kaleyi yokladı ama çerçeveyi bulamadı Yunus Akgün.

Yaniotis. Yaniotis kısa oynayacakmış gibi yaptı. Devamında ileri gidin dedi takım arkadaşlarına. Yaniotis. Top dışarıda, taç. Jakobs. Kendi yarı sahasının ortaları sol kanat. Jakobs. Denizgül. Bugün Osimhen yedekler arasında. İki gün önce kulüp doktoru Yener İnce yapmış olduğu açıklamada takımla çalışmalarda zaman zaman yer alıyor, antrenmanların bir bölümünde takımla çalışıyor demişti Osimhen için. Bugün maç kadrosunda Osimhen tabii, önünde Galatasaray'ın çok önemli bir Avrupa maçı var. Salı akşamı burada Rams Park'ta dünya devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta maçında atak yönü sağ kanat, taç Kasımpaşa'nın. Galatasaray yarı sahasının ortaları, taç atışı kullanıldı. Şimdi Güven onun ortası, savunmadan sekti. Uğurcan'da kaldı top. Uğurcan Çakır. Uğurcan eliyle bıraktı Sanchez'e. Dakika 37. Davinson Sanchez. Yunus. Yunus sıyrıldı sağ kanatta, ilerliyor Yunus. Yunus çalımını attı, devamında pas iyi değil. Ali Yavuz koldan sıyrıldı. Galatasaray altyapısından yetişmiş iki isim. Hemen hemen aynı jenerasyon, Ali Yavuz Kol ve Yunus Akgün. Aynı zamanda ikisinin yolu Adana Demirspor'dan da geçti. Şimdi Ayberk. Ayberk Galatasaray yarı sahasını oynuyor. Sanchez yükseldi, kafayı vurdu. Torreira. Ona yapılan hareket faul. Lucas Torreira yerde kalmıştı. Kerem Demirbay gitti, onu kaldırdı. Şimdi Abdülkerim. Batrakov sol kanada. Leao. Rafael Leao. Ceza sahasına Jakobs'u düşündü ama Claudio Wink kademede araya girdi. Claudio Wink kendi yarı sahasının ilk metrelerinde sol ayağıyla orta yuvarlığa doğru topu gönderdi. Orada Sanchez var. Sanchez de döndü Uğurcan'a. Uğurcan kendi yarı sahasının ortalarına kadar çıkıyor. Şimdi Abdülkerim. Abdülkerim'den topu aldı orada Sara. Sara'dan Jakobs. Top dışarıda, taç. Taç Galatasaray'ın atak yönü sol kanat. Taç atışı kullanıldı. Sara. Gabriel Sara sağ ayağıyla savunma arkasına, Yunus'u düşündü. Kaleci Yaniotis. Yaniotis hemen soluna. Ayberk. Ali Yavuz Kol araya girdi. Barış Alper. Batrakov. Torreira. Barış Alper sağ çizgide. Şimdi Batrakov. Torreira merkezde. Torreira. Davinson Sanchez. Topu aldı Jakobs. Leao. Leao çok çabuk sıyrıldı. Leao pası Sara'ya. Sara içeri girdi. Sara sol çapraz çevirdi. Son anda müdahale. Savunmada İlye ve taç. Atak yönü sol kanat. Taç atışı kullanılacak. Köşe gönderine, bayrak direğine yaklaşık 2-3 metrelik bir mesafe. Jakobs. Dakika 39. Uzun bir taç atışı ceza sahasına doğru. Abdülkerim'den önce Baldursun. Şimdi Benediçak. Ali Yavuz Kol topu almak istiyor. Ali Yavuz Kol topu aldı. Yerde kaldı, kartıyla gidiyor. Halil Umut Meler ve sarı kart Davinson Sanchez. Dakika 40. Sanchez. Davinson Sanchez kart görüyor. İtirazı var Kasımpaşalı oyuncuların. Kartın rengiyle alakalı bir itiraz. Abdülkerim ve Claudio Wink. Halil Umut Meler'in yanındalar, iki kaptan. Ali Yavuz Kol halen yerde.
şimdi ayağa kalktı ama gelin diyor sağlık görevlerine, işareti o yöndeydi. Doğruldu ama yine de ayağını tutuyor Ali Yavuz Kol. Şu an sekiyor Ali Yavuz Kol. Halil Umut Meler de onun yanında. Serbest vuruş kullanılacak. Evet, Ali Yavuz Kol yere bıraktı kendisini. Biraz devam etmek istedi ama yere bıraktı kendisini. Halil Umut Meler de S diye gelsin diyor. S diye istendi. Henüz S diye gelmedi saha içine. Şimdi sağlık görevlileri oyun alanında ve tedavi görüyor Ali Yavuz Kol. Evet, sedye şimdi geldi. Soğutucu spreyle şu an dizine, sol dizine müdahale edildi. Acı çekiyor. Durumu iyi görünmüyor Ali Yavuz Kol'un. Yavaş yavaş ayağa kalktı. Evet, şu an sekerek kenara geliyor. Durumu daha iyi tedavi sonrası. Emre Belezoğlu da oyuncusunun saha içinde kalması gerektiğini söylüyor. Hakeme bu yönde bir işarette bulundu. Halil Umut Meler de anlattı. Sedye girdi dedi. Sedye'yi gösterdi. Tüm yaşananları size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dakika 43. Şimdi Kerem Demirbay serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına doğru uzun oynadı. Seken top Wink'te kalıyor. Orta bir kez daha içeri, Abdülkerim kafayı vurdu. Kerem, Galatasaray yarı sahasının ortaları. Ayberk, Kerem, Kerem Demirbay. Bir kez daha topu aldı Ayberk. Ayberk iki oyuncu arasına girdi çıktı. Ama topu kazanan orada Sara oldu. Gabriel Sara. Batrakov kendini sahasının ortalarında. Batrakov sol kanada Leao'ya. Rafael Leao top önünü aldı gidiyor. Leao vites yükseltti. Rafael Leao iki oyuncu karşısında ceza sahasına. Deniz'e pas. Deniz sonrasında onun pası iyi değil. Şimdi Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol. Sara'nın baskısı. Davinson Sanchez. İki oyuncu da yerde. Hem Ali Yavuz Kol hem Sanchez. Top da dışarıda. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Top Galatasaray'da. Torreira. Abdülkerim. Kendi yarı sahasının son metreleri. Gördü Jakobsu. Dakika 44. Tempo düşük. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, Jakobs, Leao, Rafael Leao çizgide ilerlemek istedi, olmadı, sıyrılamadı. Rakibinden Güven'den, Güven Yalçın, Benedi Çak'ı düşündü, o pas geçmedi Abdülkerim. Şimdi Torreira, Torreira rakibinden sıyrıldı. Hemen sağındaki Barış Alper'i topla buluşturdu. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza sahasına baktı. Barış Alper bir fake attı, sıyrıldı. Topu soluna çekti. Barış Alper yerde kaldı, faul. Serbest vuruş. Bir duran top şansı elde ediyor Galatasaray. Dakika 45. Topun başında Sara var. Gabriel Sara. Batrakov da orada. Sara ve Batrakov. Topun

başındalar. Maçta 45. dakika, Batrakov geldi, serbest vuruşu kullandı. Abdülkerim gol! Abdülkerim Bardakçı! Yine bir iç saha maçı. Abdülkerim Bardakçı! Galatasaray 1, Kasımpaşa 0. 45'te öne geçiyor sarı kırmızılılar. Batrakov serbest vuruşu kullandı. Abdülkerim yükseldi, kafayı vurdu, topu ağlarla buluşturdu. İç sahada daha önce ayakla atmıştı, bu kez kafayla attı. Bekletiyor Halil Umut Meler. Bardakçı! Bardakçı! Bekleyin dedi maçın hakemi. Oyunculara yaptığı işaret şu: ofsayta bakılıyor dedi. Oyunculara o işareti yaptı ve ilk yarı en az 5 dakika daha oynanacak. Sevgili futbol severler, bu arada Claudio Vinci ve Abdülkerim'i yanına çağırıyor. İki kaptanı Halil Umut Meler. İki kaptanı yanına çağırdı. Durumu anlattı, neye bakıldığını anlattı, oyuncularla paylaştı. Claudio Vinci ve Abdülkerim şimdi santra yapılsın dedi Halil Umut Meler. 45'te geldi Abdülkerim'in golü. Galatasaray 1-0 önde. Sevgili futbol severler, bu sezon burada Kocaeli Spor maçında golünü atmıştı Abdülkerim. Ligdeki ikinci golünü kaydetti Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim topu aldı, Kerem savunmasına, Muanga, ondan da kaleci Yaniotis. En sola Ayberk yükseldi, kafayı vurdu. 45+2 tamamlandı. 45+3'teyiz. Halil Umut Meler en az 5 dakika demişti. Uzun bir top sağ kanada Güven Yalçın'a, Jakobs. Sonrasında Güven, top Torreira'da kaldı. Torreira'nın pası araya girdi. Claudio Vinci iki takıma gitti geldi top. Jakobs, Leao kendi sahasının son metreleri. Batrakov iyi pas. Şimdi Sara merkezden hızlı çıktı. Gabriel Sara sağ kanada döndü Yunus'a. Yunus Akgün çekti soluna. Yunus'un şutu. Savunmada İlye. Top ondan dönüyor. Ali Yavuz. İlye. Ali Yavuz. Sol kanatta Ali Yavuz. Yerde Ali Yavuz. Top Galatasaray'da. Şimdi oyun durdu. Kararı elle oynama. Topu Kasımpaşa'ya veriyor Halil Umut Meler. Kararı elle oynama. Serbest vuruş kullanılacak. İlye. 45+4. Kerem Demirbağ Kenyir sahasının son metrelerinden savunma arkasına pas düşüncesi. Benedicak, ondan Ali Yavuz kol.

0: Topun başında Kerem Demirbay. Kerem Demirbay kaleyi direkt cepheden gören bir nokta ama kaleye uzaklık yaklaşık 35 metre. Uzak bir mesafe. Kerem geldi. Kerem Demirbay farklı şekilde topu dışarı gönderdi. Kerem Demirbay 45+5 ilk yarıda son duraklama dakikası. Bir duran top golüyle öne geçti Galatasaray. Kaleci Uğurcan. Topu havalandırdı Uğurcan. İlye. Batrakov kafayı vurdu. Savunmada Muanga. Muanga ve Halil Umut Meler. İlk yarı bitti diyor sevgili futbol severler. İlk yarı sonucu Galatasaray 1, Kasımpaşa 0. Tek gol 45'te Abdülkerim Bardakçı'dan geldi. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Hellas, lezzeti ezber bozar.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
3: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: tam 80 yıldır. Mutlu akü bir numara. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Ramspark'ta yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili futbol severler ve ikinci yarı Deniz Gül'ün topa dokunuşuyla resmen başladı. Ramspark'ta ilk yarıyı Galatasaray 1-0 önde tamamlamıştı. 45'te gelmişti. Galatasaray'ın golü Abdülkerim Bardakçı kafayı vurmuş. Batrakov'un ortasında ve kaleci Yaniotis'i mağlup etmişti sevgili futbol severler. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Herhangi bir oyuncu değişikliği görünmüyor. Onu sizlerle paylaşalım. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın, Claudio Wink topun başındaki isim. Kasımpaşa takımında Claudio Wink yaptığı ortayı Yunus, onun müdahalesi. Şimdi Sara Batrakov, Sara kendi yarı sahasının ilk metreleri. Araya girdi Wink. En geriye Yaniotis'e. Kaleci Yaniotis, baskı var ona. Deniz'in baskısı, Yaniotis uzun oynuyor. Sağ kanatta Benedicak. Güven. Top yine onda. Güven kavisli bir orta gönderdi son anda Abdülkerim. Şimdi Sara kendi sahasının ilk metreleri. Ali Yavuz Kol ayak koyuyor bu topa. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Abdülkerim kısa oynadı, Uğurcan'la oynadı. Uğurcan'dan bir kez daha Abdülkerim. Gabriel Sara, ön alan baskısı var. Kasımpaşalı oyuncular alan daraltmaya çalışıyorlar. Batrakov boştaki Sanchez'i gördü. O baskı kırıldı. Sanchez dikini oynadı. Şimdi Yunus Kasımpaşa yarı sahasının ortaları sol kanada döndü. Leao'ya. Rafael Leao sert şut. Ama isabet yok. Topa çok sert vurdu ama kaleyi bulamadı. Rafael Leao. Kaleci Yaniotis topu yere bıraktı. Uzun oynuyor Muanga. Benedicak'tan önce Abdülkerim ve Taç. Atak yönü sağ kanat. Güven. Claudio Wink bana bırak dedi. Wink topu aldı. Taç atışını kullandı Galatasaray yarı sahasının ortalarından. Claudio Wink müdahale geldi. Şimdi Batrakov kendi yarı sahasından çıktı. Kasımpaşa yarı sahasına girdi. Hemen solundaki Leao'yu topla buluşturdu. Leao birinci çalım. Batrakov. Batrakov'dan Sara. Sara merkeze döndü. Orada Torreira. Yunus. Yunus'tan sağ kanattaki Barış Alper'e. Barış Alper ceza sahasına girdi. Barış Alper bekledi. Pasını çıkardı. Batrakov son anda müdahale. Şimdi top yine Barış Alper'de. Ondan Yunus. Yunus Akgün. Yunus sokuldu ceza sahasına. Yunus yerde kaldı. Barış Alper topu çevirdi kale sahasına. Savunma müdahaleyi yapıyor. Sol kanatta çizgide Ali Yavuz Kol. Savunma arkasına Benedicak düşüncesi. Uğurcan kalesini terk etti. Topu uzaklaştırdı. Şimdi Leao. Leao kendi sahasının son metrelerinde. Leao Wink'le mücadelesi. Rafael Leao. Bekliyor Leao. Döndü geriye. Jakobs. Abdülkerim bu arada bir sakatlık var. Bekleyin dedi. Halil Umut Meler. Sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol. Yerdeki isim ki ilk yarının sonlarında da hatırlayacaksınız bir sakatlık yaşamıştı. Saha içinde tedavi görmüştü. Sonrasında maça devam etmişti. Ali Yavuz Kol. Bakalım devam edebilecek mi? Şu an iyiyim işareti yaptı kenara. İyiyim işareti yaptı. saha kenarında tedavisi devam ediyor. Hakem atışıyla da oyun başladı. Torreira, ondan solundaki Jacobs, Abdülkerim yerden Davinson Sanchez, merkezde bir kez daha Abdülkerim, en solda Rafael Leao, bekledi Leao, şimdi topu alan Torreira sağ kanada döndü. Orada Barış Alper var. Barış Alper Yılmaz soluna çekti topu. Barış Alper, Batrakov bir kez daha Yunus, onun ortası son anda Kerem Demirbay. Şimdi Batrakov pası Barış Alper'e. Önü kapandı. Top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Barış Alper hemen taç atışını kullandı. Topu aldı Yunus. Torreira, bu arada Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Ali Yavuz Kol sarı kart görüyor. Oyunun
0: Kasımpaşa takımında sarı kart gören
2: içine girdi Halil Umut Meler. İşaretimi vermedim şeklinde bir hareket. Çünkü tedavi gördü. Bir anda içeri girdi. Sarı kart. Dakika 52. Ali Yavuz Kol şu an sekiyor. Ali Yavuz Kol bu arada sekerek mücadelesini sürdürüyor. Batrakov topun başındaki isim. Batrakov oyunu hareketlendirecek. Ceza sahası çevresi kalabalık. İşaret verildi. Batrakov geldi. Yaptı ortayı. Uzak nokta. Claudio Wink ve korner. Serbest vuruş köşe vuruşuna dönüşüyor. Atak yönüne göre sol kanattan köşe.

vuruşu kullanılacak. Leao paslaşarak kullandı. Batrakov ceza sahası dışına oynadı. Şimdi Sara, Gabriel Sara, Jakobs, İsmail Jakobs'tan Leao, Kasımpaşa yarı sahasının ortaları, sol kanat. Hemen yanındaki Batrakov'a pas. Batrakov'dan yine Rafael Leao, sarılamadı rakibinden Leao. Topu aldı Mendes. Ali Yavuz pası iyi değil. Top Galatasaray'da, Sara'da, ondan Batrakov'dan bir kez daha Sara. Sol kanattan geliyor Galatasaray, Sara ceza sahasına, Leao soluna çekti, Leao Yaniotis. Maçın başında da gole yaklaşmıştı Leao, Yaniotis izin vermemişti, yine Yaniotis. Uzun bir top sol kanada doğru, Benedicak'tan önce Davinson Sanchez kafayı vurdu, taç. Atak yönü sol kanat. Taç atışı şimdi kullanıldı. Baldursson. Kerem Demirbay kendi sahasının ortalarında, yerden pası. Mendes, Baldursson çok iyi gördü sol kanadı. Orada Ali Yavuz gol. Barış Alper ve taç. Atak yönü sol kanat. Taç atışı kullanıldı. Benedicak topu aldı. Kendi yarı sahasının son metrelerinden en geriye kalecisine Yaniotis'e pas. Yaniotis. Muanga. Kayarak müdahale Sara. Baldursson. En sola 40 metrelik çok iyi bir pas. Şimdi şık bir çalım. Ali Yavuz ceza sahasına. Orada Mendes'den önce müdahale, ardından Ali Yavuz gol. Topu kazandı Ali Yavuz, ortasını yaptı. İyi bir orta gelmiyor, bu top dışarıda. Kasımpaşa'da hazırlık var. Emre Belezoğlu'nun yanında Diarra son taktikleri alıyor. Diarra'ya uyarılarda bulunuyor Emre Belezoğlu. Raksaki de oyuna girecek. Şimdi Yunus dripling halinde. Yunus Akgün topu taşıdı. Yunus Akgün yerde kaldı. Serbest vuruş ve sarı kart. Baldursson kart görüyor 56. dakikada. Kaleyi direkt cepheden gören bir nokta. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, İkinci golü arıyor Galatasaray. Gabriel Sara ve Batrakov topun başındalar. Alexi Batrakov, Sara, bakalım kim vuracak topa. Kalabalık bir baraj, kaleye yaklaşık 25-26 metrelik uzaklık. Dakika 57, Sara ve Batrakov topun başındalar. Kaleyi cepheden gören bir nokta. İşaret verildi. Sara geldi, Gabriel Sara dışarıya. İyi bir vuruş gelmiyor Sara'dan. Top dışarı çıktı, out. Kasımpaşa'da değişiklikler. Çıkan isim Güven Yalçın. Diarra oyunda etkili olamadı, Güven oyundan çıkıyor. Raksaki oyuna girecek. Sakatlığı da vardı, Ali Yavuz kol oyundan alınıyor. Raksaki çok süratli bir isim. Çaykur Rizespor'dan da hatırlıyoruz. Raksaki oyunda. İki değişiklik birden, iki hamle birden Emre Belezoğlu'ndan.

Çak. Bir sakatlık var. Davinson Sanchez yerde. Davinson Sanchez kendi yarı sahasının ortalarında yerde. Abdülkerim topu aldı. Oyunu hareketlendirecek. 58. dakikadan çıktık. 59. dakikaya girdik. Galatasaray 1 Kasımpaşa 0. Gol ilk yarının sonlarında 45'te Abdülkerim'den gelmişti. Abdülkerim şimdi uzun oynuyor. Deniz Gül'e doğru. Deniz Gül göğsüyle indirdi. Rafael Leao, ondan Deniz. Deniz ceza sahasında sol çapraz. Deniz Gül yerden pas. Sara. Sara sağ ayak vuruş. Seken top dışarıda. Korner. Atak yönüne göre sağ kanattan. Köşe vuruşu kullanılacak. Sara topun başında. Ceza sahası içi kalabalık. Gabriel Sara köşe vuruşunu kullandı. Abdülkerim yükseldi, vuramadı. Savunmada Claudio Wing. Şimdi Yunus. Sekti top. Jacobs. Kafayı vurdu. Muanga. Topu aldı. Diarra. Ondan pas. Mendes. Şimdi top kaybı. Gabriel Sara. Barış Alper'den önce. Ayberk ve Taç. Taç Galatasaray'ın. Atak yönü sağ kanat, taç atışı kullanılacak. Torreira, Jacobs, Leao nefis hareket. Leao top halen onda. Şimdi pası Sara'ya, Gabriel Sara. Sara'dan Yunus, sağ kanatta topla buluştu. Yunus Akgün ceza sahasına baktı. Yunus uzak noktaya gönderdi ortasını. Leao için çok zor bir top. Out. İrfan Saraloğlu kulübeye döndü. İçeri girdi. Ekibiyle konuşuyor. Bugün Okan Buruk, bir kez daha belirtelim. Cezası sebebiyle kulübede değil. İrfan Saraloğlu birinci isim olarak görev yapıyor. Bu arada bir çarpışma ve hemen sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. Davinson Sanchez yerde. Kasımpaşa'da da Mendes. Elson Mendes yerde. Sanchez ayağa kalktı. Davinson Sanchez ayağa kalktı. Tedavi görüyor Mendes. Durağan bir oyun. İlk yarıda da zaman zaman tempo fazlasıyla düşmüştü. Toplu oynama oranlarında %68'e %32'lik bir Galatasaray üstünlüğü. Gol beklentisi Galatasaray'ın 1.28, Kasımpaşa'nın 0.15. Duran toptan golü buldu Galatasaray ve duran top gol beklentisi de 0.46 Galatasaray'ın. 15 şutu var Galatasaray'ın, 3 şutu var Kasımpaşa'nın. Sevgili futbol severler, maç yeniden hareketleniyor. Raksaki Abdülkerim mücadelesi. Yardımcı hakemin uyarısı var. Abdülkerim'e yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanılacak. Emre Belezoğlu Halil Umut Meler'le konuştu. Bir itirazı vardı. Kaleci Uğurcan ileri gönderiyor arkadaşlarını. Uğurcan. Uzun oynadı Uğurcan. Claudio Wing göğüs kontrol. Claudio Wing topu havalandırdı. Abdülkerim yerde. Torreira baskı var ona. Şimdi bir top kaybı. Diarra yerde kaldı. Halil Umut Meler yardımcısına bakıyor. Oyunu durdurdu. O noktaya hareketlendi. Ve Torreira sarı kart görüyor. Kasımpaşalı oyuncuların itirazı var. Kartın rengi konusunda
İtirazı var Kasımpaşalı oyuncuların.

0: Baskı vardı Torreira'ya, bir top kaybı gerçekleşti. Sevgili futbol severler, ardından Torreira'nın faul yaptığını belirtti. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Diarra yerde kalmıştı. Ve sarı kartına başvurdu Halil Umut Meler. Tehlikeli bir nokta, serbest vuruş kazanıyor Kasımpaşa. Ceza yayının yarım metre dışı, hafif sağ çapraz. Sevgili futbol severler, kulağını işaret ediyor Halil Umut Meler. Bekleyin dedi. Şu an VAR odasıyla bir diyalog halinde ve evet, pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e, VAR hakemi Gustavo Fernandez Correa, Halil Umut Meler'e pozisyonu izlemesini tavsiye ediyor. Şimdi gitti, pozisyonu izliyor Halil Umut Meler. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Pozisyonu izliyor Halil Umut Meler. Şimdi izledi, sahaya dönüyor. Maçın hakemi pozisyonu izledi, elini cebine götürdü. Sarı kart iptal diyor Halil Umut Meler. Ve kırmızı kart Torreira. Bariz gol şansı sebebiyle kırmızı kart görüyor Torreira. Galatasaray 10 kişi. Son Trabzonspor maçında da Galatasaray bir kişi eksik kalmıştı. Bu maçta da kırmızı kart görüyor Galatasaray takımı. Dakika 65, Torreira kırmızı kart. Lemina hemen çağrıldı. Lemina birazdan oyuna girecek. Tehlikeli bir nokta, serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Ceza yayının yarım metre dışı, hafif sağ çapraz. Topun başında sol ayaklı Kerem Demirbay. Kalabalık bir baraj. Bir, iki, üç, dört, beş, altı oyuncu barajda. Galatasaray'da topun başında Kerem Demirbay. İşaret şimdi verildi. Önemli bir an. Kerem geliyor. Kerem Demirbay top barajdan döndü. Diarra uzak mesafe. Diarra'nın şutu Uğurcan. Uğurcan topu karşılıyor. Taç. Atak yönü sol kanat. Kasımpaşa taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Oyuncu değişiklikleri Galatasaray'da. Batrakov oyundan alınıyor. Lemina oyunda.
1: 83 numara Alexey Batrakov.
0: Lemina oyuna girecek. Ve Eren Elmalı. Eren Elmalı Leao'nun yerine oyuna giriyor.
1: Oyundan çıkan 27 numara Rafael Leao.
0: Leao çıkan isim.
1: Oyuna giren 17 numara Eren Elmalı
0: oyunda. Sol kanattan taç atışı kullanıldı. Şimdi Diarra doğrudan kaleye, Uğurcan yumrukladı topu. Top dışarıda ve korner. Beraberlik golünü arıyor Kasımpaşa takımı. Galatasaray 10 kişi. Torreira 65'te kırmızı kart gördü. Atak yönüne göre sağ kanattan kullanılacak köşe vuruşu. Topun başında Kerem. Kerem. Kalabalık içerisi Kerem Demirbay geldi, köşe vuruşunu kullandı. Uğurcan

0: Doğan yumrukluyor topu. Yine uzaklardan bir deneme sekti. Top gol şansı. Rakraksız gol. Raksaki gol. 1-1. Kasımpaşa beraberlik golünü buluyor. Galatasaray 1, Kasımpaşa 1. Bir birlik eşitlik. 10 kişi kalmıştı. Kısa süre önce Galatasaray Raksaki sonradan oyuna girmişti. Ceza sahası içinde top önünde buldu, gol attı. Uzaklardan bir şut denemesi. Raksaki'de kaldı top. Raksaki önce kontrol, sonrasında sert şut. 1-1. Birazdan Kasımpaşa'da değişiklikler olacak. Santra yapıldı sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Şimdi Sanchez. Uğurcan uzun oynuyor. Kafayı vurdu orada Claudio Wink. Taç Galatasaray'ın atak yönü sol kanat. Hayradinovic hazırlandı. Haris Hayradinovic takımın tecrübeli ismi. Oyuna girecek. Hayradinovic, Kerem Demirbay. Kartı da vardı.
1: Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan 26 numara.
0: Hayradinovic oyunda. Kerem oyundan alıyor. Şimdi oyun yeniden hareketlendi. Hayradinovic. Kasımpaşa'da topu alan Mendes. Claudio Wink. Claudio Wink merkeze, Mendes'e, Mendes sol kanada. Top hızlı, taç. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Barış, Gabriel Sara, bir anlaşmazlık. Top dışarıda. Sol kanattan taç atışını Ayberk kullanacak. Ayberk gerildi. Ayberk uzun bir taç atışı ceza sahasına doğru. Sara kafayı vurdu, sekti top. Lemina, şimdi Yunus. Hayradinovic sol kanada, İlye'den pas. Ayberk sıyrıldı, orta geldi Sanchez, sonrasında Eren Elmalı. Eren'in topu gönderdiği noktada Deniz Gül. Deniz sağ kanatlı ilerliyor, dripling halinde Deniz. Yerinde bir müdahale, Diarra araya girdi ve top dışarıda, taç. Diarra orada Deniz'in devam etmesine izin vermedi. Taç atışı hemen kullanıldı. Abdülkerim. Lemina. Eren. Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Eren'in pası Deniz'e. Tek top şimdi Lemina'ya. Son anda araya girdi. Müdahaleyi yaptı orada. Mendes. Kaleci Yaniotis. Mendes, en son Mendes. Claudio Wink kendi yarı sahasının ortalarında sağ kanatta. Claudio Wink. Ondan Mendes. Şimdi savunma arkasına pas denemesi. Uğurcan'a kadar geldi top. Davinson Sanchez, Uğurcan, dakikalar ilerliyor. Galatasaray 10 kişi mücadelede. Claudio Wink. Claudio Wink onun pası. Benediçak'tan önce Abdülkerim, devamında Jakobs ve Taç. Emre Belezoğlu ileri çıkın diyor oyuncularına. Takımını alkışlıyor. Oyuncularını alkışlıyor. Kasımpaşa teknik direktörü. Muanga'dan pas. İlye. En solda Diarra, oyuna girdikten sonra hareket getirdi Kasımpaşa'ya. Hayradinovic. Şimdi orta içeriye Sanchez, ceza sahası dışı Baldursson, Wink, Claudio Wink yerden derin pas, Diarra son çizgi çevirdi, yan fileler.

0: Top dışarıda. 45 Abdülkerim Bardakçı. 68 Raksaki. Leroy Sané ısınan isimler arasındaydı ve şimdi kulübeye çağrıldı. Osimhen de ısınıyor bu arada Galatasaray'da. Abdülkerim kendi yarı sahasının ilk metreleri. Pası sol kanada Eren'e. Eren'den şimdi Sara sol ayağın dışıyla çok iyi bir pas gönderdi Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz sağ kanatta. Gördü Yunus'u. Yunus Akgün dripling halinde. Yunus Akgün. Ondan yine Barış Alper düşüncesi. Barış Alper orta şansı aradı. Denedi, olmadı. Atak devam edecek. Barış Alper topu sakladı. Yardımcı hakemin uyarısı var. Halil Umut Meler topu Kasımpaşa'ya veriyor. Topu sakladın diyor yaptığı hareketle. Sıkıştırdı ayağında. Ve devamında da top Kasımpaşa'da. Birazdan Galatasaray'da değişiklik olacak. Hazırlanıyor Leroy Sané. Sevgili dinleyiciler, bir birlik eşitlik. Kaleci Yaniotis. Savunmada Muanga, uzun oynadı savunma arkasına. Benedicak hareketlendi. Polonyalı Benedicak topla buluştu. Benedicak şimdi yerden pas. Hayredinovic. Bayrak havada offside. Bu arada Osimhen de kulübeye çağrıldı. O da oyuna girecek. Tribünleri hareketlendirdi bu gelişme. Victor Osimhen. O da Leroy Sané ile birlikte oyuna dahil olacak. Osimhen sesleri Ramspark'ta. Baldursson. Mendes'den pas. Claudio Wink. Savunma arkasına Benedicak'a iyi bir top. Benedicak kontrolü sağladı, destek bekledi. Benedicak uzak noktaya ortasını yaptı. Orada Diarra var. Diarra Barış Alper mücadelesi. Barış Alper söktü, aldı topu. Barış Alper bugün Galatasaray'ın sağ beki. Şimdi Yunus yerde faul. Hazırlandı Osimhen Sané ikilisi. Sakatlığını atlattı. Bugün maç kadrosundaydı Osimhen. Lemina Saray'a, takım arkadaşına çarptı top. Abdülkerim. Uzun pas Abdülkerim'den Eren'e. Eren koşuyor. Eren topu aldı. Ceza sahasına girdi. Eren Elmalı. Önü kapandı, bekledi. Eren sağ ayağıyla ceza sahası dışına. Tek top Yunus. Deniz Gül. Ondan yine Yunus'a. Yunus içeride. Yunus sağ kanatta. Yunus kaleci. Yani Yotis. Kale sahasında topun sahibi oldu. Yani Yotis. Hemen eliyle döndü soluna. Mendes. Baldursson. Baldursson'dan pas. Claudio Wink. Ondan topu alan Muanga. Bir sakatlık var. Ayberk topu dışarı attı. Değişiklikler gerçekleşecek. Ayberk bir sakatlık yaşıyor. Kasımpaşa takımında. Şimdi Galatasaray'da değişiklik. Deniz Gül oyundan çıkıyor.
1: Oyundan çıkan 21 numara Deniz Gül.
0: Deniz yerini Osimhen'e bıraktı.
1: 45 numara Victor Osimhen.
0: Büyük bir coşkuyla oyunda Osimhen.
1: Oyundan çıkan 42 numara Abdülkerim
0: çıkıyor.
1: Oyuna giren 10 numara Leroy Sané.
0: Leroy Sané oyunda. Abdülkerim golünü attı bu mücadelede ve yerini Sané'ye bırakıyor. Kaptanlık pozu bandını Yunus koluna taktı. Yunus Galatasaray'da yeni kaptan. Bu arada Kasımpaşa'da da değişiklik. Jakob Jessen oyuna giriyor. Jessen oyunda Kasımpaşa'da. Ayber Karapo Manisa Futbol Kulübü'nden hatırlıyoruz. Ayber Karapoy'u alt ligden sakatlandı, devam edemedi. Yerini Jakob Jessen'e bıraktı. Jessen oyunda. Şimdi top havalandırdı İlye. Diarra kontrol iyi değil. Barış Alper merkeze. Orada Yunus. Yunus ortası Osimhen'e doğru. Osimhen kontrol indirdi. Leroy Sané sağ çapraz. Sané Yaniotis. Gole izin vermiyor. Yaniotis. Oyuna giren iki isim sahnedeydi. Osimhen indirdi. Sané'nin şutu. Ve şimdi köşe vuruşu kazanıyor Galatasaray. İtirazı var Kasımpaşalı oyuncuların. Galatasaray taraftarı devrede köşe vuruşu kullanılacak. Atak yöne göre sol kanattan. Dakika 79. Gabriel Sara. Sara yaptı ortayı. Sekti top. Osimhen. Kale sahası. Gol şansı Osimhen. Son anda yanıyor tez. Şimdi Yunus doldurdu. Müdahale geldi İlye'den. Sane, Leroy Sane ceza sahası dışı topu aldı. Savunma dikkatli Kasımpaşa'da. Mendes onun pası. Diarra hareketlendi. Barış Alper hızlı onun kontrolünde top dışarıda. Osimhen girer girmez şans buldu. Deniz Gül 79 dakika o fırsatı bulamadı. Osimhen 1 dakikada hemen şans buldu. Gole yaklaştı Galatasaray. Top şimdi Kasımpaşa'da. Mendes. Baldursun. İlye. İlye topun dibine girdi. Savunma arkasına Hayradinovic'e. Hayradinovic yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Oyunu durdurdu. Halil Umut Meler. Eren. Gabriel Sara. Kendi yarı sahasının son metrelerinden. Şimdi Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerine Yunus'a. Yunus'tan Eren. Eren'den savunmasına Jakobs. Abdülkerim çıktıktan sonra stopere geçti. Üçlüye döndü Galatasaray ve Jakobs stopere geçti. Şu an üçlünün solunda Jakobs var. Bu arada bir anlık hata ama yardımcı hakemin de bayrağı havada. Halil Umut Meler şimdi düdünüş aldı. Jakobs. Dakika 81. Jakobs. Sara. Davinson Sanchez. Lemina kendi yarı sahasının son metreleri. Mario Lemina. Ondan pas. Yunus. Yunus Akgün sağ kanada döndü Sane'ye. Leroy Sane'nin kontrolü. Leroy Sane driplingde topu taşıdı. Leroy Sane çalım denedi, olmadı. Mendes sonrasında yerde kaldı ama pasını verdi Hayradinovic'e. Hayradinovic onun pası iyi değil. Top Galatasaray'da Eren'de. Çok sinirlendi Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu çok sinirlendi. Sol kanada pas. Victor Osimhen. Osimhen sol kanattan ceza sahasına girdi. Osimhen çaprazda. Osimhen şutu. Savunma, top uzaklaştırıldı. Orada Muanga tarafından. Muanga. Şimdi topu aldı Jakobs. Ceza sahasına Yunus'tan orta, kaleci Yaniotis. Mendes. Mendes'in pası Diarra'ya. Çok hızlı Diarra. Diarra ama Davinson Sanchez tecrübesini konuşturdu. Uğurcan. Ondan Sane. Leroy Sane. Geçiş arıyor Kasımpaşa. O şansları da buluyorlar. Jakobs. Kendi yarı sahasının ortalarına. Yunus. Yunus'tan Eren. Eren. Şimdi Lemina tek pas. Yunus bir vücut çalımı. Yunus Akgün. Orta alanda Yunus. Bıraktı Sanchez'e. Sanchez'den sağ kanada Barış'a. Barış Alper Yılmaz. Sağ kanatta topu aldı. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metrelerine yöneldi. Barış Alper çalımını attı. Barış Alper içeride. Barış Alper ortası. Osimhen'e doğru. Wink ve korner. Claudio Wink, korner. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Galatasaray'da Gabriel Sara topu çeyrek daireye bıraktı. Galatasaray taraftarı ayakta, takımını ateşliyor. Galatasaraylı futbol severler.

0: Sara topun başında, dakika 83. Sara geldi, ortasını yaptı. Kafalimina üst ağlar. Kafalimina. Top üst ağlarda. Kale vuruşu kullanılacak. Tempolu bir mücadele son bölümde. İlye kendi yarı sahasının son metrelerini. Hayredinovic, onun pası Diarra'ya. Diarra orta yuvarlakta. Diarra, Lemina geldi, topu aldı. Şimdi Sanchez. Sanchez'den Sane'ye. Leroy Sane, ondan sağ kanada. Gabriel Sara topu taşıyor. Sara. Şimdi Yunus. Yunus'tan Eren. Kaleye baktı Eren. Eren Elmalı, Kavist orta uzak noktaya. Sane, zor bir top onun için. Top kaleye paralel gitti. Taç atışıyla oyun hareketlenecek. Sevgili futbol severler, Yessen taç atışını kullanacak. Jakob Yessen. Dakika 84. Şimdi top Galatasaray'daydı. Araya girdi Yessen. Yessen'le çıkmak istiyor Kasımpaşa. Müdahale Sanchez ve taç. Maçta 85. dakika. 65'te Torreira direkt kırmızı kart gördü. Önce sarı kart gördü. Ardından VAR hakemi gitti. İzlemesini tavsiye etti Halil Umut Meler'e. Halil Umut Meler izledi, döndü, sarı kartı iptal etti, kırmızı kartını gösterdi ve o dakikadan itibaren 10 kişi Galatasaray. Şimdi Saray'la geliyor Galatasaray. Gabriel Sara. Sara'nın pası savunmadan sekti ve Yaniotis uzandı. Topun çıkmasına izin vermedi. Osimhen sinirlendi. Top bekliyordu Victor Osimhen. Yaniotis. Onun pası İlye. Yessen. Kendi sahasının son metrelerini Hayredinovic'e. Hayredinovic. Baldursson. Mendes. Claudio Wink. İyi paslaşmalar. Sağ önde Raksaki. Raksaki. Golün sahibi Kasımpaşa adına golünü atmıştı. 68'de Raksaki. Şimdi topu aldı Hayredinovic. Galatasaray yarı sahasının ortalarında. Kademede Eren. Eren araya girdi. Top kaybı Eren'den. Raksaki. Çekti soluna topu. Raksaki dışarıya. Onun şutu. Top üstten dışarıya çıkıyor. Raksaki. Uğurcan oyunu başlatacak. Kale vuruşuyla Galatasaray'da Niaga'yı gördüm. Hazırlık yapıyor. Renato Niaga. Uğurcan. Uzun bir top. Osimhen'e doğru. Osimhen göğüs kontrol sonrasında Claudio Wink. Kendi yarı sahasının son metrelerine, orada Raksaki. Raksaki. Baldursson'a. Baldursson. Top kaybı. Yunus. Şimdi Eren. Sara'dan Yunus'a pas. Yunus sıyrılamadı. Claudio Wink. Araya girdi Eren. Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Topu Kasımpaşa'ya veriyor. Sevgili futbol severler. Dakika 87. Renato Niaga birazdan oyuna girecek. Hayredinovic sol kanada. Orada Diarra var. Diarra Barış Alper mücadelesi. Barış Alper topu aldı. Yerde kaldı, faul. Yessen'in faul yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Şimdi kullanıldı serbest vuruş. Gabriel Sara. Lemina tek top. Eren. Sara. Gabriel Sara. Eren. Jakob kalecisine döndü. Uğurcan'a. Uğurcan. Davinson Sanchez. Leroy Sané ve ona yapılan hareket faul dedi maçın hakemi. Niaga oyuna girecek. Galatasaray'da Sara oyundan çıkıyor.
1: Oyundan çıkan 8 numara Gabriel Sara. Oyuna giren 74 numara Renato Niaga.
0: Niaga oyunda Galatasaray'da. Bir top kaybı. Şimdi sol kanatta Diarra. Diarra kendi yarı sahasının son metreleri. Benedicak'ı düşündü. Benedicak topu aldı. Ama pası iyi değil. Eren araya girdi. Eren'den yak.

0: Atak yönü sağ kanat Claudio Wink. Taç atışını kullanacak Wink. Baldursson savunma arkasına. Diarra koşuyu yaptı ama Davinson Sanchez dikkatli. Benedicak kafayı vurdu. Top Kasımpaşa'da Hayradinovic'te. Hayradinovic Yunus araya girdi. Yunus Akgün ondan Osimhen'e. Osimhen topu önüne alamadı ama yine Osimhen kontrolü sağladı. Osimhen uzak noktaya döndü Lemina'ya. Lemina tek top. Savunmada müdahale ve Baldursson topu uzaklaştıran isim. Baldursson topu karşıladı. Galatasaray yine atak tazeliyor. Barış Alper Kasımpaşa yarı sahasının ortaları. Hemen sağına döndü Lemina'ya. Mario Lemina. Ondan Renato Niaga. Niaga'dan pas. Şimdi Sane, Leroy Sane. Sağ kanada Barış'a, Barış Alper. Barış Alper Yılmaz, sıyrılmak istedi olmadı. Barış Alper top kaybı. Yesen, Yesen'den Hayradinovic. Diarra, Diarra sağ kanada iyi bir top. Raksaki kontrolü iyi değil, kayarak müdahale. Eren, devamında Jakobs. Kasımpaşa yarı sahasının ilk metreleri. Jakobs, Osimhen tek top. Yunus sol kanada iyi pas. Jakobs ceza sahasına girmeden çevirdi. Sekti top. Barış, Barış gol! Barış Alper Yılmaz maçın son anları. Hayat öpücüğü Galatasaray'a. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper bu sezon forvet oynadı, sol ön oynadı, sağ ön oynadı, gol atamadı. Sağ bek oynadı, golünü attı. Galatasaray formasıyla bu sezonki ilk golünü sağ bek mevkiinde oynadı, bu mücadelede kaydetti. Barış Alper Yılmaz, 10 kişi mücadelesini sürdüren Galatasaray 2-1 önde.
1: Galatasaray'ımızın ikinci golü. 53'sü var.
0: Jakobs'un ortası. Sekti top uzak nokta Barış Alper. Ardından golünü attı Barış Alper. En az 5 dakika daha oynanacak bu mücadele. +90+1'deyiz. 90'da geldi Barış Alper'in golü. 45 ilk yarının sonu Abdülkerim. 90 maçın sonu Barış Alper. Devrelerin sonlarında gollerini buldu Galatasaray. 90+2. Şimdi Muanga'dan pas sol kanada Diarra'ya. Diarra kontrol. Yardımcı hakemin bayrağı havada. +90+2. En az 5 dakika işaret edilmişti. Sağ bekten geldi, golünü attı. Bu sezonki ilk golünü kaydetti Barış Alper. Sağ ön oynadı bu sezon. Sol ön oynadı. Forvet oynadı. Golü yoktu. Bu kez sağ bekte görev aldığı maçta gol sevinci yaşadı Barış Alper. Yani Otis. Uzun top Benedicak'tan sekti. Şimdi Hayradinovic sol kanada. Diarra. Diarra ondan pas. Hayradinovic. Haris Hayradinovic. Bir sağ yaptı bir sol. Barış Alper karşısında Hayradinovic. Barış Alper ayakta kaldı. Topu uzaklaştırdı. Taraftarından alkış aldı. Yani Yotis kendi yarı sahasının son metrelerine kadar geldi. Şimdi Diarra. Diarra'dan pas. Topu alan Muanga. Raksaki. Raksaki yaptı ortasını. Jakobs topu uzaklaştırdı. Muanga. Renato Niaga'nın müdahalesi var. Leroy Sané. Top Kasımpaşa'da Hayradinovic. Şimdi Benedicak ceza sahası içi. Benedicak dışarıya vuruyor. Benedicak dışarıya vuruyor.

0: 90+4. Kaleci Uğurcan. Golde Jakobs'un payı büyüktü. Savunmadan geldi, bindirmeyi yaptı. Ardından Depar'la hareketlendi. Ortası. Kasımpaşa savunması topu uzaklaştıramadı. Sağ kanatta Barış topu aldı, golü yaptı. Zorlandığı mücadelede 2-1 önde Galatasaray. Eren. Osimhen. Yerde Osimhen. Hakeme baktı, itirazı var. Claudio Wink oyun sürüyor. Şimdi Lemina. Kasımpaşa yarı sahasının ortaları pası iyi değil. İlye. Uzun pas. Benediçak hareketlendi. Jakobs koşuyor. İnanılmaz bir mücadele Jakobs'tan. Galatasaray adına maçın oyuncusu. Sol bek başladı, stopere geçti. Eren taç atışını kullanacak. +90+5. Barış Alper sağ kanatta. Şimdi Davinson Sanchez. Gelişi güzel bir vuruş. Topu aldı Yaniotis. Son anlar maçta sevgili futbol severler. Yaniotis kendi yarı sahasının son metrelerine kadar geldi. Yaniotis uzun oynuyor. Yaniotis Lemina indirdi. Renato Niaga. Leroy Sané'nin koşu yoluna. Leroy Sané sol kanatta. Leroy Sané bastı frene. Yerden pas Yunus'a. Yunus. Niaga. Ondan Lemina. Mario Lemina. Şimdi Victor Osimhen. Osimhen. Lemina'ya iyi pas, sağ çapraz. Lemina sıyrıldı. Lemina! Maçı bitiriyor Lemina. Galatasaray rahatlıyor. Mario Lemina. 90+6. Galatasaray 3, Kasımpaşa 1. Mario Lemina. Renato Niaga. Osimhen. Lemina. Devamında da birlikte gol dansını yaptılar. Bir anda son bölümde golleri buldu Galatasaray. Halil Umut Meler henüz bitirmedim diyor, kulağını işaret ediyor. Gol kontrol ediliyor çünkü. Gol kontrol ediliyor. Üçüncü golü 99 numara Mario. Orta sahaya istedi topu Halil Umut Meler. Mario. VAR odasıyla diyalog halinde. Bekleyin diyor. Ve son düdük, maç bitti. Galatasaray zorlandı mücadelede. 3 puanı 3 golle alıyor. Galatasaray 3, Kasımpaşa 1 maçın sonucu sevgili futbol severler. İlk yarının sonlarında 45'te 1-0 öne geçti Abdülkerim Bardakçı ile Galatasaray. 65 Torreira kırmızı kart, direkt kırmızı kart. 68 Raksaki 1-1. 90 Barış Alper, 90+6 Lemina, maç bitti 3-1. Salı günü Barcelona ile burada karşı karşıya gelecek Galatasaray. Yayınımızı noktalıyoruz. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondaydım. Tamer Yılmaz teknik yönetmen arkadaşım bu yayının sizlere ulaşmasını sağladı. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.

İyi akşamlar değerli dostlar. İyi akşamlar. Koca bir haftanın yorgunluğunu geride bırakıp hafta sonunun o ilk huzurlu adımıyla akşamın adresine gelen sevgili kıymetli dostlarımız, bugün 9 Ekim 2026 ve günlerden Cuma saat 23'e kadar sürecek beraberliğimizde başlıyor. Yayın kumanda masasında Fatih İnce, mikrofonda ben Burak Pekcan. Hoş geldiniz efendim.

Sibel Can'la sevgili dostlar başladık. Bu akşamki ilk müziğimizi dinledik. Eğer katılmak isterseniz mesajlarınızla ve isteklerinizle TRT Akşam Adresi Facebook sayfamız efendim. Bu akşam konumuz gözden kaçan sıradan mucizeler. Günün telaşında büyük hedeflerin peşinde koşarken yanı başımızdan kayıp giden o küçük ama büyüleyici detayları soruyorum bu akşam sizlere. Sabah yüzümüzü ısıtan ilk güneş ışığı, saksıdaki çiçeğin açan yeni bir yaprağı, demli çayın bardağı akarken çıkardığı o buğulu ses ya da hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkan bir tebessüm. Hayat aslında sıradan deyip geçtiğimiz o mucizelerle örülü. Peki sizin bu koşturmaca içinde fark edip içinizi ısıtan, iyi ki var, iyi ki oldu dediğiniz o sıradan mucizeniz neydi dostlar? Facebook sayfamıza yazarsanız sevinirim. Evet. Günün gürültüsü dışarıda kaldıysa arkanıza yaslanın, kahvenizi alın. Cuma akşamının bu güzel dinginliğinde mesajlarınızla sohbetimize, gönlünüzden geçen şarkılarla yayınımıza katılın. Akşamın adresi devam ediyor.

Grup gün doğarken mikrofondaydı sevgili dostlar ve efendim Facebook sayfamıza bakıyorum şimdi ilk olarak Ahmet Can yazmış. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Baha kalbin aşkla çarpıyorsa TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Ankara'dan diyeceğim ama dün İstanbul'a gideceğim diye haber vermişti. Muhtemelen bizi İstanbul'dan dinliyor sevgili Ahmet Can tabii ki. İlkay Karabiber de selamlar gönderiyor Konya Akören Avdan Köyü'nden. Burak Bey hayırlı akşamlar diliyorum. Haftanın son canlı yayınında radyo başındayız. 2 günlük bir ara vereceğiz ama biz her daim buralarda olacağız. Teknik masaya ve dinleyici dostlara güzel bir hafta sonu diliyorum. Selamlar Ankara'ya demiş. Aleyküm selam. Bizden de Akören'e selamlar olsun. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Göklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Orhan Gencebay'dan bir şarkı seçtim bile sizin için. İlyas Aydın Ormanbelli Köyü Tokat'tan sesleniyor. Her zamanki güzel uyarılarını yapıyor. Ayrıca sıradaki müziği İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Murat Şükür, Murat Odabaşı, Ömer Akaryalı, Ömer Çetiner, Veysel Şahin'e armağan ediyor. İhsan Özdağ, selamlar sevgili Burak Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey'e, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, TRT Akşam'ın adresi personeli, radyo dostları ayrıca Gülşehirlilere selam olsun demiş. Nevşehir, Gülşehir'den. Selamlar efendim, selamlar. Hatice Öney, selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen diyor Kopenhag'dan. Selamlar, güzel de bir fotoğraf göndermiş bize Hatice Öney. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar gönderiyor. Cengiz Özkan'dan bir türkü dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Tabii ki efendim dinleteceğim. Ve İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar diyor. Selamlar Eskişehir ve de İbrahim Kaçar'a. Evet dostlar, o zaman ilk isteğimizle başlayalım. Bu aralar İstanbul'da bulunan sevgili Ahmet Can için Baha mikrofonda.

İstanbul Üsküdar'dan güzel bir de fotoğrafını paylaşmış istek sahibi Ahmetcan. Dün istemiştik İlkay Bey ile birlikte. Selamlar olsun efendim, iyi gezmeler olsun İstanbul'a, değerli radyo dostumuz Ahmetcan'a. Yıldırım Gürses'ten sonbahar rüzgarlarını istiyordu sevgili İlkay Karabiber. Teknik masa dinleyici dostlara armağan olsun demişti. Eşiniz Fatma Hanım'a da armağan edelim, buyursunlar efendim, dinliyoruz.

Koray Kören Avdan Köyü'nden sevgili İlkay Karabiber'in isteğiydi. Yıldırım Gürses'i de saygıyla, rahmetle anmış olduk böylece. Ne unutulmaz şarkıları değil mi? Ne zaman dinlesek içimiz sızlar. Sonbahar rüzgarları. Ve efendim, yoklamaya yetişen dostlarımız var. Mersin'den Fatma Fatih dinleyicim neler diyor bakalım. İyi akşamlar sunucum, nasılsınız demiş. Sağ olun, sağ olun efendim, gayet iyiyim. Bizler iyiyiz çok şükür demiş. Kızım Ebru Gündeş'ten aşık istiyor. Çalabilirseniz Yaşar Ali'ye armağan ediyoruz. Şimdiden teşekkür ederim demişler. Ekine de selamlar olsun değerli radyo dostlarımıza. Yaşar Ali'ye armağan ediyoruz o zaman. Ebru Gündeş mikrofonda.

Mersin'den dostlar Yaşar Ali'ye armağan etmişlerdi. Çok teşekkür ediyoruz. Selam ve sevgiler diyorlar. Eksik olmasınlar. Sağ olun, benden de aynı şekilde. Bir diğer teşekkür de sevgili radyo dostumuz İlkay Karabiber'den gelmiş. Burak Bey çok sağ olunuz, teşekkür ediyorum diyor. Az önce dinlediğimiz Yıldırım Gürses şarkısının ardından dinlemiş şarkıyı. Teknik masaya, dostlara mutlu bir akşam, güzel bir hafta sonu tatil diliyorum. Sevgiler, selamlar tüm dostlara diyor. Sarı kırmızı kalplerle, evet, güzel bir akşamdı Galatasaray için. Tebrikler, maçı aldık efendim diyor. Aldık efendim, güzel bir hafta sonu başlangıcı oldu bizler için de. Yani benim için de diyeyim daha doğrusu. Evet, dostlardan kimi görüyorum? Saadettin Delen, değerli sunucumuz Cem Belevi'den Mucize adlı şarkıyı dinletir misiniz demişler. Bakayım efendim, tabii ki dinletirim. Selamlar olsun Almanya Lemgo'ya, Saadettin Delen. Bakalım efendim, başka mesajlar var mı? Sıradaki isteğimizde o zaman önce yolumuza devam edelim. Kim istemişti? Veysel Şahin, her zamanki dostları. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemişlerdi. Seçtim efendim, buyursunlar, dinliyoruz.

Orhan Gencebay mikrofondaydı. Veysel Şahin'in isteğiyle efendim. Bu arada az önce de okumuştum. Saadettin Bey Almanya'dan yazmış. Uzun süredir haber alamıyorduk da arayı bu kadar açmayın efendim. Selamlar olsun bir kez daha Almanya'ya. Bu akşamki temamızın ruhuna imza atacak. Güzel de bir istekte bulunmuş. Değerli sunucumuz Cem Belevi'den Mucize adlı şarkıyı dinletir misiniz diyorlar. Elbette efendim. Bu akşamki temamızla da tam uyumlu bir şarkı isteği oldu. Selamlar olsun bir kez daha Saadettin Bey ve Gurbet'te radyosunun başında bizleri aynı hisleri, aynı mucizeleri paylaşan tüm dostlarımıza kucak dolusu selamlar. Buyursunlar efendim Cem Belevi bizlerle.

Saadet'in Bey'in isteğiydi. Teşekkür ederim. Sağ olunuz diyorlar. Çay ve tatlı ikramıyla efendim. Harika görünüyor. Tatlılar da sağ olun. Sağ olun. Selamlar olsun bir kez daha. Kopenhag'dan Hatice Öney'de güzel bir eser lütfen demişti. O zaman Zeki Müren, Muazzez Abacı birlikte söylesinler efendim.

Kopenhag'dan Hatice Öne için mikrofondaydı efendim. Cengiz Özkan ve Muazzez Abacı'yı almış olduk böylece. Sevinç Altınordu, iyi ki dostlarımız var. Tüm radyo dostlarına selamlar demiş. Selamlar efendim, iyi ki varsınız. Ordu'dan Leyla Çabuk yazmıştı efendim. Bütün radyo dostlarımıza armağan edeceğiz. Selamlar gönderiyor. Cengiz Özkan'dan bir türkü dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişlerdi. Elbette, elbette efendim. Cengiz Özkan'dan bir Sivas Zara türküsü dinleyeceğiz. Hatice Öney de teşekkür ediyor. Eksik olmasın. Sağ olsun az önceki isteğinin ardından. Son olarak Emine Sezgin yazmış. Karaman Ermenek, Olukpınar sedasıyla selamlıyorum demişler. Ankara başkent sedasıyla da biz sizi selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili Burak Pekcan. TRT Akşam'ın adresinde gözü kulağı bu frekansta olan herkese selam olsun. Hayırlı yayınlar. Yayında yapımda emeği geçen herkese güzel bir türkü gelirse sevinirim. Tüm çay sevenlere ikramım olsun demiş. Elbette severiz, hem de harika görünüyor fotoğrafta çay. Çayı közde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azda arayın demişler. Sağ olun, sağ olun Emine Sezgin. O zaman sıradaki türkümüzü size de armağan edelim. Cengiz Özkan mikrofonda.

Ordu'dan Leyla Çabuk'un isteği üzerine Cengiz Özkan mikrofondaydı dostlar. Ayrıca bu güzel türküyü değerli radyo dostumuz Emine Sezgin'e de

Evet dostlar, bir akşamın adresinin ve koca bir yayın haftasının daha sonuna geldik. Değerli dostlar, bu cuma akşamında günün koşturmacasını dışarıda bıraktık. Hayatın içindeki o gözden kaçan sıradan mucizeleri konuşmak istedik. Maç galibiyetinin coşkusunu yaşadı sevgili İlkay Karabiber, gönül bağımız, yine kıtaları, şehirleri aştı. Almanya'dan mucize parçasıyla içimizi ısıttı Saadettin Delen. İyi ki dostlarımız var diyen Sevinç Altınordu'ya, Karaman Ermenek Olukpınar'dan bizlere çay ikram eden Emine Sezgin'e, kızı için Ebru Gündeş'ten,

Şarkı isteyen Fatma Fatih'e, dün İstanbul'a uğurladığımız ve ayağının tozuyla Üsküdar sahilinden selam gönderen Ahmet Can Bey'e, Konyakören'den hafta sonu dileklerini ileten İlkay Karabiber'e, Nevşehir Gülşehir'den İhsan Özdoğan'a, Tokat Ormanbeyli'den sevgili radyo dostumuz İlyas Aydın'a, Eskişehir'den İbrahim Kaçar'a, Ordu'dan Leyla Çabuk'a, Antalya'dan Veysel Şahin'e ve Hatice Öne'ye kadar Kopenhag'dan radyoları başında ekran, bilgisayar ekranının karşısında bu haftada sesimize ses, sohbetimize nefes olan tüm dostlara sonsuz teşekkürler efendim. Hafta boyunca yayınımızda emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu hafta bizlerle, daha doğrusu bu akşam bizlerle olan sevgili Fatih İnce'ye, iki günlük kısa bir hafta sonu molasına gidiyoruz ama her zaman söylediğimiz gibi zaman geçer, ses, yaşananlar ve duygular kalıcıdır. Pazartesi akşamı saat 22'yi gösterdiğinde yeni haftada yepyeni konular ve şarkılarla yine aynı adreste, bildiğiniz adreste olacağım sevgili dostlar. Evinizden huzur, yüreğinizden sevgi, hayatınızdan küçük mucizeler eksik olmasın. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeleri ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Çerkezköy, Kapıkule, yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Katliamcı İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma bir kez daha tepki gösterdi. ABD, İsrail'i soykırımcı ilan eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir yaptırım kararı daha aldı. Yaptırım kararının ardından ABD'ye tepkiler de ard arda geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu.
2: Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına dair yanıltıcı bilgi paylaşanlar hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan ve hakim karşısına çıkan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. Mahkeme Ağır El ve Saymaz hakkında adli kontrol kararı verdi. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde eski SPK Başkanı İbrahim Emre Gönül'ün de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Başsavcılık Gönül hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlker Kaya da yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Yeni partili Ümit Özdağ'ın fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Güler, lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin çağrısında bulundu.
3: Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum Sayın Ümit Özdağ'a. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yeni partili Ümit Özlerli'nin fon soruşturması ile ilgili iddialarına tepki gösterdi. İddianın yalan olduğunun ortaya çıktığını belirten İleri, eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın yalancısınız dedi. Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Millet yalan üretenlerin faturasını sandıkta keser dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Bursa'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Ala, yanlış yapanlar cezalandırılır, soruşturulur, incelenir, biz de yapacağımızı biliyoruz dedi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi

0: Partisi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı.
1: 9 maddeden oluşan tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Geçici, istisnai bir düzenlemedir. Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz.
0: Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatta ihracat ve istihdam daha da artacak dedi.
2: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci azalacak, neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu.
2: Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe, uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti

0: ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Katil İsrail yine Gazze şeridini kana buladı. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen bir çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Batı Şeria'da da işgalci unsurların baskınında Harem İbrahim Camii Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlardan biri olduğunu söyledi. İç kalemizi tahkim edip yolumuza devam edeceğiz dedi. Numan Kurtulmuş Konya'da konuştu.
1: Yapılan iş sıradan bir iş değildir. Siyasi bir iş de değildir. 86 milyonun ortak meselesi, ortak hedefi ve Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlarından birisidir. Biz aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle dağıtılan parçalarımızı bir asır sonra toplamaya başlıyoruz. Türkiye'nin bu çerçevede iç kaleyi tahkim etme inancı da sürecin en önemli motivasyonlarından birisini teşkil etmiştir. Ve dünyada büyük bir küresel aktör olmaya namzet olan Türkiye'nin içeride oyalanıp kaybedeceği ve iç çekişmelere harcayacağı ne vakti vardır ne de imkanı vardır. Dolayısıyla iç kalemizi tahkim edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri, ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları değerlendirildi. Terör örgütü YPG-SDG'nin feshi sonrasında devam eden entegrasyon sürecindeki durum da görüşmenin gündemindeydi. DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ilişkin eşgüdümün sürdürülmesi konuları üzerinde duruldu. Ayrıca ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanık Ali Nuhoğlu savunmasını yaptı. Nuhoğlu İSKİ'den gelen hak ediş parasıyla İmamoğlu inşaatı villa aldığını iddia etti. Duruşmada savcı Nuhoğlu'na villaları İSKİ'den alacağına karşılık İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncan Yılmaz aldığına dair beyanını sordu. Nuhoğlu doğrudur yanıtını verdi. Savcı toplam değerleri 480 milyon lira olan villaların neden İmamoğlu İnşaat'a 48 milyon liraya satıldığını sordu. Sanık Nuhoğlu, tabii işlerinizi çözüp yaşamanızı idame ettirmek için mecburen bazı ilişkilerinizi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun aslında özeti bu yanıtını verdi. Savcı ardından örgüt yöneticisi Fadih Keleş'e gönderilen 4.8 milyon dolar parayı da sanığa sordu. Sanık Nuhoğlu, ödemeleri devam eden işlerinde sorun yaşamamak ve alacaklarını zamanında alabilmek amacıyla paranın verildiğini söyledi. Savcı bütün bu işlemler sırasında Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin olup olmadığını sorması üzerine başkanın bilgisi olur tabii, bilgisi olmadan olmaz ki yanıtını verdi. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kaçak katlar için yıkım kararı alındığı ancak yıkımın gerçekleşmediğine yer verildi. Bina sahibi, şantiye şefi ve mimar kusurlu bulundu. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Beş kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmasının sürdüğü binanın molozları arasında deniz kabukları ve düz demirler dikkat çekti. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Ekipler Eylül ayında da birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. Operasyonların ilk adresi Artvin'de bulunan Sarp Gümrük Kapısı'ydı. İki ayrı operasyonda tır cinsi araçlarda detaylı inceleme yapıldı. Toplam 600 bin adete yakın uyuşturucu maddenin yurda sokulması engellendi. Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'ndaysa Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmakta olan bir minibüste detaylı inceleme yapıldı. Araçtaki 65 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu. Ekipler Kapı Kule gümrük sahasında da iş başındaydı. İki ayrı operasyonda şüpheli tırlarda inceleme yapıldı. Operasyonlarda toplam 272 kilo

0: gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ise bir fabrikanın kaçak tütün mamulleri üretimi yaptığını tespit etti. Söz konusu işletmeye operasyon için düğmeye basıldı. İşletmede 125 milyon lira değerindeki çok sayıda makine ve malzemeye el konuldu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her türlü kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yeni yaptırım kararı aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi karara tepki gösterdi. ABD'nin kurumun faaliyetlerini tamamen felç etmeyi amaçlayan baskılarına boyun eğilmeyeceği kaydedildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, yaptırımların adaletin işleyişini engelleme girişimi olduğunu belirtti. Üye devletleri mahkemenin faaliyetlerine devam edebilmesini sağlamaya çağırdı. Yaptırım kararının ardından ABD'ye tepkiler de ard arda geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin kararını kınadı. Bu karar mahkemenin kilit bir rol oynadığı, uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır, dedi. 8 ülke yaptırım kararına güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı. Kanada, İngiltere, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Hollanda Dışişleri Bakanları ABD'nin yaptırım kararına karşı ortak açıklama yaptı. Hollanda Başbakanı Rob Jette de mahkemenin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli önlemleri almaya hazır olduklarını bildirdi. Moskova-Kiev hattında saldırılar sürüyor. Ukrayna İHA'larının hedefi Rus teknoloji şirketi Yandex oldu. Şirketin veri merkezleri vuruldu. Rus enerji tesisleri hedef alındı. Rusya'da Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde apartmana saldırdı. Bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Rus ordusu bir minibüsü de vurdu. 3 kişi yaralandı. Son dönemde artan Rus saldırılarının ardından Kiev yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantıya çağırdı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Çerkezköy, Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Katliamcı İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma bir kez daha tepki gösterdi. ABD İsrail'i soykırımcı ilan eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir yaptırım kararı daha aldı. Yaptırım kararının ardından ABD'ye tepkiler de ard arda geldi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda ayrıca amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Trendyol 1. Lig'de 9. hafta bugün oynanan 4 maçla başladı. Sonuçlar şöyle. Ekenler Beton Sivas Spor 4, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0, Bandırma Spor 2, Ümraniye Spor 1, SMS Grup Sarıyer 1. Ümit Milli Futbol Takımımız 2027 UEFA 25 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff turunda Çekya ile eşleşti. Playoff eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff birinci turunda konuk ettiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanş maçı 13 Ekim'de Slovenya'da oynanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 11, İstanbul ve Kahramanmaraş 16, Bursa ve Trabzon 15, Edirne 12, Antalya 19, Gaziantep 14, Bolu 10, Sivas 7, Ağrı 4, Erzurum 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahramankazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahramankazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahramankazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ile 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Deruga Davası 2. Bölüm. Yazan Ricarda Huş, çeviren Nejat Dalay, uygulayan Mehmet Çalışkur, reji Zihni Küçümen, efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, mübaşir Zihni Göktay, Feyn Yüksel Gözen, Deruga Aytaç Yürük Aslan, başkan Rıza Tüzün, savcı Erol Günaydın, Schmidt Sunapek Uysal, von Widenburg Metin Çeliker, Bernzunger Avni Yalçın, Köher Sezai Altekin, Winkler Kahraman Acıhan, Haze Hadi Çaman, Barones Hale Akınlı, birinci jüri üyesi Yavuz Şeker.
1: İki Ekim günü Münih'te Doktor Derigon'un ayrıldığı eşi Bayan Siviter ölür. Ölüm sebebi önceleri kanser sanılır. Bayan Siviter servetinin tamamını ayrıldığı kocası Doktor Sigismund Derugo'ya bırakmıştır. Bu servetten pay alamayan Bayan Siviter'in yeğeni Baroness Drushkovitz'in uyarısı üzerine ceset çıkarılır ve ölüm sebebinin kürar attığı korkunç bir zehir olduğu anlaşılır. Doktor Derugo hakkında dava açılır. Bunun üzerine Doktor Derugo iftiracıları öğrenmek amacıyla Prag'dan Münih'e gelir. Bu sebepten dava süresince tutuklanmamasına karar verilir. Doktor Deruga'nın duruşması başlamıştır. Karısının öldüğü günlerde ziyarete gittiğini söylediği kadın arkadaşının ismini vermek istemediği için nerede olduğunu ispat edememektedir. Tanıklardan von Malhen, Doktor Deruga'yı 1 Ekim akşamı elinde büyük bir pakette istasyonda gördüğünü söylemiştir. Doktor Deruga'nın ev işlerine bakan Bayan Klinkarl, sanığın 1 Ekim akşamı sözü geçen paketle evden çıktığını doğrulamıştır. Doktor Deruga pakette ziyarete gittiği hanıma bir hediye götürdüğünü iddia etmektedir. Ayrıca tanık, Doktor Deruga'nın karısından kalan servet karşısındaki sevincini belirtmiştir.
2: Lütfen Bayan Schmidt'i çağırın.
3: Bayan Schmidt! Lütfen hanımefendi, sakin olun.
4: Affedersiniz ama dayanamadım. Bu kadar yıl sonra onu tekrar görmek değişmiş ama...

0: gene aynı sevimli şen yüz. Sayın Başkan, önüme kızgın kömürle dolu bir kap koysanız onun suçsuz olduğunu ispat etmek için seve seve elimi içine sokardım.
1: Ne yazık ki mesele sandığınız kadar basit değil. Adınız Rosin Schmidt, kızlık adınız Vogelfrei, kocanız bir yüzbaşı ve 44 yaşındasınız, doğru mu?
0: Evet, ben yaşımdan utanan kadınlardan değilim. Hem erkekler de genç görünmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela asker de...
1: Bayan Schmidt, sanık Sigismondo Enea Deruga'yı tanıyorsunuz. Fakat onunla akraba değilsiniz. Şimdi lütfen lüzumsuz ayrıntılara kaçmadan onunla nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız?
0: Tabii, memnuniyetle anlatırım. Bildiğim her şeyi anlatmak için geldim. Kocama, Dodo'ya yardım etmek için gerekirse dünyanın öbür ucuna kadar giderim dedim. Her ne kadar tuhafsa da birisini, hele karısını öldürmüş olmasına inanamam bizim fare saksısının.
1: Sana neden fare saksısı diyorsunuz?
0: Bu şenliklerde bir nevi kuklaya verilen attır. Bu lakabı ona karısı sevgi eseri olarak takmıştı. Çünkü bazen öyle hiddetlenirdi ki etrafına ateş saçıyor sanırdınız. O zamanlar karısı da ondan korkar ve çekinirdi.
1: Garip bir lakap.
0: Sayın Başkan, gerçekte fare dolu saksı nasıl tehlikesizse doktor da hiç kötü bir insan değildir. Bunun için lakabı ona çok iyi uyuyordu.
2: Tanrım, karısının sanıktan korktuğunu söylediğine dikkatinizi çekerim.
0: Şayet bunu söyledim diye doktorun aleyhine bir delil kazandığınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz Bay Savcı. Çabuk hiddetlenen insanlar mutlaka kötü değillerdir. Zaten hiç sinirlenmeyen insanın doğruluğundan şüphe ederim.
1: Anlattıklarınız bizim için çok değerli Bayan Schmidt. Belki bize sanıkla nasıl tanıştığınızı da anlatırsınız.
0: Memnuniyetle, memnuniyetle. Aradan 22 yıl geçmiş olmasına rağmen her şey hatırımda. Büyükannem para gelsin diye bahçenin kenarındaki kulübeyi kiraya vermeyi düşünmüş ve bunun için de gazeteye ilan verilmişti.
1: Demek bu ilan üzerine Doktor Deruga ile karısı geldiler. Tarihi hatırlıyor musunuz?
0: Biraz önce de söylediğim gibi 22 yıl önceydi. Herhalde Mayıs ayıydı.
3: Temmuz'du. Çünkü altında oturduğumuz söğüt mis gibi kokular saçıyor.
0: Temmuz'du tabii. Siz her şeyi daha iyi bilir, benden çok daha güzel anlatırsınız.
1: Derugalar mutlu bir çift etkisi bırakıyorlar mıydı? Büyük anneniz ve dedeniz onları severler miydi?
0: Hem de nasıl? İlk andan itibaren doktorun benim için ideal bir koca olacağını söylerdi.
1: Bu da nereden aklınıza geldi? Bunu düşünmesi için bir sebep var mıydı?
0: Ne münasebet? Yalnız doktor huyu olduğu için benimle şakalaşırdı. Mesela bana ancak bir gözle bakmaya insanın dayanamayacağını söylerdi. Yolda karşılaştığımız zaman bazen bir gözünü bazen de öbürünü kapatır, gözlerimi koruyorum derdi. Bunları yaparken yüzünün aldığı ifade öyle komikti ki gülmeden duramazdım. Büyükannem biraz kızardı ama sonra o da gülerdi.
1: Pekala, sanırım bu davranışını kaba bulmaz mıydınız?
0: Katiye. Bir insana çirkin olduğu bu şekilde söylenince aksine güzel olduğuna inanıyor. Onunla evlenmeyi hiç düşünmedim. Zaten evliydi. Hem de çok takdir ettiğim birisiydi. Karısı da kendini zamanla büyükanneme sevdirdi. Öyle ki sonraları onu doktordan daha fazla sevmeye başladı diyebilirim. Büyükannemin en sevdiği tarafı da boynuydu. Zavallı Mormotte. Gerçekten de o kadar güzel boynu vardı ki.
4: Yine birkaç isterik bir araya gelmişler.
5: Deruga'yı isterik olarak görmüyorsunuz herhalde. Benim fikrimse bambaşka. Cinayeti işlediğinden eminim. Hem de heyecanlanmadan. Görülmemiş bir soğukkanlılıkla yaptığı için kendini ele verecek bir ipucu bırakmadı. Planlayarak suç işleyen bütün caniler bildiğimiz gibi ufak da olsa bir hata yaparlar. Deruga ise normal bir insanın çorbasını yudumlaması gibi. Hatta mekanik bir şekilde davrandı. Bunun içinde geriye hiç çorba bırakmadı.
4: Çok güzel söylediniz Bay Bernburger. Sadece bilinçsiz davranışlar yanlışsız ve gerçektirler. İnsanı yanıltmazlar.
5: Aslına bakarsanız öyle von Friedenburg. Ama bizim meseleyi başka açıdan görmemiz gerekli. Yoksa ahlaksız insanların hareketlerine kusur bulunamazdı.
4: Gerçekte de öyle değil midir? Ama fikrimce Deruga bu tip sayılmaz. Onun ve karısının isterik olduklarına inanıyorum.
5: Söyledikleriniz bizim için doğru ama İtalyanlar için değil.

0: Ayrıca aydın bir insanı cinayete zorlayan duygular vardır. Örneğin kıskançlık.
1: Kıskançlığı şeytani bir duygu olarak kabul ederim. Bu olayda isterik bir cinayet arzusunun varlığına inanıyorum. Derugan'ın istediği zaman dünya ile ilgisini kesebilme yeteneği garip olduğu kadar isteri içinde yeterli bir işaret.
2: Bakın doktor, sizi akıl hastası olarak tanıtırsak umarım şansımız daha da artar.
3: Nasıl isterseniz öyle yapın. Zaten her şeyi size bıraktım. Gördüğüm şeyleri dosdoğru söylediğim için deli sanılmam pekala mümkün.
2: Belli ki karınızı öldürecek kadar seviyormuşsunuz.
3: Ne demek anlamadım.
2: Onun yüzünden başının bu denli derde girmesine razı olan kişinin karısını çok sevmiş olması gerekir.
3: Önce bu benim elimde değildi. Sonra her insan için aynı şeyleri yaparım. Vurulmuş bir hayvanı hemen öldürmeyen avcıya gaddar gözüyle bakılır. Bazı insanlar haftalarca hatta aylarca acı çektikleri halde kimse onlara yardım etmez. Sanki bir insana ölümden daha kıymetli bir hediye verilebilirmiş gibi. Hayata layık olmadığım zaman ömrümü kısaltacak olanlara, beni dünyaya getirenlerden daha fazla minnettar olacağım.
2: Dostum, sizin söylediğinize göre her yeğen mirasını kendisine bırakacak zengin amcasını öldürür, sonra bu işi insanlık sevgisinden yaptığını söylerdi.
3: Ne demek istiyorsunuz? Bu adi bir ima. Benimle bu şekilde konuşmanıza izin veremem.
2: Gayet açık ve dürüst konuştum. Bu kadar hassas olursanız anlaşamayız. Bir adam ölümünden yararlanacağı başka birini öldürürse, hiç değilse onu kazanç sağlamak için öldürdüğünü düşünmek gerekir.
3: Karımın vasiyetnamesinin haberim olmadığını unutuyorsunuz.
2: Bunu bana siz söylediniz.
3: Eğer söylediklerime inanmıyorsanız sizinle hiç konuşmam. Beni adi bir katil sanıyorsanız ne diye savunmamı üzerinize aldınız?
2: Böyle konuşmam sizi sinirlendirmemeli. Vasiyetnameden haberiniz olduğunu düşünmem bu olayın sizi cinayete sürüklediğini mi gösterir? Sadece bu yönünde düşünülmesi gerektiğini söylüyorum.
3: İleri sürdüğünüz ihtimal mümkün değil. Vasiyetnamenin varlığından haberim yoktu. Bunun için de onun bana sağlayacağı çıkarları düşünemezdim. Bana inanmak zorundasınız. Bunu böylece kabul edin. Beni tanımayan aptal halk bana inanmayabilir. Ama sizden güvenmenizi istiyorum.
4: Dinleyiciler bölümünün ilk sırasındaki şu güzel kadın kim? Hani elinde saplı bir gözlük tutan.
5: Aa, tanımıyor musunuz? Bütün bu davaya sebep olan Barones Truskovic.
4: O mu? Hep çocuklarının sefaletinden bahsettiğine bakıp ben de onu düşkün fakir biri sanmıştım.
5: Soylular da insanların neye ihtiyaçları olduğu, neyi isteyecekleri hakkında başka kavramlar vardır. Kaldı ki çok şeye sahip olan biri daha çok şey elde etmek imkanı varsa asla hayır demez.
4: Size hak veriyorum. Fakat gene de çocukları ekmek dileniyorlarmış gibi konuşan bir kadının böyle lüks giyinmesini doğru bulmuyorum.
6: Giydiği tuvalet de zevkle seçilmiş.
5: Hem de pahalı. Bakın şapkasının üstündeki balıkçı kuşu tüyleri aşağı yukarı 100 mark. Gözlüğünün sapındaki pırlantalar da belki 1000 mark.
4: Hakiki pırlanta mı?
5: Taklitler böyle parlamaz.
4: Peki şapkasındaki taşlar da pırlanta mı?
5: Ne münasebet. Öyle bir hanım başına pırlanta takmayacak kadar zevk sahibidir. Sorduğunuz şey fiyatı 50 mark olan bir iğnedir. Siz de bu konularda pek safsınız azizim.
4: Doğru. Karım biraz ilgilenmese bir uşaktan farkım kalmazdı.
7: Lütfen sanıkla nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız Bay Hasan?
2: Birbirimize onun devam ettiği bir erkekler kahvesinde takdim edildik. Doktor Deruga orada çok tanınır. Ben de onun özel bir kişiliği olan iyi bir masa arkadaşı olduğunu duyduğum için tanıştığımıza sevindim. Daima aynı masanın aynı tarafına oturur, etrafına çeşitli insanları toplardı.
7: Bunlar arasında yüksek tabakadan kimseler de var mıydı?
2: Her türlüsü vardı ama bohem tipler çoğunluktaydı.
7: Deruga ile samimi oldunuz mu?
2: Hayır, ama onu gördükçe ilgi duyuyordum.
7: Peki sözü geçen kahvede Deruga ile yaptığınız tartışmayı anlatmanızı rica edebilir miyim?
2: Düzeltmeme izin verin. Doktor Deruga ile aramızda bir tartışmadan söz edilemez. Çünkü ben bu konuda iyi davranmadım. O zamanlar bir maden ocağı çökmüş, bir miktar amele ölmüştü. Geride kalanlar için yardım toplanıyordu. O gün elinde imza ve iştirak hisseleri yazılacak bir listeyle bir hanım kahveye geldi.
7: Hanım mı?
2: Evet, bir hanım. Fakirce giyinmişti. Kadına elimle işaret ederek boşuna uğraşmamasını anlatmak istedim. Eğlence yerlerinde ne olursa olsun para toplanmasını doğru bulmam. Doktor Deruga bu ufak olayı hemen fark etti ve kadını geri çağırdı. Sonra bana dönerek beni topluluğun

0: fikrini sormadan kendi kendime hareket etmekle suçladı. Tatsızlığı sona erdirmek için listeyi kadının elinden alıp aceleyle bir miktar karaladım. Yanımdakine verdim. Sıra Deruga'ya gelince herkesin ne kadar bağışta bulunduğunu okudu. Bu miktarın azlığına kızdığı Yemen yüzünden belli oluyordu. Kadına gördüğünüz bu baylar zengindirler. Ama evler inşa ettikleri, otomobiller aldıklarından yardım için verecek paraları yoktur. Buna karşılık ben fakirim. Aslında kendimi asmam mı gerek? Bunun için de ucuz bir ip lazım. Her şeye rağmen 300 mark verebilirim. Parayı evimden almanızı rica edeceğim. O zamana kadar bu iğneyi rehin alabilirsiniz dedi. Kravatından çok kıymetli görünen bir iğne çıkartarak kadına uzattı. Kadın iğneyi önce almayı reddettiyse de doktorun ısrarı sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Deruga'yı benden daha iyi tanıyan baylardan bazıları mantıklı davranıp kendi durumuna uygun bir bağışta bulunmasını hatırlattılar. Doktor Deruga büsbütün sinirlendi. Bir sürü suçlamalarda bulundu.
1: Doktorun sözlerinden hatırlayabildiğiniz kadarını söyleyebilir misiniz?
0: Aşağı yukarı şunları söyledi. Benim durumum mu? Durumumu ne biliyorsunuz? Sizin gözünüzde alay edilecek zavallı biriyim. Sizi eğlendirecek bir çeşit soytarı olduğumu sanıyorsunuz. İstediğim zaman ayrıldığım karımın bütün servetine kavuşabilirim. Herhalde ben de o zaman sizin gibi hassiz ve açgözlü davranacağım. Bunun için hazır fakirken paramı alın sevgili yavrucuğum dedi. Fakat düşünün ki hatırımda kalan sözleri tekrar ediyorum. En iyisi Doktor Deruga'ya sorun. Bakalım bu sözleri söylediğini kabul ediyor mu?
2: Tanrı'nın anlattıkları olağanüstü bir yazardan beklenecek kadar nefis. Sözlerim sandığımdan daha iyi etki yapıyormuş. Herhalde bütün bunları söylemişimdir. Kaldı ki Bay Hase çok dürüst olduğu için yüzüne savurduğum küfürleri söze katmadı.
0: Konuyla ilgisi olmayan şeyleri anlatmadım. Herhalde anlatmam daha doğru olurdu. O anda nasıl duygularının esiri olduğunu, sözlerini düşünmeden sarf ettiğini anlardınız.
3: Bir dakika. Tanığın bu haklı sözlerine ben de avukatı olarak bir şeyler eklemek istiyorum. Tanığın biraz önceki ifadesinden Doktor Deruga'nın hiçbir zaman ciddiye alınmaması gerektiği açıkça görülüyor. Ancak İtalyanları tanıyan İtalya'da bulunmuş birisi bu konuda hüküm verebilir. Doktor Deruga'nın konuşması sahte bir hekimin pazarda nasır ilacı satmasındaki heyecanlı bir ifade tarzını hatırlatıyor.
1: Şimdi biraz önce bahsi geçen parayı ödeyip ödemediğine gelelim.
0: Bu konuda herhangi bir bilgim yok.
4: İstenen bilgiyi belki sanığın kravatındaki iğne verebilir.
2: Evet, o gün rehin verdiğim iğne bu.
3: Gerçekten 300 markı verdiniz mi? O anda bu kadar parayı nereden buldunuz?
2: İstediğim zaman 300 mark bulamayacağım mı zannediyorsunuz? İtalyan konsolosluğundan tercümeler, muayeneler için avans alabilirdim. Deruga'nın kafasında beyin var, patates değil.
1: Bay Hase, bu iğne sanığın o gün rehin verdiği iğnenin aynı mı?
0: Evet efendim.
1: Buyurun iğneyi Doktor Deruga.
2: Zavallı karımın hediyesi. Benim gibi bir otello'ya ısmarlamaymış gibi uyduğunu söylerdi.
1: Giriniz.
5: Sevgili başkan, sizi bu kutsal yerde hem de bu saatte rahatsız etmenin saygısızlık olduğunu biliyorum. Ama siz beni dışarı attırmayacak kadar naziksiniz. Bense bunu kötüye kullanmayacak kadar kibar değilim.
1: Hiç değilse mümkün olduğu kadar kısa sürsün Sayın Baroness.
5: Kısa keseceğim. Siz uzatmazsanız tabii Sayın Başkan. Söyleyeceklerim bugün bir ara elinize alıp bıraktığınız iğne ile ilgili. İğne öldürülen yeğenime büyük annesinden kalmıştı. Bu kıymetli hatıranın o insanın ellerinde olduğunu bilmek benim için dayanılmaz bir azap. Sizden iğnenin bana verilmesini sağlamanızı rica edecektim.
1: Size mi Baroness? Peki iğne size mi ait?
5: Tabii. Bildiğiniz gibi kadıncağızın en yakın akrabası benim.
1: Ama iğne yeğeninize ait değil ki. Onu kocasına hediye etmeyi uygun bulmuştu.
5: Maalesef. Ama sonra kocasından ayrıldı. Namuslu insanlar böyle durumlarda hediyelerini geri verirler. Hem o karısını öldürdü. Herhalde karısının iğnesini taşımasına izin vermezler. Görüyorsunuz sözü uzatan sizsiniz.
1: Kısa kesmemi istediğinize göre derhal söyleyeyim, arzunuz gerçekleşemez. Doktor Deruga mahkum olsa dahi ona ait bir şeyi elinden alamayız. Hele daha mahkum olmadığına göre. Kusura bakmayın, sizin yeğeninizi öldürmüş olması ihtimali bu işi sizin veya benim yapmış olmamdan daha kuvvetli değil.
5: Sayın Başkan.

0: Adaletin temsilcileri insan haklarına olan inançlarını kaybediyorlar galiba.
1: Hakkınıza kavuşursunuz Sayın Barones. Biz çalışmamız, araştırmamızla başaramazsak Tanrı lütfunun gerçeği meydana çıkaracağına eminim.
0: Ya iğne? Hakkım olan bu en güzel parça o adamın ellerinde mi kalacak?
1: Bunun kabahatini bize değil büyük annenize yükleyin.
0: Siz sert, zırhlı, tesir edilmez bir hukukçusunuz.
1: Aynı zamanda güzel hanımların cazibelerine hiç dayanamayan biri.
2: Deruga Davası adlı sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Macaristan'da özgürlük ateşini yakan, özgürlük savaşçısı ve Macaristan demokrasisinin babasının ismini daha önce duydunuz mu? Aslında biz Türklere hiç de yabancı değil. ...1848 yılında Avrupa'da başlayan ihtilal hareketleri Avrupa'nın siyasi dengesini tamamen değiştirmişti. Yüzyılın başında Viyana'da var olan katı yönetim tarzı da bu değişimden nasibini almıştı. Macar bağımsızlık hareketlerinin temelleri ise aslında Macar topraklarında Osmanlı hakimiyetinin bitip Habsburg egemenliğinin başladığı zamana denk gelir. Bu dönemde Avusturya, Macaristan üzerinde sert bir hakimiyet rejimi kurmuş ve Macar halkı da silahlanıp Avusturya İmparatorluk ordularına karşı koymaya başlamıştı. İlk isyanı İmre Tököli ateşledi fakat Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında başarısız olmasıyla Tököli Osmanlı Devleti'nin desteğini yitirdi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu direnişi tekrar ayağa kaldırmak isteyen 2. Ferenc Rákóczi maalesef Macar halkını hayal kırıklığına uğratmıştı. Üst üste iki başarısız bağımsızlık hareketinin ardından halk hem ümitsiz hem de çok fazla kan kaybetmişti. Yaklaşık 150 yıllık sessizlikten sonra Avrupa'da başlayan özgürlük hareketleri, Macar ulusunun da tekrar bağımsızlık isteğini kamçıladı ve yeni liderleriyle birlikte özgürlükleri için ayaklandılar. İşte o isim Lajos Kossuth.

Lajos Kossuth bir Macar milliyetçisi ve devlet adamıydı. 1802'de Macaristan'ın Monok şehrinde doğdu. Fakir düşmüş asil bir aileden geliyordu. Budapeşte Üniversitesi'nde hukuk tahsili yaptıktan sonra 1832'de parlamentoya girdi. Macaristan uzun zamandan beri Avusturya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı ve Avusturya İmparatoru aynı zamanda Macaristan Kralı da sayılıyordu. Kossuth çeşitli gazetelerde bu yönetimin karşısında olduğunu bildiren yazılar yazıyor, Macaristan'ın Macar asıllı hükümetler, memur, asker ve subaylarca idare edilmesini, kanunlarla sınırlandırılan hürriyetlerinin genişletilmesini savunuyordu. Bunun üzerine 1837'de 4 sene hapse mahkum olup 22 ay yattıktan sonra siyasi aftan faydalanarak çıktı. 1841'de çıkardığı Peşti gazetesinde yazdığı makalelerle Macaristan'da güçlü bir uyanış hareketini başlatmış oldu. ...1844'te Milli Birlik Teşkilatı'nı kuran ve 1847'de Peşte temsilcisi olarak parlamentoya giren Lajos Kossuth, 1848'de kurulan hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 1848'de Avusturya'da baş gösteren karışıklıklardan faydalanmak isteyen Lajos Kossuth, Milli Savunma Komitesi'nin başkanı sıfatıyla Macar ordusunu ayaklandırdı. Ülkeye egemen olarak Avusturya İmparatorluğu'nun da kabul ettiği parlamenter bir rejim kuruldu. Ancak bunu da yeterli görmeyen Lajos Kossuth, tamamen özgür olabilmek için parlamentoyu dağıtarak sadece Macar asıllılardan meydana gelen bir hükümet kurdu. Bunun üzerine Aralık 1848'de Avusturya kuvvetleri başkente girdi fakat Macar ordusu Avusturyalıları mağlup ederek Budapeşte'yi ele geçirdi. 14 Nisan 1849'da Habsburg hanedanını tahttan uzaklaştırdı ve Lajos Kossuth, Macar Milli Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti. Bu yaşananların işgali altında bulundurduğu Lehistan'ın örnek almasından korkan Rusya, Habsburg Hanedanı adına Avusturya'ya müdahale etti. Lajos Kossuth'un isyanı kanlı bir şekilde bastırıldı ve Habsburg hanedanı tekrar tahta geçirildi. Devrim hareketi bastırılan Lajos Kossuth ve kurtulabilenler sınırı geçerek Osmanlı'dan iltica hakkı talep ediyor ve kabul ediliyorlardı. İlk olarak İstanbul'a geliyor, kısa bir süre sonra da Kütahya'ya yerleşmeleri kararlaştırılıyordu. Monarşi rejimlerine karşıtlığı ve demokrasi isteğiyle tanınan Lajos Kossuth, doğal olarak Osmanlı yönetim sistemine de karşı olmalıydı. Buna rağmen Osmanlı'ya iltica talebinde bulunması da enteresandır. Lajos Kossuth, Kütahya Börekçiler Mahallesi'nde daha sonra Macar Evi olarak anılacak ve halen resmi bir müze olan iki katlı bir evde 18 ay geçirir. Ben Türklere şükran ve minnet borçluyum. Bunu mukaddes ve aziz bir mükellefiyet olarak kabul ediyorum. Türklerin milli hususiyetlerine ve asaletlerine karşı büyük bir saygı duyuyorum ve onları çok takdir ediyorum, diyen Lajos Kossuth, iki sene Türkiye'de kalır. Onunla beraber gelenlerin büyük bir kısmı da Osmanlı vatandaşlığına geçer ve Müslüman olarak önemli hizmetlerde bulunurlar. 1851'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin bu Macar diplomatı ABD'ye kabul etme kararı almasının ardından, Lajos Kossuth ve beraberindekiler İzmir'e kendisini almaya gelen bir ABD zırhlısıyla Anadolu topraklarından ayrılır. Ülkede törenlerle karşılanır ama maalesef Macaristan'ın özgürlüğü için aradığı desteği bulamaz. Hayatının son yıllarında Torino'ya yerleşir. Macaristan'ın Avusturya monarşisiyle uzlaşmaya doğru gidişini kalbinde büyük bir acıyla izler. 1867 uzlaşmasını imzalanmasından hemen önce bu kararı lanetleyen açık bir mektup yayımlar. Bu Kassandra mektubu, uzlaşma karşıtlarını harekete geçirse de kararın kabul edilmesini ve sürdürülmesini engelleyemez.
Macaristan'ın yeni liderinin kendisinin sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğu ilkeleri reddettiğinin farkında olarak son yıllarını yalnızlık, yoksulluk ve artan hastalıklar içinde geçirir. 1894 yılında ölümünden sonra cenazesi Macaristan'a getirilir ve tüm ulusun katıldığı bir yas töreniyle defnedilir.

Lajos Kossuth 1860'da yayınlanan Sürgünümün Hatırası adını taşıyan anılarında Osmanlı topraklarındaki günlerini şükranla anar. Hayatımı ve hürriyetimi, beni ve arkadaşlarımı muhafaza eden Türklere borçluyum ifadesini kullanır. Kütahya'nın tarihi miraslarından olan Kossuth Müzesi'ne adını veren Macar milli kahramanı, Türkiye ile Macaristan arasında kıymetli bir dostluk bağı oluşturmuş, bu dostluk bugün hala kardeş şehirlerle devam ettirilmektedir. Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın yıl dönümü her yıl Kossuth Müzesi, diğer adıyla Macar Evi bahçesinde büyük bir coşkuyla kutlanmakta, Türk ve Macar ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Macaristan'ın demokrasi önderi Lajos Kossuth'un Kütahya'daki ikametgahı sonrasında belgelenen el yazmalarından, onun Türkçe dil bilgisi üstünde çalıştığı görülmüştür. Merak edenler ve yolu Kütahya'ya düşenler için bu çalışması Kütahya'da kaldığı Macar evinde sergilenmektedir.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Diğer mektubumuzsa Çin'den, Long Dongfang'dan. Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, sizinle yazılı etkileşim içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genelde daha çok TRT İngilizce kanalını izliyorum ama Çince yayınlarınızın tam da Çin'deki dinleyicilere hitap ettiğini düşünüyorum. Yayınlarınız bende Türkiye'ye seyahat etme isteği uyandırdı diyebilirim. Çin'de Sonbahar Ortası Festivali yaklaşmakta. Tüm TSR Çince ailesini bu vesileyle kutluyorum. İş hayatınızın başarılı geçmesini dilerim. Bir gün Ankara'da sizlerle buluşmak dileğiyle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu

0: uçağı AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152 Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında biri bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4:10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık Kızılada fenerinin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiye'li balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Şimdi müzik zamanı.

Şimdi radyoyu açtım. Şarkımız çağırıyor. Başka bir boyuttan seslenir gibisin. Deniz kıyısında dolaştım ya. Evet, izler silinmiş. Bence duruyor hala. Dalgalar bizden yana. Ama kuşlardan bir haber yok. Belki de başka bir yöne göçüyorlar.

sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin de devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyleyerek yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Erdoğan, doğrudan hızlı tren ulaşan il sayısının 2028 itibarıyla 27 şehre çıkarılacağını da belirtti. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ağrel ve Saymaz hakkında adli kontrol kararı verildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa'da fon soruşturmasına değindi. Ala, yanlış yapanlar cezalandırılır, soruşturulur, incelenir. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, dedi. Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar belirlenen takvim çerçevesinde sürdürülüyor. Bu kapsamda iki kamu katılım bankasının payları Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanları CHP'den attığını söyledi. Mahkeme kararına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Partiden atmazsam kirli insanlarla beraber yol yürüyeceğim, bu olmaz," dedi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kaçak katlar için yıkım kararı alındığına ancak yıkımın gerçekleşmediğine yer verildi. Bina sahibi, şantiye şefi ve mimar kusurlu bulundu. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Beş kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmasının sürdüğü binanın molozları arasında deniz kabukları ve düz demirler dikkati çekti. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 6 kişi tutuklandı.

yakalandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kurulu ise olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Büyük Türkiye'nin inşası için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Terörsüz Türkiye'ye geleceğe bırakacağımız en önemli miraslarımızdan biri dedi. İstanbul Havalimanı'nda üst aramalarında 8 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki APA ve Kral Halit Uluslararası Havalimanları'na hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok yapıcı bir görüşme yaptığını söyledi. Trump görüşmede Rusya'nın ABD ve küresel pazara derhal 300 bin ton dizel yakıt sağlaması konusunda mutabakat kalındığını belirtti. ABD'de ve tüm dünyada dizel fiyatlarının rekor hızla düşeceğini iddia etti. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'da yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı hazırlayanlar Selengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan var. Kanun Ne Diyor'da bu hafta uluslararası hukukta soykırım, savaş suçu ve hukuki sonuçlarını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Programımızı hazırlayanlar Selengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Uluslararası hukukta soykırım suçu nasıl tanımlanıyor? Savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan hangi yönleriyle ayrılıyor?
2: Evet, bazen bir haber izlerken hepimizin söyleyecek sözleri aslında kalmıyor. Sözlerimiz kifayetsiz kalıyor. Evlerinden çıkarılan aileleri görüyoruz. Yakınlarını arayan, vefat etmiş yakınlarının annesini, babasını, hatta çocuklarını arayan insanları görüyoruz. Önce insan olarak tabii ki bu durumlara tepki gösteriyoruz. Sonra aynı olaylarla ilgili farklı haber sitelerinde, farklı televizyon kanallarında, haber bültenlerinde farklı ifadeler duyabiliyoruz. Bir yerde yaşanmış olayla alakalı savaş suçu olarak nitelendirme görüyoruz. Başka yerde insanlığa karşı suç. Başka bir haber kanalında ise soykırım suçundan söz ediliyor. Özellikle farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız aynı olayı farklı dillerde ve farklı kavramlarla anlatılmasıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. En başta tabii ki şunu söylemek isteriz. Bu ayrımları yapmak, bu şekilde insanlığa karşı suç, soykırım veya savaş suçu olarak yapmış olduğumuzu nitelendirmek, tabii ki insanların arasını sınıflandırmak veya bir mağduriyetin diğer mağduriyetten daha hafif kaldığını, daha önemsiz kaldığını göstermek için yapmış olduğumuz ayrımlar değil. Tabii ki bir anne için, şu an Gazze'de zaten görüyoruz, evladını kaybetmenin acısı, mahkemenin suçun adını nasıl koyduğuna göre tabii ki hafiflemeyecektir. Ancak tabii ki hukuk açısından, hukuk bakımından doğru nitelendirmek de önemlidir. Çünkü bahsetmiş olduğumuz suçların bir de ceza karşılığı olacaktır. Yani tabii ki bize göre soykırım olarak görünen bir şey uluslararası hukukta soykırım olarak olmayabilir. Ya da savaş suçu dediğimizde uluslararası hukukta savaş suçu olmayabilir. Tabii ki bunların karşılığında da bir ceza verileceği için nitelendirmelerin doğru yapılmış olması gerekiyor. İlk olarak soykırım suçundan bahsedecek olursak,

soykırım suçunun temelinde 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşmeye göre milli olarak kişilerin benlikleri, etnik olarak kökenleri, ırksal veya dini bir grup olmaları sebebiyle tamamen ya da kısmen yok edilme kastıyla belirli fiillerin işlenmesi soykırım olarak tanımlanıyor. Burada özellikle üzerine durmamız gereken ifade grubu yok etme kastı olacaktır. Yani yalnızca insanlara zarar verilmesinden değil, insanların mensubu olduğu topluluğun, bu etnik olarak belli bir topluluk olabilir, millet olarak bir topluluk olabilir, dini olarak bir topluluk olabilir. Tamamen buradaki amaç bu grubu yok etme kastı olacaktır soykırımdan bahsedebilmemiz için. Bir insana dininden dolayı veya etnik kimliğinden dolayı saldırılması evet çok ağır bir suçtur. Ancak her olayda tek başına otomatik olarak bu soykırım anlamına gelmeyecektir. Soykırım bakımından ayrıca o kişinin mensubu olduğu grubu tamamen veya önemli bir bölümünü yok etme hedeflenmiş olması gerekiyor. Hukukta zaten biz bunu özel kast diyoruz. Soykırım suçları içinde bu özel kast ayrılıyor. Burada ayrımcılık, düşmanlık veya nefret bu değerlendirmede önemlidir. Ancak eğer bir topluluğa yapılan bu saldırıda amaç eğer topluluğu yok etmek değilse burada soykırım olarak nitelendiremiyoruz dediğim gibi. Bir diğer önemli noktada da genellikle soykırım dediğimizde toplu öldürmeler olarak akıllara gelebiliyor. Ancak soykırımın yalnızca toplu öldürmelerle de işlenmiş olması onun soykırım olması anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda toplu öldürmeler olmasa bile soykırım olarak nitelendirebiliyoruz biz. Sözleşmede ve Roma statüsünde grup üyelerinin yani bahsetmiş olduğumuz gibi etnik olarak, milli olarak, ırksal veya dini olarak bir grubun grup üyelerinin öldürülmesinin yanında ağır bedensel veya ruhsal zararı uğratılmaları da soykırım olarak değerlendiriliyor. Yine grup içerisinde doğumların engellenmesi yani o grubun çoğalmasını engellemek de bazı durumlarda soykırım olarak değerlendiriliyor. Ya da grubun mevcut çocuklarını ya da mevcut gruptaki kişileri alıp farklı bir gruba nakledilmesi ya da farklı bir kimlik olarak, vatandaşlık olarak onların vatandaşlıklarının değiştirilmesi de bunların hepsi tabii ki soykırım olarak nitelendiriliyor. Yani soykırım için yalnızca bir kişinin bir grubun topluca öldürülmesi değil, o grubun çoğalmasını engellemek ya da fiziksel olarak, ruhsal olarak ağır bedensel zararlara uğratılması da soykırım olarak değerlendiriliyor. Hatta örneğin bir topluluğun temel gıdaya ve temiz suya ulaşımının erişiminin engellenmesi de o topluluğu fiziksel olarak yok etme amacıyla yapıldığı için bu gibi durumlarda da yalnızca burada silahla ya da bir bombayla bir kimyasal maddeler kullanarak öldürülmesi bakımından tamam o zaman bu yoksa soykırım yoktur diyemeyeceğiz. O kişinin temiz gıdaya ve temiz suya erişimi eğer onu fiziksel olarak yok etme amacıyla yapılıyorsa burada da tabii ki soykırım suçundan bahsedeceğiz. Özellikle insanları normal yaşamları, standart yaşamlarını sürdürmelerine engellenen gibi durumlarda da doğrudan burada öldürme yoksa soykırım yoktur diyemeyeceğiz. Kullanılan yöntem kadar o yöntemle gerçekleştirilmek istenen sonuçta önem taşıyor çünkü. Yine aynı şekilde soykırım denilebilmesi için ölümler olması ile birlikte mutlaka milyarlarca, milyonlarca ölümün olması da yanlış bir düşünce. Hukukta böyle bir noktada soykırım için şu kadar kişinin vefat etmiş olması gibi sabit bir sayı da bulunmuyor. Bununla birlikte sayı tamamen de önemsiz değil. Grubun yalnızca bir kısmının yok edilmesi bile amaçlanıyorsa ve hedef alınan kısmın grup bakımından esaslı bir bölümü vefat etmişse bu gibi durumlarda doğrudan soykırım suçundan bahsedebiliriz. Hatta Srebrenica bu ayrımı somutlaştıran en önemli yargısal örneklerden biri. Temmuz 1995'te binlerce Bosnalı Müslüman erkek ve erkek çocuğunun öldürülmesi eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarında soykırım olarak kabul edildi. Mahkemenin 19 Nisan 2004 tarihli temyiz kararında bu ülkede soykırımın işlendiği açıkça ortaya konuldu bu yerde. Burada bütün Bosna'daki Müslümanların yok edilmiş olması tabii ki aranmadı. Ya da Bosna'daki Müslüman erkek ve erkek çocuklarının tamamının öldürülmüş olması sayıca belli bir oranın arandığını da biz görmüyoruz. Buradaki Müslüman topluluğunun bir grubun, korunan grubun önemli bir parçasının ve eylemlerin aslında oradaki grubu yok etme amacıyla yapıldığı mahkeme tarafından, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kanaat verildiği için burada doğrudan bir soykırım suçunun yapıldığı uluslararası alanda kabul edildi. Bu kararın bize anlattığı şey de aslında şu, bir suçun belirli bir şehirde veya bölgede gerçekleşmesi onun soykırım olmasını engellemiyor. Aynı şekilde grubun bazı üyelerinin

0: Hayatta kalması da tek başına soykırım değildir dememizi, bu ifadeyi kullanmamıza engel değildir. Hukuk yalnızca geriye kalan kişinin nasıl kaldığı, ne kadar kişinin kaldığıyla değil, buradaki olayın etkisini, buradaki olayın aslında amacını, bu oradaki gruba yapılan saldırının aslında niteliği ve amacına bakıldığında, doğrudan o grubu yok etme amacıyla yapılmış olması sebebiyle uluslararası arenada, uluslararası alanda bu durum tabii ki soykırım olarak nitelendirildi. Yine Ruanda yargılamaları da soykırımın işleniş biçimleri bakımından önemli bir örnek olarak hukukumuzda yer alıyor. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi 2 Eylül 1998 tarihli kararında tecavüzün soykırımı gerçekleştiren bir fiil olarak değerlendirilebileceğini kabul etti. Burada belirleyici olan cinsel şiddetin korunan grubu yok etmeye yönelik amaçla bağlantısıydı. Dolayısıyla hukuk burada yalnızca öldürmeyi değil, insanların bedenlerine ve ruhlarına yönelmiş olacak ağır saldırıları da dikkate aldığını bu Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi kararından da görüyoruz. Burada aslında asıl amaç dediğimiz gibi öldürmek değil ya da soykırım suçunun neticesinde mutlaka bir ölüm olayının gerçekleşmiş olması değil, insanların beden olarak ağır ruhsal çöküntülerinin de ağır saldırılarında dikkate aldığını söyleyebiliriz. Tam bu noktada günlük dilde sıkça kullanılan etnik temizlik ifadesine de değinmek istiyorum Tülin Hanım. Bir topluluğu yaşadığı bölgeden zorla uzaklaştırmak ile o topluluğu fiziksel olarak yok etmeyi amaçlamak aslında aynı şey değil. Bu nedenle her zorla yerinden etme kendiliğinden soykırım olarak sayılmıyor hukukta. Ancak yerinden etmenin gerçekleştiriliş biçimi ve devamında eşlik eden diğer fiiller soykırım değerlendirilmesinde çok önem taşıyor. Bir grubu yerinden çıkarmak ile o grubu tamamen yok edercesine yapılmış olan fiillerin günlük hayatta karşımıza çıkması tabii ki burada artık bir soykırımın olduğunu gündeme getirecektir. Soykırımdan sonra savaş suçlarına da kısaca değinmek istiyorum. Savaş suçlarına değerlendirdiğimizde merkezine silahlı çatışma tabii ki yer alıyor savaş suçları için. Silahlı çatışmayla bağlantılı ağır uluslararası insancıl hukuk ihlalleri olarak geçiyor. Ayrıca çatışmanın mutlaka iki devlet arasında da üç devlet arasında olmuş olması da gerekmeyecektir. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar da aslında savaş suçu olarak değerlendirilecektir. Yine sivillere karşı kasten saldırılma, işkence, bir ülkenin sivillerinin rehin alınması, yağma, gerekli şartlar oluştuğunda tabii ki bunları da biz savaş suçu olarak nitelendiriyoruz. Buradaki temel fark tabii ki suçun silahlı çatışma ile olan bağlantısı olacaktır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz. Savaşın başladığı tabii ki durumlar olabiliyor. Burada tamamen artık hukuk yoktur. Savaş çünkü hani çok önermesek de çok istemesek de aslında yapılıyor. Ancak burada tabii ki hukuka uygun alanlar da olabiliyor, sözleşmeler vesaire gibi. Ama zaten savaş var ve böyle şeyler olur sözü sivillerin hedef alınmasını tabii ki meşrulaştıramaz. Çatışmanın tarafları sivillerle savaşan kişiler arasında tabii ki ayrım yapmak zorundadır. Bir insanın karşı taraftaki toplumun üyesi olması, yani yalnızca karşı taraftan bir insan olması onun doğrudan saldırının meşru hedefi haline tabii ki getirmeyecektir. Başka bir deyişle aslında bir ülkenin veya topluluğun bütün insanlarını tek bir düşman kitlesi gibi görmek, bir savaşta sivilleri korumamak, bu aslında uluslararası alanda korunan temel ilkelerle asla bağdaşmayacaktır. Ayrıca savaş suçu için mutlaka çok sayıda mağdur bulunması da yine soykırım gibi gerekmeyecektir. Silahlı çatışmayla bağlantılı olarak koruma altındaki tek bir esire dahi işkence edilmesi bir ülke için savaş suçu olarak kabul edilip gerekli önlemlerin alınmasına yol açabilir. Bu nedenle dediğimiz gibi çok sayıda bir mağdurun bulunması, çok sayıda ölümlerin olması, vefatların olması da doğrudan savaş suçunu kendiliğinden sayı olarak, oran olarak getirmeyecektir. Tek bir kişinin dahi olması burada eğer devletin kendi hedeflerine vesaire bunlara aykırıysa savaş suçunun işlendiğinin kabulünü gerektirecektir. Yine insanlığa karşı suçlarda dikkatimizi sivil nüfusa yönelmiş yaygın ve sistematik bir saldırı olarak biz hukukta nitelendirmeler yapıyoruz. Öldürme, işkence, köleleştirme, hukuka aykırı olarak ağır özgürlükten yoksun bırakma, zorla yerinden etme veya ağır cinsel şiddet gibi fiillerde böyle bir saldırının parçası olarak gündeme gelecektir. Buradaki yaygın veya sistematik ifadesi üzerinde durduğumuzda yaygınlık saldırının geniş çapını ve çok sayıda insan etkilemesi olarak nitelendirilecektir. Sistematiklik ise fiillerin tesadüfi olmaması aslında bunların bir planlı şekilde örgütler tarafından düzenli bir şekilde yapılıyor olmasını anlamamız gerekiyor. Kanun lafzında yaygın veya sistematik dendiği için bunların her ikisinin bulunması gerekmiyor. Yaygın yapılıyor olması da doğrudan insanlığa karşı suçları gündeme getirecektir ya da sistematik olarak yapılması da bu suçu gündeme getirecektir. Örneğin bir ülkede sivillerin bir devlet veya örgüt politikası kapsamında düzenli biçimde evlerinden alınması, bulundukları bölgeden taşınmaları, hukuka aykırı olarak bir alanda tutulmaları ve işkenceye uğratıldığını düşündüğümüzde burada tabii ki insanlığa karşı suç işlendiğini söyleyebiliriz. Yine mağdurların mutlaka aynı etnik veya dini grup mensubu olması da gerekmeyecektir soykırım gibi. Bu nedenle zaten soykırım suçundan da insanlığa karşı suçlar bu yönüyle ayrılıyor. Yine savaş suçları gibi bunun bir silah zoruyla silahla yapılıyor olmasına da gerek yok. Kişinin bulunduğu yerden alınıp farklı bir alana bırakılması, özgürlüğünün hukuka aykırı bir şekilde yoksun bırakılması gibi durumlarında insanlığa karşı suçlar olarak yapıldığını ve bunların bu cezalarla cezalandırıldığı bu kişilerin söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarz bir de ayrımların bir de kamuoyuna yansıyan tarafları oluyor. Bazen bütün tartışma yalnızca soykırım kelimesinin aslında kullanılmaması da haberlere yansıyabiliyor. Dediğimiz gibi oysa bir dosyada soykırımın özel kastı ispatlanamadığında tabii ki kanun lafzında ya da verilen geçici mahkeme kararlarında soykırım olarak geçmese bile tabii bizlere göre soykırım olarak nitelendiriyoruz ancak hukukta maalesef bazı durumlarda gerekli değerlendirmeler yapılmadığı için farklı suç olarak da lanse edilebiliyor. Hatta Uluslararası Adalet Divanı'nda bu yönde verilmiş bir karar da var. Devletler tabii ki bu konuda uluslararası alana uymak zorunda. Uluslararası mahkemelerin, adalet divanlarının vermiş olduğu kararlara uymak zorunda. Ancak bir mahkeme kararında da suçun adının doğru yazılmamış olması onun o suç olmadığı anlamına tabii ki tüm yeterli incelemelerin tüm uluslararası mahkemeli kanallarının kullanılmış olması gerekecektir. Nitekim İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımın 3. yılında bu konuyu özellikle seçmiş bulunduk. Gazze'de yaşanan katliamları, açlığı ve zorla yerinden edinilmeleri Filistin halkının bu zulme karşı hayatta kalma mücadelesi de hepimizin kanayan yarası. Zaten Selin
1: Maalesef.
0: Hanım birazdan bu konuda detaylı açıklamaları yapacaktır.
1: Sayın Yiğit, Gazze'de yaşananları söylüyoruz hep. Soykırım, burada yaşanan soykırım suçu açısından nasıl değerlendiriliyor? Ruanda ve Srebrenica yargılamaları bu konuda nasıl yol gösterebilir
2: Evet,
1: bize?
2: Türkan Hanım da bahsetti zaten bu konuyu seçmemizin sebebi
1: Evet.
2: 7 Ekim 2023 tarihinin yarın 3. yıl dönümü oluyor olması. Ama biz aslında zulmün çok daha eskiden başladığını hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
2: Yine Gazze'yi konuşurken burada bir rakam olarak ya da bir raporun arkasında bir insan olduğunu, bir insan hayatının söz konusu olduğunu da kesinlikle hatırlamak gerekiyor. Bu gibi bir veri gözüyle kesinlikle bakmıyor olmak lazım. Burada bir çocuğun bir yarım kalan okul hayatından, evladını arayan bir anneden, ilaca ulaşamayan bir hastadan söz ediyoruz. Burada da yine bizim Türkan Hanım'la birlikte hukukçu olarak görevimiz de bu acıları doğru hukuki kavramlarla hem anlatıyor olmak hem de sorumluluğun nasıl ortaya çıkarılacağını açıklıyor olmak buradan dinleyicilerimize. Yine buradan bir insan hayatını kaybetmesine yol açan bu kararın kim tarafından verildiği, yardımın hangi gerekçelerle engellendiği, önlenebilecek bir ölümün neden önlenmediğini soruyor olmak adalet arayışının tabii ki de başlangıcı olacak. Burada bizim yapmış olduğumuz açık bir tespit var en başta. Burada işgalci İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak değerlendirilmesinin ciddi ve somut hukuki dayanakları var. Bunun ilk dayanağı aslında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kurmuş olduğu Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu'nun kendi düzenlemiş olduğu raporları. 16 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan bir raporuna baktığımızda, bu raporu incelediğimizde İsrail'in Gazze'de olan Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucunda kesin bir şekilde bu rapor 2025 yılında sonuca varıyor. Komisyona bakıyoruz. Yine komisyon Haziran 2026 tarihinde de çocuklara yönelik eylemleri inceliyor ve bu incelemiş olduğu raporda da soykırımın sürdüğü yönünde değerlendirmesini tekrardan yinelemiş oluyor. Burada dediğim gibi 7 Ekim'e vurgu yaparken işgalin o tarihte başlamadığını da kesinlikle unutmuyor olmak lazım. Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli bir danışma görüşü var. bu danışma görüşüne baktığımızda İsrail'in işgal altındaki bu Filistin topraklarında devam eden bu varlığının hukuka aykırı olduğunu zaten buradaki mahkeme kesin bir şekilde danışma görüşünde belirtiyor. Gazze bakımından

yandan da hem İsrail'in 2025'te askerlerini oradan çekiyor olması, ama orada halen sürdürmüş olduğu, etkili bir şekilde kontrol biçiminde yapmış olduğu ve işgal hukukundan doğan yükümlülükleri de yine ihlal ettiği ve aynı zamanda bu yükümlülüklerinin ortadan kalkmadığı, yani burada işgalci devletlerin de işgal hukuku kapsamında bazı sorumlulukları, yükümlülükleri hali hazırda devam ediyor. Buna rağmen hem işgali haksız bir şekilde işgal ettiği, hem de bunun yanında kendi yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmediğini burada Uluslararası Adalet Divanı kendi danışma görüşünde söylemiş oluyor ve bunlar hep dediğim gibi uluslararası hukuki metinler, uluslararası geçerliliği olan metinler ve dolayısıyla yine işgalci İsrail'in de sorumluluğunu tartışıyoruz. Evet, İşgal ettiği burada topraklarda yaşayan insanların hayatını ve temel ihtiyaçlarını koruma yükümlülüğünü de kesinlikle altına çizmemiz gerekiyor. Bu aşamada yine dediğim gibi her ne olursa olsun bir bebeğin, bir hastanın, bir yaşlının yaşam hakkı da hiçbir gerekçeyle ortadan kaldırılacak nitelikte değil. İşgal olsun ya da farklı bir şey olsun. Kesinlikle böyle bir nitelendirme yapmıyoruz. Yine Cenevre Sözleşmesi'ne bakıyoruz. Bir kişinin kendisinin işlemediği bir fiil nedeniyle cezalandırılıyor olması ve toplu bir cezalandırmayı kesinlikle yasakladığını görüyoruz. Yine şu anki güncel duruma baktığımızda bu tarih itibariyle ateşkes haberleri evet oluyor. Ama burada insanların günlük hayatı arasında büyük bir mesafe olduğunu görüyoruz. Bir yandan ateşkes haberleri evet geliyor, bunları görüyoruz, resmi bir şekilde taraflar da onaylıyor. Ama günlük orada yaşayan insanların hayatlarına bakıyoruz. İnanılmaz bir mesafe olduğu ve ateşkesin hiçbir şekilde uygulanmadığını görüyoruz insanların günlük hayatlarında. Yine 6 Ekim 2026 itibariyle, yani bugün itibariyle ulaştığımız bu Birleşmiş Milletler verilerine bakıyoruz. Burada İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin 5 Ekim'de yayınlamış olduğu ve 2 Ekim tarihinde hazırlanan bir rapor var. Bu rapora baktığımızda da yine Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde günlük hava saldırılarının sürdüğünü söylüyor. Ve dediğim gibi sadece bu rapor 4 gün öncesine ait bir rapor. Yine kritik insani malzemelerin girişinde kısıtlamaların sürdüğünü, sağlık hizmetlerinin ve kış hazırlıklarının tamamıyla aksadığını söylüyor ilgili rapor. Yine aynı rapora bakıyoruz. Yine bugün günümüzde nüfusun %74'ünün tankerlerle taşınan içme suyuna bağımlı hale yaşadığını görüyoruz bu raporla birlikte. Yine su arıtma sistemlerinde ihtiyaç duyulan bu yedek parçaların ve ekipmanların hepsinin yetersiz olduğunu, insanların içilebilecek suya erişiminin çok ciddi bir şekilde kısıtlandığını görüyoruz. Yine bir diğer raporun değerlendirilmiş olduğu şey de açlık bakımından da aynı şekilde durumun daha da aslında vahim olduğunu görüyoruz. Dünya Gıda Programı'nın yine 30 Eylül 2026 tarihli açıklamasına bakıyoruz. Orada da Gazze nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sinin akut gıda güvensizliği yaşadığını söylüyor ilgili rapor. Yine bunu günlük dille aslında anlatacak olursam da insanların yeterli bir şekilde beslenmesinin tamamıyla engellendiğini, önüne bir sürü aslında hukuki, onlara göre hukuki olduğu söylenen bazı sebeplerin çıkarıldığını görüyoruz. Yine kurum buradaki Dünya Gıda Programı'ndan sağlanan iyileşmelerin de büyük ölçüde devam eden insani yardımlara bağlı olduğunu söylüyor. Yani yardımlarla beraber bu şekilde bir iyileşmenin olduğunu, ama tabii ki yine buradaki gıda güvensizliğinin de ortaya çıktığını görüyoruz maalesef. Bu nedenle burada yardımın sürekliliği de hayati önem taşıyor. Yine üstelik yine Birleşmiş Milletler'in son durum raporunu tekrardan ele aldığımızda finansman eksikliği yüzünden de bu aydan itibaren hem sıcak yemek hem de gıda paketi dağıtımlarının da azalabileceğini söylüyor Birleşmiş Milletler. Yine buradaki giriş kısıtlamaları olsun, güvensizlik olsun ya da kaynak yetersizliği olsun, yine bunlarla birlikte sivil halka yönelik saldırılarda maalesef şu an hali hazırda Gazze halkının gerçeğini bize gösteriyor. Yine Gazze'de yaşanan bu yardımlar açısından yaşanılan asıl sıkıntı, ihtiyaç duyulan bu yardımın zamanında yeterli miktarda ve güvenli biçimde insanlara ulaşmasının işgalci İsrail tarafından engelleniyor olması ve çok açık bir şekilde bunun yapılıyor olması. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 Ekim tarihli, dün tarihli açıklamasına bakıyoruz ve burada onaylanan yardım yüklerinin dahi yalnızca tek bir yerden girişine izin verildiğini söylüyor ilgili açıklamada. Yine aynı açıklamaya baktığımızda bir protez olsun ya da bir yardımcı cihazlardan oluşan bir sevkiyatın dahi 6 ay içerisinde 4 kez reddedildiğini ve bu sevkiyatın bile en az 6 aydır beklediğini söylüyor ilgili rapor. Yani burada bir uzvunu kaybetmiş bir insanın yeniden yürüyebilmesine yardımcı olacak bir malzemeden söz ediyoruz. Bu malzemelerin dahi hayati önem taşıdığı bilinmesine rağmen girişinin İsrail tarafından engelleniyor olması ve burada da doğrudan bir soykırım suçunun ortaya çıktığını bu şekilde biz görmüş oluyoruz. Bu tabloyu da dediğim gibi anlatmış olduğum bu şeyleri soykırım hukuku açısından değerlendirdiğimizde

0: burada bizim temel aldığımız ölçüt soykırım sözleşmesi. Yine bu sözleşme Türkan Hanım da bahsetti. Hem ulusal, etnik, ırksal ya da dini bir grup olabilir. Sırf o grup olduğu için tamamen ya da kısmen yok etme kastıyla gerçekleştirilen belirli fiilleri bir soykırım olarak tanımlıyoruz hukuki olarak. Yine burada o kişilerin ağır bedensel ya da ruhsal zarar veriliyor olması ve grubun fiziksel bir yok oluşa götürecek yaşam koşullarının da kasten dayatılması, doğumlarını önleme yönelik tedbirlerin uygulanması, çocukların zorla başka bir gruba aktarılması da bu soykırım kapsamı içinde. Dolayısıyla bir soykırım nitelendirilmesinde İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli koşulların ne yapıldığını da, yani bu koşullara da ne yapıldı, bunlar da engellendi mi vesaire, bunların da incelemesinin kesinlikle ele alınması gerekiyor. İncelemesinin de detaylı bir şekilde yapılıyor olması lazım. Tam bu noktada da aslında Ruanda yargılamaları bizim için önemli bir yol gösterici. Bu da Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara bakıyoruz. Yine insanları hemen öldürmeyen ama sonunda grubun fiziksel yıkımını amaçlayan yöntemlerin de soykırım kapsamına girdiğini açık bir şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi söylüyor. Yine burada yetersiz beslenmeye mahkum edilmesi insanların, sistematik bir biçimde insanların evlerinden sürülmesi ve zorunlu sağlık hizmetlerinin asgari düzeyde dahi sağlanamıyor olması da yine bu şekilde soykırım suçunun oluştuğunu gösteren yine buradaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir kararı. Bunu Gazze açısından değerlendirdiğimizde orada hem gıda, bir su, barınma ve sağlık hizmetlerine ilişkin bu olguların neden soykırım incelemesinin merkezinde olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Yok etme kastıyla bağlantısı kurulabilen bu tür uygulamalarda hukuken doğrudan öldürme fiilleriyle eşdeğer kabul edilecektir ve soykırım olarak nitelendireceğiz bu hukuki olarak da bu ilgili eylemleri. Yine özel kasta baktığımızda herhangi bir şekilde her dosyada bir farklı bir emir olsun ya da farklı bir şekilde belge olmasını biz beklemiyoruz. Ne Ruanda Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara baktığımızda da tamamıyla hukuken baktığımız şey bu kastın eylemlerin genel bağlamı, yaygınlığı, sistematik niteliği ve aynı gruba yönelip yönelmediği. Yine bununla alakalı Gazze bakımından yapılan açıklamalara bakıyoruz, orada alınan kararlara bakıyoruz ve bu kararların uygulanışına baktığımızda bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde biz bugün diyebiliyoruz ki, hukuki olarak da diyebiliyoruz ki, Gazze'de şu an bir soykırım suçu işleniyor, insanlara karşı bir suç işleniyor. Yine Ruanda'dan örnek verecek olursam, hem de radyo programında özellikle hatırlatılması gereken bir başka bir örnek. O dönem yine Ruanda'da soykırım yaşandığı dönemde yayın yapan bir radyonun yayınları da soykırıma doğrudan ve alenen teşvik nedeniyle yargılamaya konu olabiliyor. Mahkeme bir topluluğun bütün üyelerinin düşman olarak gösteriliyor olması ve yok edilmelerine yönelik çağrıları inceliyor. Ve burada da yani her ağır söz kendiliğinden aynı suçu oluşturuyor diyemiyoruz mahkeme olarak da, hukuk olarak da. Ama sonuçta böyle bir çağrının oluyor olması ve bu çağrının da bir topluluğa yöneltiliyor olması, o kişileri hedef gösteriyor olmasının da yine soykırım suçuna sebep olabileceğini mahkeme yine kendi kararında söylemiş oluyor. Bununla alakalı da yine silahlı çatışma sırasında sivilleri kasten hedef alıyor olmak, askeri hedef niteliği taşımayan bu sivil yapılara saldırıyor olmak ya da sivilleri savaş yöntemi olarak aç bırakıyor olmak da savaş suçları arasında. Tamamen soykırım olarak nitelendiremediğimiz bu suçlarda savaş suçu dediğimiz ya da insanlığa karşı suçlar kapsamında olan bu değerlendirme yaptığımız alana girmiş oluyor aslında. Yine burada yine hesap sorma dediğimiz, buradaki hukuki olarak hesap sorma sürecine geldiğimizde Lahey'deki bu iki mahkemenin de görevini bizim ayırmamız gerekiyor. Hem Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın açmış olduğu biliyorsunuz bir davada İsrail Devleti'nin soykırım sözleşmesinden doğan sorumluluğunu inceliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bakıyoruz. Burada gerçek kişilerin ceza sorumluluğunun ele alındığını görüyoruz. Ne dediğim gibi bu mahkemelerin de uluslararası hukuk kapsamında da oldukça detaylı bir şekilde aslında bütün verileri, somut bir verileri hepsini topladı ve hem bu mahkeme kararlarıyla hem de bununla alakalı verilmiş olan hazırlanan raporlarla hem de dediğim gibi daha yeni tarih, dün tarihli, 4 gün önce tarihli Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu yine açıklamış olduğu verilerle diyebiliyoruz ki evet, burada hala maalesef soykırım suçu işleniyor ve bu suç işlenmeye her geçen gün devam ediyor. Soykırım suçunun yanında da insanlar karşı suçlarının da işlendiğini çok açık bir şekilde hukuki olarak söyleyebiliyoruz.
1: Evet, İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırımı kınıyoruz. Biraz önce de bu soykırımın bitmesini diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız
0: Biz
1: için.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Selen Güliyet ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli iki özellik düşünmek ve konuşmaktır. Konuşmak aslında sesleri çıkarmaktır. Dilin, yani konuşmak için ses çıkarmanın kaynağının ilk insana kadar gittiği bir gerçek. Tabii ki ses vardı ama bilgi yoktu. Şimdi ise dünya bilgi çağını yaşıyor. Bilgi için en önemli güç eğitimdir. Bu güce ulaşmanın en önemli anahtarı da dildir. Evimizde konuşulan dili öğrenmekle dil eğitiminin tamamlandığını sanmak birçok sorunu doğuruyor. Biz ana dilimizi biliyor muyuz, yoksa bildiğimizi mi zannediyoruz? Ana dilini bildiğini sanmak bir dil bilincinin oluşmamasına da sebep olur. Çünkü ailemizin dilimizi ne kadar bildiğini konuşmayı öğrendiğimiz çağlarda bilemeyiz. Ancak uzun yıllar sonra anlarız. Erken yaşlarda, örneğin 15 yaşında ailemizin dilimizi ne kadar bildiğini, kelime haznesinin yeterli olup olmadığını merak etmeliyiz. İşte o zaman dilin bir dipsiz kuyu olduğunu, büyük bir hazine olduğunu anlarız. Türkçenin ses özellikleri iyi bilinirse herhangi bir kelimenin Türkçe olup olmadığı kolaylıkla ayırt edilebilir. Ana dile sahip çıkma bilinciyle anlamdaş kelimelerden Türkçe olanları seçmek de kolaylaşır. Ses ve yapı özelliklerine göre Türkçe olan kelimeleri kullanmaya özen gösterilmelidir. Şimdi bir film seyrediyoruz. Yabancı film ve dizilerde sık sık duyarız. Genç adam. Film çevirilerinde young man karşılığı olarak genç adam deniliyor. Delikanlı sözünün güzelliğini ve netliğini genç adam sözü yansıtmıyor ki. Ayrıca Türkiye'de genç denir de genç adam denmez. Radyo ve televizyon yayınlarında sık rastlanan söyleyiş ya da telaffuz yanlışları dinleyenlerin zihinlerinde bozuk bir dil alışkanlığının gelişmesine ortam hazırlamaktadır. Söyleyiş yanlışlarının bir kısmı dile özen göstermemekten, bir kısmı yeterince okumamaktan, bir kısmı dikkatsizlikten, bir kısmı yabancı dillere özenmekten, bir kısmı da acelecilikten kaynaklanmaktadır. Söyleyiş yanlışlarının temelinde dilin seslerini yanlış çıkarma yatar. Ancak konuşmanın dinlenebilir olması için kendi sesimizin de dinleyeni rahatsız etmemesi gerekir. Örneğin bağırarak konuşmak. Kişisel özelliği bağırarak konuşmak olan insanlar da vardır. Ancak bağırarak konuşmak her şeyden önce doğru bir konuşma değildir. Hem sesi kusurlu gibi gösterir, hem de konuşanla birlikte dinleyeni de yorar. Bağıra bağıra konuşmak eskiden ayıp sayılırdı. Böyle kişiler için nefesini boşa harcama diye nazikçe uyarı yapanlar bile olurdu. Ne kadar uyarılırsa uyarılsın, gene de bağırmaktan ve çok yüksek sesle konuşmaktan vazgeçemeyenler de bulunur. Konuşmada önemli olan cümlelerimizi bağırmadan söylemek ve bu şekilde kendimizi dinletebilmektir. Bağırmanın tersine fısıldar gibi konuşanlar da vardır ki kolay kolay anlaşılmaz. Fısıldayarak konuşmak yerine sesimizi yükseltmeden düşük tonda konuşmak daha yararlıdır. Sesimiz amacımızı anlatmalıdır. Çok hızlı veya çok yavaş konuşmak, sözcükleri yayarak ya da kesik kesik konuşmak, tek düze konuşmak, yetersiz ve yanlış duraklar yapmak, yapmacık olmak hep kusurdur. Söz sanatı güzel konuşmak demekse, güzel konuşmanın temelinde kelimelerin doğru telaffuzu yatar. Konuşmak namedir, musikidir ve zevk vermelidir. Bunun için de güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Formula 1 tarihini Schumacher öncesi ve Schumacher sonrası olarak ikiye ayıran hırsın, disiplinin ve hızın sembolü Michael Schumacher'den söz edeceğiz. Schumacher, adına yarıştığı pek çok markanın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan mühendislik zekasına sahipti. Ayrıca lider karakteriyle F1 pistlerinin gördüğü en kusursuz yarış pilotlarındandı. Kazandığı ilk iki şampiyonluğun ardından farklı bir markayı temsil etmek üzere gittiği İtalya'da ünlü fakat durağan bir kültürü adeta yeniden inşa etti. Kırmızı Baron unvanıyla 2000-2004 yılları arasında bu spora ambargo koyan Schumacher, toplamda 7 dünya şampiyonluğuyla adını tek kelimeyle marka haline getirdi. Onu diğerlerinden ayıran inanılmaz fiziksel kondisyonu ve teknik titizliğiydi. Yağmur altındaki ustalığı ona Rain Master unvanını getirdi. Herkesin pist dışına taştığı anlarda o, sanki ray üzerinde gidiyormuşçasına matematiksel mükemmelliyet sergiliyordu. Ancak bu büyük kariyerin ardında hüzünlü bir gerçekte yatar. Hızıyla ölüme meydan okuyan bu dev isim, 2013'teki kayak kazasıyla tam anlamıyla sessizliğe gömüldü. Bugün Schumacher, kendi ülkesi olan Almanya'da F1 pistlerini futbolla yarışır bir popülariteye ulaştıran adam olarak anılıyor. Ancak hala çok büyük sağlık sorunlarıyla boğuşan bu büyük sporcu, ailesinin ve milyonlarca hayranının kalbinde bir umut sembolü olarak da yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. İstanbul Esenler'de kültür ve sanat sezonu açıldı. Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Sezai Karakoç'un isminin verildiği sezonun açılışına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Ömer Çelik, bu çağa yeni bir şey söylemek istiyorsak Sezai Karakoç'un fikirleriyle sevgili olmalıyız dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de katıldığı Türk Dünyası Gençlik Buluşması'ndan iki müjde verdi. Zorlu, Türk Dünyası'ndan Türkiye'ye gelen futbolcuların artık yabancı kategorisinde değil, Türk statüsünde oynamaları için çalışmalara başlandığını duyurdu. Kürşat Zorlu, başlatılan diğer bir çalışmanınsa Türk Kupası adıyla iki yılda bir, tüm Türk devletlerimizin katılımıyla ortak bir futbol turnuvası düzenleneceğini bildirdi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda gözaltına alınanlardan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdireğin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halit Uluslararası Havalimanlarına hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan'da iki havalimanına düzenlenen saldırıları kınadı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Deprem Panama'nın yanı sıra komşusu Costa Rica'da da hissedildi. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30 Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler. Saat 16 Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü.